0: Et alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: gider gider izi yok, üstü kara gözü yok.
1: Gölge dur.
2: Hem denizde hem karada, evini taşır sırtında.
1: Kaplumbağa dur.
0: Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
1: Ay dur.
2: Yapraklı mı yapraklı, içinde bir dünya saklı.
1: Kitap dur.
0: Doğru. Vay, hepsini bildin Cemal amca.
1: Tabii ki de. Ben bunların hepsini biliyorum. Benim bilemediğim bilmece daha bu dünyaya gelmemiştir.
0: Sahiden mi?
1: Evet, bilmece yarışmasında hep ben birinci olurdum.
3: Bağ memlekette bilmecenin padişahı derlerdi, padişahı.
0: Vay, bilmecenin padişahı. Çok iyi.
4: Sen de bize bir tane bilmece sorsana Cemal amca.
1: Kafeste yaşar, sarı dur, çik çik diye öter.
0: Kanarya! Bu çok kolaydı ama.
1: Bilemedin ama.
0: Hı? Kanarya değil mi?
2: Ama başka ne olabilir ki? Papağan mı?
1: Hayır uşaklar, değil dur.
2: Ne ola ki bu?
5: Allah Allah, kuş olması lazım ama.
0: Cevap ne peki?
1: Cevap tabii ki de... Hamsi dur.
6: Hamsi mi?
5: Ama hamsiyle ne ilgisi var bunun?
0: Hamsinin kafese ne işi var Cemal amca?
1: La kafese onu ben koydum.
5: Ama hamsi sarı olur mu?
1: Ben boyadım.
2: Ama cik cik diye öter demiştin.
1: O da şaşırtmacası dur da.
0: Ama böyle bilmece mi olur?
1: Bal gibi de olur uşağım. Bilmecenin padişahı olur derse olur.
7: Pekala bilmecenin padişahı. Madem bu kadar iddialısın, benim de sana bir bilmecem var.
1: Hı?
7: Ama bilebilir misin bilmiyorum.
1: Demek öyle. Anlaşılan bayağı zor bir şey bu. Sor bakalım hoca.
7: Küçücük fıçıcık turşu koydum pembe sandık.
0: Bu da ilginç.
1: Tam beklediğim gibi. Çok şaşırtmalı bir şey bu.
2: Dolap!
7: Değil.
2: Limon!
0: Atma Kazım, ne alakası var?
5: Ne bileyim işte, içimden öyle demek geçti.
1: İlk defa duydum bu bilmeceyi. Çok ustaca hazırlanmış. Hoca bilmecesi bu belli. Biraz düşünmem lazım.

0: lazım. Düşün düşün. Cevabı bulunca bana söylersin. Hadi çocuklar, yavaş yavaş gidelim artık.
1: Küçücük fiçecuk, turşu koydum pembe sandık.
0: Al bakalım kara kaçanım, doyur karnını.
1: Buldum hoca. He? Cevap pirasadır.
0: Pırasa mı? Maalesef değil.
1: Ne? Değil mi? Gazan?
0: Hayır.
1: Bohça, sabun, hali, kaşık, çaruk, entari, sürahi ve bulgur pilavı.
0: Hayır, hayır. Hiçbirisi değil.
1: Ama cevabı bulmalıyım. Mutlaka bulmalıyım.
0: Aramayla bulunmaz. Ama bulanlar arayanlardır.
1: Nerede arayacağımı biliyorum ben hoca.

0: bütün bilmecelerin cevabı var. Şimdi bir bakalım bakalım. Bu da değildi, dur. Ula bu kitapta da yoktur. Bu bilmeceyi ancak benim çözmem lazım. Uy! Evreka! Evreka! Buldum uşaklar, buldum! Cevap?
1: He?
0: Zurna!
1: He?
0: Doğru dedim değil mi? Cevap zurnadır.

0: Baba, Cemal amcayı pek iyi görmedim bugün. Hala cevabı düşünüyor.
1: Ha, ciddi misin? Ben vazgeçmiştir diyordum.
0: Hayır, hiçbir şey yapmadan ordu öylece düşünüyor. Takıldı kaldı.
2: Cevabı neydi bilmecenin hocam?
1: Cevabı ben de unuttum.
2: İnanmıyorum hocam. Git de adamı teskin et bari. Yazıktır.
1: O da çok böbürleniyordu ama. Neyse, ben bir ziyaretine gideyim sonra.
3: Turşu. Fıçı. Bu da değil. Kaşuk. Ula saçmalama Cemal.
1: Selamun aleyküm Cemal. İyi misin?
3: Aleyküm selam. Bulamadım cevabı hocam.
1: Boş ver efendi. Altı üstü bir bilmece işte.
3: Kendimi çok üstün gördüm. Ben bilirim dedim.
1: Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok ki.
3: Haklısın hoca, haklısın. Pes ediyorum. Hocam peki cevap neydi?
1: Cevap...
4: Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Kadri.
4: Cemal abi, ne oldu sana? Karadeniz'de gemilerin mi battı yoksa?
3: Cemiller battı Kadri, Cemiller battı. Kadri, ne dedin sen?
4: Ne dedim ben?
3: Turşu yükü taşıyan pembe bir gemi. Yani cevap gemi. Hocam cevap gemi dur da gemi dur.
1: Evet doğru. Ben de şimdi hatırladım. Cevap gemiydi. Bilmece bu bildirmece. Hırs yapma sen bu işlere. Sanma her şeyi bilirim ben. Düşersin çaresizliğe.

0: Hadi abla, yine artık sıra bana geldi.
1: Hayır, sürem daha bitmedi.
0: Bitti.
1: Bitmedi.
2: Tartışmayın. Güzel güzel binin.
0: Ama ben küçüğüm, yoruldum.
1: Daha hızlı, daha yukarı.
0: 3 tane daha sallıyorum ve sıra bana geçiyor.
3: 1, 2, 3.
0: Hadi in artık.
4: Kahvaltı hazır. Ha? Hadi gelin, soğutmayın.
0: Hayır, sıra bendeydi. Ben binmedim. Ceren.
2: Ne oldu Eren? Neden bağırıyorsun?
0: Salıncak sırası bendeydi ama ablam yemeğe gitti. Beni kim sallayacak?
2: Tamam, üzülme. Önce yemeğimizi yiyelim. Sonra devam edersiniz. Ama sofrada mis gibi yumurta varmış. Bir de duyduğuma göre annem patatesli börek yapmış. En sevdiğim.
0: Hadi baba, hızlı olmamız lazım. Çok yavaşsın. Börek mi soğusun?
2: Haklısın oğlum. Hemen gidelim.
0: Çok güzel olmuş. He? İki börek daha. Ha? Yumurtadan biraz daha.
4: Eren oğlum, neden kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun?
2: Sakin ol, boğulacaksın.
0: Salıncağa gideceğim, unuttun mu baba?
4: Besmele çektin mi?
0: Yoo.
4: Şimdi çatalları sakince masaya bırakıyoruz. Eller yukarı.
2: Ben masumum canım. Besmelemi oturur oturmaz çektim.
4: Çok iyi.
1: Ben de Bismillahirrahmanirrahim dedim anne.
4: Aferin kızıma.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Aferin oğluma. Yemeğe başlarken besmele çekiyoruz.
2: Sağ elimizle ve önümüzden yiyoruz.
1: Ağzımızı şapırdatmıyoruz.
4: Evet, bu kısa tekrardan sonra kimler süt istiyor bakalım?
3: Ben.
4: Tamam, ikinize de yetecek kadar süt var.
1: Sütümü içip upuzun olmak istiyorum.
0: Süt içince boyumuz mu uzuyor?
2: Sağlıklı beslenince boyunuz uzar. Büyüyüp kocaman olursunuz.
4: Hadi bakalım, afiyet olsun.
0: Bir daha.
4: Ama demin

0: Baba, baba.
1: Efendim?
0: Ben 4 bir de 0 muyum?
1: Ne dedin anlamadım.
0: Anne, anne, anne.
2: Efendim canım?
0: Ben 2 tane 5 miyim?
2: Sen bir tanesin, bir tane.
0: Daha sadece birmişim. Of. Ne zaman bu kadar olacağım ben?
3: Cebimde bir sürü top var. Benimle birlikte zıplar. Cebimde bir sürü

Zıplak, zıplak, sakın düşme tepe taklak. Zıplak. Gir. Bende, bende, bende.

0: Hadi o zaman boyumuzu ölçelim. Omzuma geliyorsun, bak demiştim, küçüksün işte.
1: Senin kaç?
0: Boyun mu?
1: Evet, zürafan kaç?
0: 7 ve 5.
1: Uzun musun yani?
0: Evet, kesin uzunum.
1: Of.
2: Kursumun ilk günü çok güzel geçti Emel. İyi ki seni dinlemişim de yazılmışım.
3: Ya çok sevindim. Bize konser vereceğin günleri sabırsızlıkla bekliyorum.
2: Çok beklemeyeceksin canım. Hoca dedi ki doğal yetenekmişim.
3: Oo, maşallah, çok sevindim.
2: Dur sana bugünkü parçamızı çalayım. Ne çaldım?
3: Tam anlamadım. Bir kere daha çalar mısın? Buldum. Daha dün annemizin.
2: Ne?
3: Hani var ya canım, daha dün annemizin kollarında yaşarken. Değil sanırım.
2: Hiç alakası da yok üstelik.
3: Bir daha çal bakayım.
2: Evet.
3: Kesinlikle daha dün annemizin.
0: Anne, anne, anne.
3: Yavrum.
0: Baba.
2: Kızım.
0: Baba, sen sanatçı mı oldun?
2: Az kaldı.
0: Hadi bize de çal baba.
2: Hemen çalıyorum yavrum. Kulaklarınızı 4 açın.
0: Aa, ben biliyorum.
2: Neymiş, söyle bakalım.
0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken.
1: Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken.
0: Aferin baba, çok iyi bir sanatçı olacaksın.
2: Sağ ol canım kızım. Acayip motive oldum.
3: Hani babaya alkış yok mu?
0: Var. Süt yok mu?
2: Eren. Benim korkma oğlum.
0: Mardağım düştü. Süt de boşa gitti.
2: Sorun değil, temizlerim şimdi. Bilerek yapmadın ya.
0: Ya ben onu içecektim ama.
2: Bugün sürekli acıkıyor musun, bana mı öyle geliyor?
0: Çok yemeliyim baba.
2: Allah Allah, bu yeme içme sevdası nereden geldi anlamadım.
0: Ben salıncağa gidiyorum.
2: Hayrolsun bakalım ne çıkacak.
0: Ben bineceğim. Tombul kedi uyumak üzere. Bağırırsan uyanır ve hep onu sallamak zorunda kalırım kardeşim.
1: Çabuk uyusun o zaman.
0: Tamam, az kaldı, uyumak üzere. Bir tane ninni söyleyeyim, uyuyacak.
1: Tamam.
0: Uyusun da büyüsün ninni, yatağında uyusun tombul kedi.
1: Tamam, uyudu bile, kalksın.
0: Ben yatağına yatırmaya gidiyorum.
1: Of.
2: Şimdi?
4: Yahu maçka yolları taşlı değil. Bildiğin daha dün annemizin çalıyor.
2: Tamam, bir kere daha çalayım, o zaman anlayacaksın.
4: Ah yok, yeter. İçim dışım daha dün annemizin oldu.
0: Hala.
4: Canım merhaba.
0: Merhaba hala. Bize yiyecek bir şeyler getirdin mi?
4: Aa. Getirdim tabii, getirmez olur muyum?
3: Oğlum hemen öyle sorulur mu misafire?
2: Acıktın mı sen bakayım?
0: Çok yemem lazım baba.
2: Nedenmiş o?
0: Boyumun uzaması için mecburum.
3: Ha, şimdi anlaşıldı.
2: Oğlum boyumuz bir günde çok yiyerek ya da sürekli süt içerek uzamaz ki.
0: Ama süt içince uzar da hani.
3: Uzar ama sürekli süt içmen ya da yemek yemen gerekmez.
4: Sağlıklı ve dengeli beslenmen yeterli.
0: Oh be, tamam o zaman. Az kalsın patlayacaktım. Biliyor musun hala, babam sanatçı oldu.
4: Ah bilmem mi, geldim geleli çok iyi öğretti bana, sağ olsun.
0: Hem de daha dün annemizin çalabiliyor.
2: Eren. Son kez çalıyorum. Bakın iyi dinleyin.

0: emanete sahip çıkmalıyız.
1: Hesap hesap. Hesap hesap. Yapış.
2: Hey Filo, yardım.
3: Selam Filo. Bakan. Bak bak. Bak.
1: Yapış. Kırt nam. Aha.
3: Tamam mı?
1: Kırt nam. Tamam.

0: 히로 크랩.
1: 어? 크랩?
0: 에마넷? 산?
1: 에마넷?
2: 가자!

0: Ba? Hop, ben o. Ne oldu?
1: Krem. Güneş.
0: Ha? Aa! Gazo!
2: Ha? Allah!
0: Aa!

0: 난 엄마.
1: 어?
2: 응, 길라.
1: 어?
2: 뭐?
0: 난 어?
2: 쓸.
0: 난
2: 싫어. 그래.
0: 가고. 야담.
2: 아하.
0: 말.
2: 숲.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porter.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 안나네. 요새는 로마드모다. 그 쿠레도 윤자 카이놈 이제 실천해 başladı.
1: gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gittin?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık, iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül.
6: Sümbül, neredesin?
4: Sümbül,
6: neredesin? Sümbül,
0: nasıl bulacağız?
2: Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok?
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim ebe olacak?
7: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
7: Tamam, hatırladım.
0: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. O piti piti karamel sepeti.
4: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
8: Boş ver.
9: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
7: Ağacın orada mı?
10: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
8: Benim gözlerim hep kapalı.
10: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
4: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
9: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak.
5: Çok sıcak.
6: Çok sıcak.
7: Sıcak.
8: Çok sıcak.
9: Çok sıcak.
3: İşte buldum. İşte Sümbül.
10: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebekleri mi izledin sen, yaramaz seni?
3: Bence yatıp uyumuş.
11: Sümbül, rüyada gördün mü?
3: Oyuncaklar rüya görmez ki.
11: Ama can, sen çok yaşa.
0: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temi, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular Ay. Buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
2: Ama
4: ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Aynısı çok soğuk olmuş.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz Yıldızlar Gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

yukarıya, aşağıya. Yukarıya, aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Aa, ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? Aa, iyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Aa, evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Aa, bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Aa, benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Aa, bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Aha, yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim, evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. İşte. Arkadaşımın evi burası.

Aha, görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

마음이 딘. 무서운 미니미씨. 이 시대 미니미 기빔.

0: seni böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda, yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Ah, bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilkiye.
0: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
0: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
0: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
0: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
2: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
0: Ya.
2: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
0: He, anladım. Öyleyse...
2: Bildin. Haberci.

0: Bu laboratuvar nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of.
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet. Bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
2: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişigüzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte. Ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
2: Doğru.
0: Aslında benim bir fikrim var.

0: çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sen de gel bakalım. Hah, yakaladım seni. Hadi bakalım. Sen de arkadaşlarının yanına.
1: Ne yapıyorsun Tuna?
2: Biraz dinleniyorum abla. Çok yoruldum.
0: Yoruldun mu? Ne çabuk.
2: Yoruldum tabii. Bir sürü limon topladım.
0: Oo, ne kadar çok toplamışsın. Tam 2 tane.
2: Yürü mü abla? Bu sıcakta çalışmak ne kadar zor biliyor musun?
0: Biliyorum canım. Ama hemen vazgeçmiyorum.
2: Ama bak, kolumu bile kaldıramıyorum. Gördün mü?
0: Tuna, oyun bozanlık etme. Yardım edeceğine söz vermiştin.
2: Bu seferlik yapmasam.
0: Söz verdiğimizde onu tutmalıyız Tuna.
2: Tamam tamam, kalktım işte.
0: Hah, şöyle. İşte benim kardeşim.
2: Yetişemiyorum ki. Boyum yetmiyor.
0: Haklısın. Tamam, limonları ben toplarım.
2: Oh, ben de uzanayım o zaman.
0: Tuna, hadi ama. Sen de yapacak başka bir iş bulabilirsin bence.
2: Abla ya.
0: Ama anneme bahçedeki işleri halledeceğimize söz verdik. Hah, buldum. Sen de bahçeyi sulayabilirsin.
2: Su mu?
0: Hem serinlersin biraz.
2: Anlaştık.
0: Bakıyorum enerjim birden yerine geldi.
2: Yaşasın. Bütün bahçeyi sulayacağım. Ama önce kendimi.
0: Dikkat et. Her yerini ıslatma.
2: Tamam. La la la la la. Bak abla, fıskı oldum. Bahçe fıskiyesi.
0: Yavaş, başın döner.
2: Bir şey olmaz. Bak, her yer sulanıyor.
0: Dikkat et Tuna.
2: Bir şeyim yok.
0: Emin misin?
2: İyiyim.
3: Kolay gelsin çocuklar.
2: Sağ ol anne.
3: Oğlum, bu halin ne? Çamur içinde kalmışsın.
2: Şey, bahçeyi suluyordum.
3: Ah Tunacığım.
2: Ama çok eğlenceliydi.
3: Eğlenmişsin belli. Hadi bakalım. Artık içeri mi girseniz? Çok sıcak oldu.
2: Anne, şöyle soğuk bir şeyler içsek.
3: Ne mesela?
2: Şey, bakkala gidip şu gazlı içeceklerden alsak buz gibi. Güzel olmaz mı?
3: Olabilir. Ama bence almayalım.
2: Ama neden?
3: Çünkü çok daha güzel bir seçenek var.
2: Ne?
3: Limonata.
0: Limonata mı? Yaşasın. Limonata yapacağız.
3: Evet. Hem de bu topladığınız limonlarla. Hem çok sağlıklı hem de nefis olacak.
2: Çok yap anne, olur mu? Sıcaktan içim yok.

0: kullanıyor. Şöyle kocaman bir sürahi. Yok yok, iki sürahi.
1: O kadar limon toplamadık ki.
0: Ben şimdi hallederim. Bu kadar yeter mi?
1: Anne, limonatanın videosunu çekelim mi?
2: Olur. Hadi bakalım. Biz limonları

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Tabii ki mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan da yanımda.
1: Merhaba çocuklar.
0: Ve kardeşim Tuna da bugün bize yardım edecek.
2: Merhaba.
0: Arkadaşlar bugün hava çok sıcak.
2: Evet, aşırı sıcak.
0: Biz de serinlemek için limonata yapmaya karar verdik. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli.
2: Hem de hazır içeceklerden çok daha sağlıklı. Öyle değil mi anne?
1: Çok haklısın Şef Tuna.
2: Şef Tuna, bunu sevdim.

0: Arkadaşlar, biz ellerimizi ve limonları iyice yıkadık. Limonata yapmak için hazırız. Siz de hazırsanız işte malzeme listesi. Limonata için gereken malzemeler: 5 tane limon, 1 su bardağı şeker ve 5 bardak su. İşte hepsi bu kadar.
1: Evet, bu 3 malzeme ile az sonra çok ferahlatıcı bir içecek yapacağız.
0: Önce limonları ortadan ikiye kesiyoruz. Bu iş tabii ki Tuğba Sultan'da.
2: Peki biz ne yapacağız?
0: Biz de kesilen limonların suyunu sıkacağız.
2: Hı hı.
0: İşte bu limon sıkacağıyla. Al bakalım. Bu senin, bu da benim.
1: Bunlar da limonlarınız. Bu yarım senin, bu yarım da ablanın.
0: Bakalım kim daha önce sıkacak?
2: Tabii ki ben. Çünkü çok güçlüyüm. Bak.
0: Vay, ne kadar da hızlı gelişmiş. Az önce bu kol yerinden kalkmıyordu.
2: Şey, o zaman yorgundum.
1: Hadi bakalım, şimdi göster gücünü.
2: Oo, çok sertmiş, sıkılmıyor.
0: Ben sıktım bile.
2: Ne? Senin limonun daha yumuşakmış.
0: Hiç de bile, seninkinin diğer yarısıydı. Yani aynı limondu.
2: Peki nasıl o kadar kolay sıkabildin?
0: Limonu çevirerek sıkarsan daha kolay sıkılır. Bak, işte böyle.
2: Aa, haklısın, böyle çok kolay oluyor.
1: Ne demişler? Her işin bir kolayı vardır. Sen yeter ki görmeyi bil.
0: Ben bitirdim.
2: Ben de.
1: Harikasınız benim küçük şeflerim.
2: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Sıktığınız limon sularını sürahiye boşaltıyoruz.
2: Önce ben. İşte oldu.
0: Sıra bende. Bu da tamam.
2: Şey, az olmadı mı? Bu kime yetecek ki?
1: Daha su ekleyeceğiz oğlum. Merak etme, koca sürahi dolusu limonatamız olacak.
2: Oh, iyi.
0: Arkadaşlar, şimdi sırada şeker var. Şekeri sürahiye ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ben dökeyim, sen de karıştır. Anlaştık mı şefim?
2: Anlaştık şefim.
1: Birlikte ne güzel çalışıyorsunuz siz.
2: Oluyor mu abla?
0: Evet, iyice karıştır ki şeker erisin.
2: Karıştır, karıştır, karıştır.
0: Bakın arkadaşlar, Tuna karıştırdıkça şeker eriyip kayboluyor.
1: Galiba oldu. Artık suyu koyabiliriz. Bir, iki, üç, dört, bu da beş.
2: Yaşasın, limonata çoğaldı.
1: Son bir kez karıştıralım şefim.
2: Tamam.
1: Ve limonatamız hazır.
0: Arkadaşlar.

0: kolay, öyle değil mi? Emin olun içmesi de o kadar keyifli.
1: Hadi hemen içelim.
0: Gördüğünüz gibi kardeşim sabırsızlanıyor. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah tarifi sevmişsinizdir. Hadi siz de yapın ve limonatanızın tadını çıkarın. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Gerçekten harika olmuş.
0: Oh, ev yapımı limonata.
3: Anne, şişme havuzumu şişirip limonatamı havuzda içebilir miyim?
2: Bugün yeterince ıslandın bence.
0: Bence de.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Cibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Sıcak çikolata. Civan, şu kutuya bak. Acaba içinde ne var?
1: Kapalı. İçinde ne olduğunu göremiyorum ki.
0: Açsak mı? Çok merak ettim.
1: Ben de çok merak ettim. Ama açmak doğru olur mu ki?
0: Haklısın. Bu kutu bize ait değil. Ama çok merak ediyorum.
2: Kutunun başında iki meraklı görüyorum.
1: Kutudakini çok merak ettik.
0: Ama hiç bakmadık profesör. Bize ait olmayan bir eşyayı karıştırmayız biz.
2: Maşallah çocuklar. Ancak şöyle diyebilirim ki kutudaki sizin için.
1: Aa, sahiden mi?
0: O zaman içine de bakabiliriz.
2: Elbette. Açın bakalım.
0: Bu ne?
1: Bu ne?
2: Civan, en sevdiğin içecek hangisi?
1: Portakal suyu.
2: Yaman, ya senin?
0: Sıcak çikolata.
2: Bu makine ayrı haznelerinde hem portakal suyu hem de sıcak çikolata yapabiliyor. Sizin için yaptım.
0: Yaşasın! Yaşasın!
2: Hadi deneyelim. Portakallar. Hep. Süt ve çikolata.
1: Buradalar.
2: Hazır.
0: Portakal suyu nerede?
1: Aa, bu portakallı sütlü çikolata olmuş.
2: Aa, hay Allah. Portakal suyu ve sıcak çikolata birbirine karışmamalıydı. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Tabii ya. Hazneye tek bir boru takmışım ve iki içecek birbirine karışıyor.
0: Nasıl bir boru lazım bize?
2: İki ayrı gideri olan bir boru olmalı ki meyve suyu ve çikolata ayrı borulardan akarak bardağa dökülsün. Yok, yok kalmamış. Nalbura uğramam gerekecek. Yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bu kez...
0: Aslında fena görünmüyor.
1: İyi misin Yaman?
2: İçecek soluk boruna kaçtı ve öksürük refleksiyle bu durum engellendi.
0: Daha iyiyim. Benim borumda mı yanlış yoksa?
2: İlahi Yaman, güldürdün beni. Senin yemek ve soluk borunun çok doğru yerde olduğuna eminim.
1: Soluk borusu ve yemek borusu. Vücudumuzda ne çok detay var. Her şey yerli yerinde, kusursuz bir makine gibi.
0: Tıkır tıkır işliyor.
2: Ve boru demişken bugün hazırladığım yeni simülasyonu test edeceğiz. Biliyorsunuz yarışmaya çok az bir süre var. Ve hazırlanacak onlarca organ simülasyonu var.
1: İçecek makinesi için boru alacaktık.
2: Onu da alacağız. Çünkü biz hiçbir işi yarım bırakmayız. Ama önce yemek borunu inceleyelim mi?
0: O zaman hemen kaşifi çağıralım.
3: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: Gerçekten uzun ince bir boru gibi.
1: Şu an yemek borusunun içindeyiz. Yemek borusu ağızla mideyi birbirine bağlayan ve alınan gıdaları mideye aktaran organımızdır.
0: Epey uzun duruyor.
1: Yaklaşık 25 santim boyundadır.
0: Fındığı ağzıma atıyorum. Hop, çiğniyorum. Hop, yemek borusu.

0: oradan da mideye.
1: Yemek borusundan yiyecekler 4-10 saniye arasında midemize ulaşır.
0: Biraz önce içtiğim sıvı soluk borusuna kaçmıştı. Öksürdüm. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz Allah'tan doğruca yemek borumuza gidiyor.
1: İşte yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını gırtlak önlüyor. Olur da nefes borumuza bir şey kaçarsa yabancı maddeyi öksürerek dışarı atarız. Vücudumuz Allah'ın yarattığı gerçek bir mucize.
2: İçecek makinesindeki boru plastikten. İçecekler içinde kayarak bardağa ulaşıyor. Yemek borusunda da aynı sanırım.
1: Yemek borusunun yapısı kaslardan oluşur. Mukoza adı verilen zarla kaplıdır. Hatta istemli olarak, yani biz farkına vararak yutma işlemini gerçekleştiririz. Daha sonra yemek borusunda yiyecekler istemsiz şekilde mideye ulaşır.

0: Şimdi tamam. İnşallah sorunsuz çalışacak.
1: Benim için hiç sorun yok. Ben portakal sulu sıcak çikolatayı da sevdim. Değişik bir tat ama iyi.
2: Sen zaten ne olsa seviyorsun Yaman. Yeter ki yemek içmek olsun. Hop.
1: E ne yapalım? Yemek borum sağ olsun. Makine de çok iyi çalışıyor. Bir bardak da sıcak çikolata içeyim.
2: Teşekkürler profesör.
1: Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkürler.
0: Afiyet olsun çocuklar.
1: Bence portakal sulu çikolatayı da denemelisin profesör.
2: Yo yo, bence içme profesör.
1: Pişman olmayacaksınız. Gerçekten enfes.
0: Peki madem, bir tadına bakayım. Önyargılı olmayayım. Epey lezzetli.
1: Demedim mi? Sakalım yok ki dinlensin. Afiyet olsun.
2: Yaman, sakalın yok da bıyığın var.
1: Ne? Bıyık mı? Çikolata.

0: Allah senden razı olsun be Bodu. Biraz yardım etsen fena olmazdı doğrusu. İyi valla. Keşke benim de kanatlarım olsaydı da hep böyle yan gelip yatsaydım. Hah, bir sen eksiktin. Hayırdır inşallah Bodu? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şimdi oyunun sırası mı? Neydi bu şimdi? Demek kedicik ağaçta kalmış. Sen de bana onu göstermek için böyle davrandın. Tamam. Gel bakalım. 5 dakikaya kalmaz kurtarıveririz onu.
1: Yazın tabii ki çok güzel de bu mevsimin de tadı bir başka oluyor.
2: Böyle keyif yapınca her mevsimin tadı başka.
3: Arkadaşlar, bir gelsenize. Bir şey göstereceğim.
4: Çufi çalışmaları başlıyor galiba.
2: Ben zaten keyif dedim mi hemen bir şey başlar.
3: Hadi söylenme Meto. Duyuluyor buradan.

0: Nasıl ama? Oyuncak fuarında Chofi'yi sergileyeceğim ya. Diyorum ki böyle ufak bir gösteri de yaparım.
1: Bu ufak olmamış pek ama...
2: Öyle dengesiz ki sanki benim parkur versiyonum olmuş.
3: Bunun üstünde Chofi gidebilecek mi?
0: İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi baretlerinizi takın.
3: O neden?
0: Ne olacağı belli olmuyor bizim işlerimizin. Önce güvenlik. Ha?

Haydi bismillah. Bodo, hazır mısın? Şey, pardon Bodo. Bu aracı kullanmayalı epey olmuş. Dur bakalım. Şöyle yapınca ne oluyordu? Peki ya böyle yapınca? Ah, şimdi buldum.

0: Ne yapıyor bunlar?
1: Bilmiyorum ama deneyimlerimden yola çıkarak diyorum ki bu iş iyi bitmeyecek.
2: Ya, ağacın üstünden bir şey aldılar ama tam ne olduğunu...
1: Gerçekten de bizim işlerin nasıl biteceği belli olmuyor.
2: Şuna bakın. Sanki az önce yaşanan kaosla hiçbir ilgisi yokmuş gibi.
3: Nasıl korktuysa hayvancağız can havliyle atladı üstümüze. Kimi kimsesi de yok. Artık biz bakarız buna.
0: Allah senden razı olsun Müştefa abi.
3: Şimdi sizin işi halledelim. Sonra onu bir veterinere götürür, bir de isim buluruz.
1: Bizim işle vakit kaybetmeseydin Müştefa abi. Biz parçalara kendimiz bulurduk. Ben yıktım diye düşünüyorsan hiç düşünme. Zaten üflesek yıkılacaktı bizimki de.
0: Elimde kalan parçalardan ancak bu kadar oldu.
3: Siz merak etmeyin. Size yetecek kadar demir tel, cıvata. İşte ne istiyorsanız buluruz 5 dakikada.
2: Kaos!
0: Efendim abicim?
2: Kediye isim düşünüyordum da.

0: Bugün şanssızdık çocuklar. Elden düşme parçaların hepsini bizden önce gelen bir çocuğa vermişler.
1: Mahallede bizden başka hurdalarla ilgilenenler de var demek.
2: Ama bu kadar fazla malzemeyi kim alır ki?
3: Hem de bizim gibi bir çocuk ha?
2: Ha?
1: Ha?
0: Bu bizim Fatih. Camiden tanıyorum. Babasıyla gelirler.

0: Selamun aleyküm Fatih. Ne yapıyorsun böyle? Anlat bakalım.
1: Aleyküm selam Müşteba abi. Bir planör maketi yapmak istiyorum ama işin içinden çıkamıyorum.
2: Kusura bakma Fatih kardeş.
1: Önemi yok abi. Zaten pek bir ilerleme kaydedememiştim.
3: Bu çok da zor görünmüyor arkadaşlar. Hem böyle küçük bir planör yapmak için bu kadar fazla parçaya ihtiyacımız yok.
1: Ne bileyim. Civatacılardan bulabildiğim her şeyi istedim. Sağ olsunlar, kırmadılar beni.
3: Bak ne diyeceğim Fatih. Bizi hatırladın mı?
1: Evet abi. Bana kermeste oyuncak robot yapmıştınız. Allah razı olsun.
3: Gel birlikte yapalım senin planörü. Bizim hurdalıkta. Sonunda artan parça olursa da biz parkurumuz için kullanırız. Ne dersin? Anlaştık mı?
1: Hı hı.

0: Allah sizden razı olsun Furkan abi. Bu hayal ettiğimden bile çok daha güzel oldu. Peki acaba uçabilecek mi?
1: Bunu anlamanın sadece bir yolu var. Yeterince yükseldiğimizde halatı söküp planörü kendi başına uçmaya bırakacağız.
2: Gerisini bununla halledebiliriz.
0: Evet, hava akımını kullanarak yükselir ve alçalırız.
1: Haydi, kazamız mübarek olsun.
2: Hadi bismillah.

0: olmayacak.
1: Ağzını hayra aç abi.

0: Ali silahim olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Allah kabul etsin arkadaşlar.
2: Amin. Cümlemizin kini kardeşim.
0: Ali'yi gören var mı?
2: Yok.
0: O kadar dalya oynayalım diye yalvardı. Şimdi de ortada yok.
2: Okul çıkışı Kur'an kursu varmış. Ona gidecekti. Gelir birazdan.
0: Düzenli gelse ben ona öğretirdim. Kur'an okumada galip, öğretmede mülayim bir insanım.
2: Hı, galip. Başladı yine.
0: Ben onun yaşındayken ilk hatmimi yapmıştım.
2: Hı? Hı? Kur'an'ı baştan sona okuyup hatmetmiştin, öyle mi?
0: İlk hatmimi derken ilk Yasin hatmimi demek istemiştim.
2: Ha!
0: Ama tabii Kur'an'ı baştan sona hatmetmem de çok geç bir zaman değildi. Hiç unutmam.
2: Lafını unutma kardeşim ama şimdi fark ettim. Dalyanın taşları da yok. Of! Ne güzel taşlarımız vardı. Şimdi nasıl taş toplayacağız?
0: Yassı ve pürüzsüz taşları toplamaya dikkat etmeliyiz. Olayımız bu.
2: Nasıl derken? Taşların özelliklerini kastetmemiştim. Galip bilmiş bey kardeşim.
3: Aliler gelene kadar boş durmayalım o zaman. Taş toplayalım.
0: Caminin bahçesinde bulabileceğimizi sanmıyorum. Dışarıya bakalım.

0: başta komik geldi ama şimdi iyice endişelenmeye başladım. Nerede bu çocuk?
1: Ali vurdu ve gol!
0: Ali!
2: Efendim Galip abi, beni mi çağırdın?
0: Dikkatli olsana, bu ne?
2: Aa, bizim top!
0: Ya sizin top, kafamı kırıyordu az kalsın.
2: Hep Salih abim yüzünden.
1: Nedenmiş o?
2: Salih abim olsa bu top kesin ona çarpardı. Galip abim de bana kızmazdı, değil mi Galip abi?
0: Hey Allah'ım, sen arkadaşını atmayı becereme, suçta Salih'in olsun.
2: Zaten genelde pek isabet ettiremiyorum, niyeyse.
1: Hey!
0: Dikkatlice oynayın Ali.
2: Tamam.
1: Hey! Kime diyorum?
2: Salih abimin sesini duydum sanki.
1: Çamur oralarda mı? Hey! Salih! Ne duruyorsun orada? Gelsene. Seni bekliyoruz deminden beri. Nerede kaldın? Hiç sorma. Tüm mahalleyi turladım. Çamur orada mı?
0: Yok yok, gel.
1: Oh! Şükür.

0: Nasıl her atışta isabet ettiriyorsunuz böyle?
1: Çok iyisiniz gerçekten.
2: Sırrınız ne?
0: Okçuluk!
2: Ne?
0: Okçuluk! Nasıl ya? Aya!
2: Anlamadım ama.
0: Okçuluk demek dikkat demektir. Odaklanma demektir.
3: Hem de peygamberimizin tavsiyesidir.
0: Bana da öğretin.
4: Biz acemi keman keşleriz. Seni üstada götürmemiz lazım.
0: Kemanda mı çalıyorsunuz? Üstad kim?
3: Keman çalmıyoruz Ali.
0: Üstad kim peki?
5: Tosun Karagengeller.
0: Tamam, hadi gidelim.
4: Gidemeyiz Ali.
2: Neden?
4: 1500'lü yıllarda yaşadı da ondan.
0: Üstada gidelim dediniz ama.
6: Bizim üstadı kastettik.
0: Tamam o zaman ona gidelim.
7: Allah.
3: Maalesef olmaz Ali.
0: Allah Allah, neden ya?
4: Ezan okunuyor da ondan.
0: Hadi namaza.
6: Hadi kurtuluşa.
0: Tamam ama sonra üstada.
5: Müthişem.
6: Vay be.
0: Üstadınız bu abi mi?
3: Evet.
0: Bayram Hoca?
4: Evet.
0: Üstad.
4: Ne sandın?
0: Ben Bayram Hocamızı imam sanıyordum.
3: İmam zaten ama iyi bir kemankeş.
8: Selamun aleyküm gençler.
5: Aleyküm selam hocam.
8: Hoş geldin Ali.
0: Hoş bulduk hocam. Kemancı olduğunuzu bilmiyordum.
8: Yok, şimdilik çalamıyorum Ali.
6: Kemancı değil Ali. Olayımızın kemanla bir ilgisi yok.
3: Kemankeş, okçu yani.
0: İmamlar da okçu olabiliyor mu hocam?
8: Tüm meslekler okçuluk yapabilir Ali.
0: İşe yarar mı yani?
8: Hem de nasıl?
0: Nasıl?
8: Gelin biraz oturalım. Okçuluğun fiziksel ve zihinsel olarak pek çok yararı var Ali'ciğim. Ve her yaştan, her meslekten insan yapabilir.
3: Vücudumuza hakim olmayı öğreniyoruz.
4: Dikkat ve konsantrasyonumuz gelişiyor.
3: Sonra da attığımızı vuruyoruz.
0: Çocuklar bile mi?
8: Evet, tabii ki. Hem biliyor musunuz, Peygamber Efendimiz atıcılığı çok önemsemiş. Hatta çocuklarına okçuluk öğretmeyi bir babanın vazifesi olarak saymış.
0: Peygamberimiz de mi ok atıyordu?
8: Evet. Hem de Peygamber Efendimiz'in yayı şu anda Topkapı Sarayı'nda.
0: O zaman benim de kesin öğrenmem lazım hocam.
8: Aynen Ali. Öğrenmen lazım. Ama şimdi abilerini biraz izle bakalım. Çocuklar, alın yayları, biraz çalışalım. Ya Hak!
0: Oley! Bravo!
8: Sakin ol Ali'ciğim.
0: Ama süpersiniz hocam. 12'den vurdunuz yine.
3: Ya Hak!

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
4: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
4: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu

0: dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
1: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
2: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
3: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
4: Harika Asen, adres bilgilerini al.
3: Tamamdır Mehmet, hemen yazıyorum.
5: Bu işi bana bırakın dostum.
6: Durma, daha o kısma gelmedik.

0: Madem hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki sen de çabuk gel, birkaç alet lazım.
2: Yusuf kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri.
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın

0: merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz sizi haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden, evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat, dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: gördün? Her saniyeyi çektim.
1: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
1: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: Yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru.
2: Anne, anne.
3: Efendim oğlum.
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim. Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yela.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var. O kaptakileri mi? Tamam, kendin gidebilirsin. Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var. Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Diyeceksin. Sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
4: Yele.
2: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de. Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.

0: İki.
1: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
0: İki. İki.
1: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
0: İki. İki.
1: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk.
0: He?
1: Ne oldu Lemi?
0: Olamaz. Yarısı dökülmüş.
1: Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
0: A-u, a-u.
1: A-u mu? O ne Lemi?
0: Ük, ük, ük.
1: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi.
0: A i b e.
1: Bu burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi, size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.
0: Ah, a-u.

0: the key.
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Anladım. Bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemmy. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemmy.
1: İyi.

0: Hadi Leni, başlayalım. Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü. A, E, Ü.
0: A, E, Ü. A, E, Ü.
1: A, U, A.

0: Murcanı.
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet çocuklar. Hazır mısınız çömlek yapımına?
1: Evet.
2: Şu pedal ne işe yarıyor?
0: O bu düzeneğin dönmesini sağlıyor. Ona basınca bu dönüyor.
2: Peki neden dönüyor?
0: Üzerine koyduğumuz çamurun şekil almasını kolaylaştırıyor.
2: Döndürmesek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Peki bu tasın içindeki su ne işe yarayacak?
0: Hamur kurudukça ıslatmak için kullanacağız.
2: Hamur neden kuruyacak?
3: Alper, bu kadar soru sorarsan başlayamayız ki.
0: Hay sen çok yaşa Elif.
3: Sen de gör Agah dede. Peki elimizle nasıl şekil vereceğiz Agah dede? Hamurun kuruduğunu nasıl anlarız Agah dede?
0: İşte bakın, çömlek hazır. Sıra bunu fırınlamaya geldi.
3: Agah dede, sen bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun?
0: Ne biliyorum ki Elifciğim?
3: Kur'an okumayı biliyorsun.
2: Sonra balon uçurmayı biliyorsun.
3: Eşeğin semeri nasıl takılır biliyorsun.
2: Çömlek yapmayı biliyorsun.
3: Meyvenin, sebzenin iyisi nasıl seçilir biliyorsun.
2: Bir sürü hikaye biliyorsun.
0: Tamam tamam, durun çocuklar. Durun ki anlatayım. Kur'an okumayı sizin kadar küçük bir çocukken rahmetli dedem öğretmişti bana.
3: Sen de bizim kadar küçük oldun mu hiç Agah dede?
0: Elbette ki Elifciğim. Hep bu yaşta değildim ya.
2: Elbette Elif. Hep büyük değildi ya Agah dede.
0: Balon uçurmayı Sema ablanız sizin kadar minik bir çocukken balonları çok sevdiği için öğrenmiştim.
2: Sema abla da mı bizim kadar küçüktü?
0: İlahi Alper, elbette küçüktü.
3: Elbette Alper, hep büyük değildi ya Sema abla.
4: Baba, diğer çocuk uçuş için gelmiş, bizi bekliyormuş.
0: Ay Allah, tam çocuklar uygulama yapacaktı.
4: Bugün pratiği gördüler, uygulamayı yarın yapsınlar babacığım. Yoksa çok geç kalacağız.
0: Evet, tamam. Hadi o halde marş marş.
3: Sema abla, balon maketi ve rozetleri alalım.
2: Tam ben diyecektim.
3: Ama ben dedim. Ben Miçi olduğum için ben derim.
2: Ama ben de diyebilirdim.
3: Hiç de bile diyemezsin.
2: Yarın dediğimde görürsün.
3: Asıl sen görürsün. Sema abla, biliyor musun? Biz bugün Alper'le çömlek yapmayı öğrendik.
4: Biliyorum küçüğüm. Bahçede yaptınız ya, gördüm.
3: Ben de bildiğini biliyorum aslında. Çömlek yapmayı çok sevdim. O yüzden bu konuyu konuşalım istedim.
2: Ben de çok sevdim.
4: Peki nedir size bu işi bu kadar sevdiren?
2: Ben en çok çamura şekil verip bir şeyler elde etmeyi sevdim.
3: Bir de hayal kuruyoruz. Hayal ettiğimizi yapıyoruz.
0: Aferin size. Ne güzel anlattınız neden sevdiğinizi.
4: Peki hayal ettiğiniz, tam istediğiniz gibi yapabildiniz mi?
3: Tam değil.
2: Evet. Şöyle güzel bir roket yapsam. Fıyuu diye uzaya fırlasa.
0: Ooo! İlk çömlek roketi bizim Alper yapacak anlaşılan. Neyse, sohbet muhabbet güzel ama vakit yaklaşıyor. Hadi, dikkat balonunun yanına gidelim.

0: Evet, çok şükür. Bugün de sorunsuzca havalandı. E hadi, biraz bu eşsiz manzaranın tadını çıkart. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Ömür bir yolculuk. Rabbim hepimize sağlıklı ömürler versin. Bu yolculukta da güzel bilgilerle donanıp hayırlı şeyler öğrenmeyi, iyilerle karşılaşmayı nasip etsin.
2: Ve de bu güzel bilgileri sizden sonra gelen nesillere aktarmayı, değil mi babacığım?
0: Evet kızım. Bugünkü öykümüz de bununla alakalı zaten. Çok çok eski zamanlarda bir küçük çocuk yaşarmış. Bu küçük çocuk aşık oynamayı çok severmiş.
3: Aşık?

0: agah dede?
1: Eski bir oyun adı Alper. Miskete benzer.
2: Hani aşık atmak diye bir deyim var ya.
3: Evet, babam amcam hep sen kiminle aşık atıyorsun diyor.
2: İşte bu deyim aşık oyunundan türemiştir.
3: Ya.
1: Evet, ne diyorduk? Bu küçük çocuk adı ne olsun?
0: Berat olsun mu dede?
1: Olsun tabii. Aşık oynamayı pek seven Berat bir gün tellalın sesini duymuş.
3: Tellal ne demek?
1: Eski dönemde bir haberi ahaliye duyurmak için davul çalıp bağırarak sokaklarda gezen kimseler olurdu. Onlara da tellal denirdi.
2: Gümbede güm güm güm güm güm. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Yarın meydanda aşık atma yarışı düzenlenecektir. Kazanan saraya baş aşık atmacı olarak seçilecektir.
1: Diye bağırmış. Minik Berat bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yarışmaya katılmak istemiş. Lakin ülkenin dört bir yanından çok usta aşıkçıların geleceğini düşünmüş. Onları asla yenemem deyip vazgeçecek olmuş. Tam bu sırada onu dedesi görmüş. Halinden bir derdi olduğunu anlamış.
2: Berat, torunum iyi misin?
1: Diye sormuş.
2: Değilim dede. Aşık yarışına katılacaktım ama ülkenin her yanından usta aşıkçılar gelir. Ben onları yenemem.
1: Demiş. Dedesi de ona.
2: Sen hiç dert etme. Ben sana aşık atmanın inceliklerini öğretirim.
1: Demiş. Berat'ın dedesi çocukken çok güzel aşık oynarmış. Mahallede kimse onu yenemezmiş. Bütün gün Berat'a aşık nasıl tutulur, bilek nasıl olmalı, parmak nasıl durmalı, hedef nasıl ayarlanmalı, atış nasıl yapılmalı bir bir aktarmış.
0: İşe yaramış mı agah dede?
1: Yaramaz olur mu evlat? Berat yarışma günü öyle başarılı olmuş, öyle başarılı olmuş ki sorma.
3: Herkesi mi yenmiş?
1: Neredeyse Elif. Tüm rakiplerini yenerek finale kadar gelmiş. Ancak finalde rakibine yenilmiş ve ikinci olmuş.
3: Tüh be!
1: Yo, Berat hiç üzülmemiş. Onu yenen rakibini tebrik etmiş. Sonra dedesine, kendisine bu güzel taktikleri öğrettiği için çok teşekkür etmiş. Kendisine de bir söz vermiş.
3: Ne sözü?
1: Seneye daha çok çalışıp birinci olma sözü. Hayatta her şeyi hemen elde edemeyiz çocuklar. Başarmak istiyorsak emek vermeliyiz. Çok çalışmalıyız.
2: Böylece öğrenir, gelişir, birikim ve tecrübe kazanırız.
1: Ama daha da kıymetlisi nedir biliyor musunuz?
0: Nedir?
1: Hayat, bir yönüyle öğrendiğimiz güzellikleri bizden sonraki nesillere aktarmaktır.
2: İşte bu koskocaman bir kültürü oluşturur. Değerlerimizin yitip gitmesini engeller.
3: Agah dedenin bize çömlek yapmayı öğretmesi gibi mi?
1: Aynen öyle.
0: Ya da dedesinin Berat'a aşık oynamayı öğretmesi gibi.
1: Evet, öyle.
3: Belki de Sema ablanın bize balon maketi yapmayı öğretmesi gibidir.
1: Öyle de denebilir.
0: O zaman bize balon uçurmayı öğretmesi gibi de denebilir.
2: Tamam tamam çocuklar, bu kadar örnek yeter. Siz böyle her konuda didişir durursanız dikkat yarışına zamanımız kalmaz.
3: Hey, yaşasın dikkat yarışı zamanı.
1: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor çocuklar. Berat aşık yarışı olacağını kimden duymuştu?
3: Tellal'dan.
1: Evet doğru. Bir puan senin oldu.
2: Peki yarışı kazanan ne ödül alacaktı?
3: Saraya baş aşık atmacı seçilecekti.
2: Tebrikler, 2 puan senin oldu.
1: Şimdiden yarışın kazananı sen oldun ve böylece son soruyu sormamıza gerek bile kalmadı.
3: Tebrik ederim arkadaşım.
0: Asıl ben tebrik ederim.
3: Önce ben ettim.
2: Arkadaşlar, didişmenize bir ara verirseniz. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. bu balon maketin. Bu da rozetin.
1: Rozeti takarak sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
3: Hey yaşasın! Hey hey hey dikkat balonu!
0: Her gün büyüyor aile.
3: Dans dans dans ediyorum.
0: Asıl ben ediyorum.
1: Hay Allah! Bir didişmedikleri dans kalmıştı.
3: Ben dedim.
0: Ben!
1: Tamam yahu. Bu dans iki kişi de edilebilir. Hadi beraberce edin dansı.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Sizi görmek ne güzel. Görüşmediğimiz zamanlarda sizi çok özlüyorum. Siz de özlüyor musunuz? Hazırsanız başlayalım.

Ne oluyor? Hayırdır inşallah. Hemen bakıp geliyorum çocuklar. Beklettim çocuklar, kusura bakmayın. Komşunun çocuğu aşağı düşen paspası getirmiş sağ olsun. Kötü bir şey oldu diye çok korktum. Neyse ki sorun yok. Kapı öyle mi çalınır? Tabii ki öyle olmaz. İçeride uyuyan bir bebek ya da dinlenen bir hasta olabilir. Kapı çalmanın da eve girmenin de bir adabı var yani çocuklar. O zaman konumuz belli oldu. Hadi başlayalım. Keçecim, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Aa, yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim.

Karaya misafirliğe mi gittin? Kapımız çalınınca kim o diye sorarız. Ve kim olduğumuz sorulduğunda ismimizle cevap veririz çocuklar. Ben demek yeterli değil. Teşekkür ederim keçi. Bakalım sırada ne var? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim?

Çocuk kapıyı çalmış, açılmasını bekliyor. Bitti mi? Allah Allah. Düşünelim bakalım. Şimdi buldum. Bir kapı çaldığımızda yüzümüz doğrudan kapıya dönük olmamalı çocuklar. Kapı açıldığında doğrudan içeriye bakmak doğru karşılanmaz. Üstelik kapıyı açana da bizi görme fırsatı vermeliyiz. Peygamberimizin çok ince hareketlerinden biri de budur. Hadi bir çizim daha. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Kapı bekliyordum ben. Evet, kapımız da geldi. Eve girerken selam vererek giren bir çocuk. Ne güzel. Peygamberimiz de evine girerken selam verirdi. Biz de tıpkı onun gibi evimize girerken selam vermeliyiz. Varsa bir çiziminiz, onu da alabilirim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kapı. Kapıda bekleyen bir çocuk. Kocaman gülümseyen bir çocuk eve girmek üzere. Ne kadar güzel. Evlerimize güler yüzle girmeliyiz. Kapı çalma ve eve girme adabını ne kadar güzel anlattınız çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Geldik bir programın daha sonuna. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile. Hepinize selam.

0: Efendim Asya?
1: Bana bir bardak su verir misin? Çok yorgunum.
0: Olur.
1: Hey! Eymen! Sana diyorum.
0: Ha? Bana mı dedin?
1: Çok şükür duydun.
0: Ne demiştin?
1: Su istedim. Yorgunum. Bir bardak su verir misin demiştim.
0: Tabii tabii.

0: Oo, Eymen, Allah razı olsun. Çok dikkatlisin maşallah.
1: Ve çok yavaş.
2: Ha. Dökmemek için uğraşıyorum Asya.
1: Sabah suyu da dökmemek için uğraşsaydın keşke.
2: Özür diledim ya.
1: Özür diledikten 2 saat sonra yine ıslattın. Hem de bu kez sırılsıklam.
2: Yine özür diledim.
0: Peki bilerek mi yaptı?
1: Sanmam.
0: Öyleyse.
1: Ama çok dikkatsiz.
0: Hepimiz Asya'cığım. Kimimiz dökmemek için, kimimiz de kalp kırmamak için. Baksana, Eymen çok üzülmüş.
1: Aslında ben de fazla tepki vermiş olabilirim.
0: Birbirimize karşı sabırlı olmalıyız. Hepimiz zaman zaman dalgınlıkla küçük hatalar yaparız.
1: Doğru aslında. Biraz sabırsız davrandım. Özür dilerim Eymen.
0: Ama hatanı kabul etmen de güzel, değil mi Eymen?
2: Üzülmüştüm ama özür dileyince geçti.
0: Aferin size. Ne sabırlı, ne merhametli, ne anlayışlı kardeşlersiniz. Maşallah.
1: Allah razı olsun Temel amca.
2: Allah razı olsun.
0: Cümlemizden çocuklar.
2: Sana da çay getireyim mi Asya?
1: Yok, ben alırım.

Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya! Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşünmedin. Aman düşmedin. Allah'ım neler oluyor? Hayır düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hago. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hago. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hago'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hago bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hago, hatırla.
1: Hago.
0: Neyse ki Hago fark etti. Çogu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: 나도 저거. 뭐미여고.
1: 응? 내리 사건데키.
2: 세스솔론.
1: 세스솔이 좀 산키. 날 더져봐.
3: Hayır ya. Sence pide yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım. Karenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki. Fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbir evimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı?
2: Cidden mi?
3: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketlerin nevesi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
1: Hayır, Mardin.
0: Rize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
2: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki nevesi?
3: Ayın karanlık tarafında. Orada saklanıyorlar. Tabii.
2: Yani pek inandırıcı gelmedi.
3: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii.
2: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
3: Roket.
2: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
3: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum bir cam tabak getirir misin?
0: Cam tabak mı?
3: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
0: Tabii.
3: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
0: Mangal mı?
3: Mangal tabii. Ay da aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
2: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
3: Hayır canım. Fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen. Roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve tabii sıfır.
2: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
3: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim.

Uzaklaşın! Daha duruyorlar ya. Hadi. 5, 4, 3, 2...

0: سوبر اشتبوا كمان
1: ولماس
2: buranın hali ne böyle?
3: Anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
2: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
4: Hepiniz.
5: Tabii dedeciğim, tabii.
6: İyi ki roketiniz dünyadayken patladı.
1: Neden babacığım?
2: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
7: Uzayda da çöpler var mı baba?
3: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
6: Maalesef uzayda da çöpler var.
5: Uzaylılar mı atıyor?
6: İnsanlar.
3: Of ya, kafam iyice karıştı.
6: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
1: Peki büyüklükleri ne kadar?
6: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20.000 kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
1: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı. Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
3: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
2: Durun bakalım.
3: Ne oldu anne ya?
2: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
5: Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
7: Al dayı.

0: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi Roket 2023.
1: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum. Şeye.
0: Neye?
1: Şeye işte. Hiçbir şeye benzememiş oğlum.
0: Mekanicim miyiz de? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak tabii.
2: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
3: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
4: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
5: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
0: Merak etme baba. Bu sefer...
1: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
5: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
6: Ne gibi dede?
1: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
5: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
4: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
7: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
5: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
4: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
1: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
0: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır.

0: İnsanoğlu akıllı ol. Kirletme sen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol. Kirletme sen uzayı. Değil mi?
1: Zeki!

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera yaptım.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey... Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı sıyır.

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Hayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

Ama yok, hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var, hepsi Ali'de. Bir şey yeni mi piyasaya sürüldü? Hop, hemen Melihcan gibi birine. Eskiler ne olacak? Ali ne güne duruyor?

0: al işte. Eve'ye sormuşlar sırtın neden böyle. O da demiş ki nerem doğru ki. Allah Allah, bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım.
1: Selamun aleyküm Ali. Hayırdır, ne yapıyorsun?
0: Aleyküm selam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
1: Aa, nedir? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
0: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
1: Kimmiş?

0: Sanırım saçmaladım. Merhamet de sokakta bulduğu ne varsa alıp kulübesine getiriyor da... ...bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba. Ay.
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor.

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer, bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.

0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve diyor. İşe yaramayan bir şeyi kim seve seve alır ki?
2: Yes, kid.

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selamun aleyküm. Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor. Hı? Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: E tabii Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?
1: Bugün biz de seninle gelsek olur mu? Hem sana yardım da ederiz.
0: Hay hay çocuklar. Hadi o zaman yüklenin arabayı da yola koyulalım geç olmadan.

Yes, kid, yeah. Tam doğru tonda bağırmak lazım. Dur bakalım, siz burada bekleyin. Eskiciğim.

0: Çok güzel. Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin mi?
1: Aleyküm selam kardeşim. Evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
0: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika. Güle güle kullan inşallah.
1: Eyvallah kardeş.
0: Bir tur binebilir miyim?
1: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
1: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
0: Harika.
1: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
0: Tabii abi, Şükür Meydanı burası.
1: Cevabı bulduk Arif baba.
2: Bulduk mu?
1: Bugünün kelimesi şükür değil mi?
3: Aferin Ali, yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
1: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
3: Şükür Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim.
0: E?
1: Aynı odada hemen birkaç adım ötede...

0: kalan kitapla koşarak gitti.
1: Ne diyorsun?
0: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
3: Canım kötü mü dedik?
0: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleykümselam Hakkı baba.
4: Şu havuz hep mi mordu yoksa birilerinin işi mi?
0: O ne ya?
2: Hakikaten de mor.
1: Şaka gibi.
4: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar?
0: Yok. Yo.
4: Tövbe estağfurullah.
3: Ressamı bulduk.
0: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
2: Kendi de kestiremiyor bence.
4: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
0: Uyandırayım mı?
4: Yo, bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
3: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.
5: Çayla! Aa, o da ne?
0: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
5: Emincim bu havuz değil, korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun!
0: Ha? Ne?
4: Ben dedim birazdan uyanır diye.
5: Bu havuzu sen mi boyadın? Bir soru sordum.
6: Ha dedim ya.
0: Ben duydum.
3: Ben de duydum.
5: Ya başka renk mi yoktu?
6: Bu boya indirimdeydi. Harçlığım buna yetti.
0: Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
2: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
5: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
6: Restoran yaptım.
0: Restoran mı?
3: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
0: Evet.
3: Ah Harun ah.
0: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
3: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
0: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
3: Duygusal çocuk aslında.
0: Evet hocam öyle.
3: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
0: Dün ikindi namazından sonra Hakkı babayla tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
6: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
6: Hoş bulduk Hakkı baba. Ne yapıyorsunuz?
4: Restorasyon.
6: Ha? O da ne?
4: Anlat bakalım Emin.
0: İyileştirme, yenileme.
6: Neyi? Tesbihleri mi?
0: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
6: Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
0: Yo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
6: Binalar mı?
4: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyarız. Buna da restorasyon denir.
6: Ha, şimdi anladım.
0: Bize katılmak ister misin Harun?
6: Yok yok, siz devam edin. Aklıma yapmam gereken bir şey geldi.
4: Allah Allah.
0: Harun işte.
3: Şimdi anlaşıldı mevzu. Acilen
0: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
3: Yok ya. Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim.
7: İşte bu sesi

0: seviyorum.
1: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
0: Güzel söz. Bunu da sevdim.
1: Eyvallah hocam.
0: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
1: Gidelim hocam.
2: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
0: Neye?
2: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
1: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
2: Ya o da razı olmazsa?
1: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
2: Ya millet?
0: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece...
1: Rengi biraz şey olmuş.
2: Korku filmi sahnesi gibi.
0: Renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.
2: Bana da garip gelmişti aslında.
0: Yürüyün.
2: Nereye?
0: Zehra'yı şaşırtmaya tabii ki.
2: Nasıl?
0: Fatma'nın kitaplığında restorasyon çalışmalarıyla ilgili kitaplar görmüştüm. Onları inceleyip havuzu yeniden restore edeceğiz.
2: Süper! Ama
1: ne oldu?
2: Boya çok pahalı.
1: Aşk olsun Harun ya. Bir tek senin mi harçlığın var?
0: Doğru. Ben de varım.
1: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
0: Hayda, yine ne oldu ya?
2: İyi ki varsınız diyecektim.
1: Sen de iyi ki varsın Harun.
0: Hadi bakalım iş başına.
2: Hadi.

0: Hocam görüyor musun? Harun'un yaptığı kötü boya sayesinde hepimiz sevaba giriyoruz.
1: Ne diyeyim bilemedim Emin. Hayır desem değil. Evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
2: Çekinme hocam. Ben zaten kabullendim durumu.
1: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
0: Sizinle de hocam.
2: Evet ya.
1: Allah razı olsun sizden.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
0: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
0: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
0: Bunda hocam.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Bu ne Harun?
0: Taktım ora.
2: Kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
0: Sıkıntı yok, ben gider alırım.
1: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze sokma artık.
2: Tamam hocam.

0: İşte bu.
1: Gerçekten güzel oldu.
2: Şimdi ne rengi boyuyoruz?
0: Boyama yok.
2: Şaka şaka.
3: Oo çocuklar. Harika olmuş. Hatta eskisinden bile güzel olmuş.
4: Hakikaten ya. Benim kitaplar sayesinde tabii.
1: Evet Fatma, senin kitaplar çok yardımcı oldu. Ama en çok Harun'un sayesinde.

0: Evet, o bu işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
1: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
2: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
3: Önemli değil abla. Bir orelet yaparsın ödeşiriz.
2: Yapmaz mıyım?
3: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
0: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
3: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
4: Neymiş o?
3: Restorasyon demeyi.

0: yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaç.

0: açarsa yandı gülüm keten elma.
1: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
0: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
1: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
0: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
1: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
0: Ne?
1: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum. Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
0: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
1: Çok çok uzun geldim yahu.
0: Zikri.
1: Tamam tamam, çok uzun.
0: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
1: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
0: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
1: Tamam, özür dilerim.
0: Özür yetmez kardeşim.
1: Ne yapmam lazım?
0: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
1: Nasıl?
0: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
1: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
0: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
2: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Resim mi yapıyorsun?
1: Ha? Evet.
0: Ne zaman biter?
1: Bitti bile.
0: Tebrik ederim Ayşe. Çok güzel bir kuzu resmi yapmışsın.
1: Bu resmi neden yaptığımı biliyor musun?
0: Kuzuları çok sevdiğin için olmasın?
1: Tamam, kuzuları çok seviyorum da sadece bunun için değil.
0: Peki ya niçin?
1: Bugün okulda çok güzel bir şarkı öğrendim. O şarkıda kuzular da geçiyordu ve me me diye ses çıkarıyorlardı.
0: O şarkıyı ben de biliyorum. İstersen birlikte söyleyebiliriz. Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me me kuzu me me me kuzu me. Karşı tepeden duyulur o güzelin sesleri. Me me kuzu me me me kuzu me. Kuzular sevimli hayvanlar değil mi?
1: Hem de çok sevimliler. Bu sevimli hayvanların elbiseleri de yumuşacık.
0: Biz onlara yün diyoruz. Hikayemiz de tam olarak burada başlıyor aslında. Kıvırcık isimli bir koyunun sırtında.
1: Hikaye mi? Hemen yerime geçiyorum.
0: İlkbaharın sonunda koyunların yünleri uzamaya başlar. Kıvırcığın da yünleri çok uzamıştı. Sıcaklar arttıkça bu yünler onu çok terletiyordu. Kıvırcık insanlara baktığında soğuk havalarda kalın, sıcak havalardaysa ince elbiseler giydiklerini görmüştü.
1: Benim de elbiselerim var. İşte bak, bunları yazın, bunları da kışın giyiyorum.
0: Oysa kıvırcığın ve diğer koyunların tek bir elbisesi vardı. Bu elbise uzadıkça kesilmesi gerekiyordu.
1: Çok uzayan saçlar gibi mi?
0: Evet, yaşadığı çiftlikteki insanlar buna kırkmak diyordu. Kıvırcık sabırsızca benim yünlerim ne zaman kırkılacak diye melemeye başlamıştı bile. Bir sabah kıvırcığın beklediği şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Elinde garip bir aletle yanına yaklaşan çiftlik sahibi kıvırcığı yere yatırdı. Daha sonra isminin makas olduğunu öğrendi. O aletle yünlerini kesmeye başladı. Kıvırcık önce canının yanacağını düşünerek çok korkmuştu. Neyse ki korktuğu şey başına gelmedi. Yünleri kesilirken biraz gıdıklansa da artık kendini hafiflemiş hissediyordu. O sevinçle çiftliğin içinde koşturmaya başladı. Ona yünleri kesilen diğer koyunlar da eşlik edince etrafta zıplayıp hoplayan koyunların sayısı çoğaldı.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen bu şekilde.
1: Peki kıvırcık hoplayıp zıpladıktan sonra ne yaptı?
0: Hemen annesinin yanına gidip yeşil çimenlerden yedi. Sonra da pınarın serin suyundan içti. Bir güzel doyurdu karnını. Aradan günler geçti. Kıvırcığın aklında henüz çözemediği sorular vardı.
1: O sorular nelerdi?
0: Acaba insanlar kesilen yünleri ne yapıyordu? Bu yünler ne işe yarıyordu?
1: Aa, ben de merak ettim şimdi. Acaba çiftlik sahibi bunlarla ne yapıyordu?
0: Çiftlik sahibi önce bu yünleri güzelce yıkayıp yerde kuruttu. Sonra da birazından iplik, birazından yastıkla yorgan yaptı. Tüm bu olanları hayretle seyreden kıvırcığın aklına bir soru daha geldi.
1: Bu kıvırcık hem sevimli hem de çok meraklı bir kuzu. Merak ettikçe aklına yeni sorular geliyor. Her sorusuna bulduğu cevapla da yeni şeyler öğreniyor. Peki şimdi onun aklına hangi soru geldi?
0: Hemen söylüyorum. Bu kez de kıvırcık, çiftlik sahibi neden yünlerin bir kısmını iplik yaptı diye düşünmeye başladı. Bu sorunun cevabını öğrenmesi de uzun sürmedi. Çiftlik sahibinin eşi bahçeye birkaç tane kazan kurdu. Sonra bu kazanların altını ateşle tutuşturdu. Kazanların içinde bir miktar su ve adını bilmediği rengarenk otlar vardı. Kazanlar ısındıkça suyun rengi de otların rengiyle aynı oluyordu. Çiftlik sahibinin eşi iplikleri kazanlara daldırıp çıkardıkça iplikler de renklenmeye başladı. Kimi iplikler beyaz, kimi iplikler mavi, pembe ya da kırmızı renge dönüşmüştü.
1: Ay bu çok güzel. Rengarenk iplikler.
0: Ama rengarenk ipliklerin işleri henüz bitmemişti. İplikler tekrar kuruması için asıldı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kıvırcığı hayretler içinde bırakan bir şey oldu.
1: Yoksa renkli iplikler kurumadan yere mi düştü? Hepsi toz içinde mi kaldı?
0: Hayır, böyle bir şey olmadı. Çiftlik sahibinin eşi bu ipliklerle kendisi, eşi ve çocukları için kazaklar örmeye başlamıştı. Yünlerin kazağa, yorgana veya yastığa dönüştüğünü görmek kıvırcığı oldukça heyecanlandırmıştı. Çiftlikte daha başka heyecan verici şeyler de oluyordu.
1: Ne gibi şeyler?
0: Örneğin hayvan atıkları bile bağ, bahçe ve tarlalarda doğal gübre olarak kullanılıyordu. İnsanlar buna geri dönüşüm diyordu. Kıvırcık hiçbir şeyini israf edilmediği bu çiftlikte yaşamayı çok seviyordu. O sevinçle sabah akşam melemeye devam etti.
1: Çok güzel bir hikayeydi. İsraf ne demek?
0: Öncelikle hikayeyi beğendiğine sevindim. İsrafın ne olduğuna gelince, gereksiz yere yani boşuna harcadığımız her şeye israf deriz.
1: Anladım. Bazen musluğu ellerimizi yıkamak için açarız. Bazen de onu su içmek için kullanırız. Eğer işimiz bittikten sonra musluğu kapatmazsak suyu israf etmiş oluruz.
0: Evet.
1: Hani sen bu çiftlikteki geri dönüşümden de söz ettin ya.
0: Evet.
1: Bizim okulda da 4 tane geri dönüşüm kutusu var.
0: Öyle mi? Peki o kutu...

0: kutuların içine hangi atıkları atıyorsunuz?
1: Göstereyim. Her atığı kendi kutusunun içine atıyoruz. Boş şişeleri cam geri dönüşüm kutusuna, atık kağıtları kağıt geri dönüşüm kutusuna, plastik bardak gibi atıkları plastik geri dönüşüm kutusuna ve bazı içecek kutularını da metal geri dönüşüm kutusuna atıyoruz.
0: Aferin sana ve arkadaşlarına.
1: Aa, hediye paketi.
2: Açmayacak mısın?
1: Teşekkür ederim. Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Meh, meh.

0: Portakalçici.
1: Pendek pendek, dışı sanki kabuk. İçine bakarsan hazineyi buldu. İki dakikada havaya girip nasıl da şarkı yazdım ama. Pendek pendek.
2: Aa, işte kabuk, yengeç geliyor. İçine
1: bakarsan hazineyi buldu.
3: Yengeç dur, biz buradayız.
4: Hay Allah, baksanıza yengeç yine kendi kendine konuşuyor. Bizi duymadı.
3: Ay, of, of, ay. Puf, sanki tuvaletim var gibi dostum. Çıkmadan tuvalete gir istersen.
5: Yok yok, idare ederim ben. Sonra giderim.
1: Pendek, pendek. Aa, yavru balıkları geçtim.
2: Sonunda fark etti.
1: Öğretmen hanım ve sevgili öğrenciler, başımdaki fındık şap

Fabrikası'nda da anlayacağınız üzere bugün yöresel şenlik günlerine gidiyoruz. Hey! Hadi bakalım, bisiklete atlayın.

0: çiçekler, beyaz çiçekler.
1: Beyaz çiçekler, portakal meyvesinin çiçeği incilerim.
2: Önce o zaman ne yapsak? Gül şenliğine uğrayalım. Reçel yeriz.
3: Gül şenliğinde reçelin ne işi var?
1: Ne de güzeldir şimdi Kıpır. Gözlerinle görmelisin. Hadi gidelim.
4: Dostum, hala tuvalete gitmedin. Önce tuvalete git istersen.
0: Hayır, idare ederim. Gül şenliğini görmem lazım. Yüzdüm bile.

0: kokar çünkü bu gül suyu.
1: Anadolu'da Isparta ili gülleriyle meşhurdur incilerim. Her yıl gül şenliği yapılır.
2: Güllere bayılırım.
0: Şimdi gül yapraklarından yapılan reçelin tadına bakın yavru balıklar.
2: Yedik sen neden...
0: Ne dediğini anlamadım Kıpır.
2: Kıpır önce ağzındaki lokmayı yut bence. Oh elhamdülillah. Ağzında bir şey varken konuşmak ne kadar da zormuş. Yengeç diyorum ki sen neden fındıklı şapka taktın?
0: Karadeniz bölgesinde her yıl fındık şenliği yapılır da ondan.
3: Bunu biliyorum, biliyorum.
1: Fındık ezmesi incim. Senin bir sorunun mu var İnci?
3: Öğretmenim, ben sabahtan beri tuvaletimi tutuyorum.
1: Peki ama neden? Lavaboya gitmek için izin isteyebilirsin.
3: Arkadaşlarımla eğlenceyi kaçırmak istemedim. Ama artık dayanamıyorum.
1: Puf, canım, tuvaletin geldiğinde ihtiyacını gidermelisin. Böylece daha rahat hareket edip daha çok eğlenebilirsin.
3: Haklısınız. Gidebilir miyim öğretmenim?
1: Elbette. Seni portakal standında bekliyoruz.
3: Şimdi daha iyi hissediyorum.
0: Ve portakal çiçeği şenliği.
2: Portakalı çok severim. Sulu sulu.
1: Ve vitaminli. Anadolu'nun Adana ilinde her yıl portakal çiçeği şenliği düzenlenir incilerim.
2: Küpelerim kirazdan.
0: Ve kiraz şenliği Tekirdağ'dan.

0: biraz fazla kiraz yedim galiba.
1: Önümde arkamda gölge.

0: Size söyledim geç oldu diye. Oyuna daldık. Hava karardı.
1: Ha? Korkmayın, ben varım.
2: Ha?
1: O ne? O... git! Kaçın!
3: Kimden? Neden kaçıyoruz?
0: Yine arkamızdalar. Bunu nasıl yapıyorlar?

0: Hey, kim var orada?
1: Aa, başım.
0: Yavru balıklar, neler oluyor? Her şey yolunda mı?
2: Bizi kovaladılar.
0: Kimmiş onlar bakayım? Hemen geliyorum.
3: İncilerim, saat çok geç olmuş. Neden hala dışarıdasınız?
1: Oyuna daldık öğretmenim.
2: Sonra başımıza gelenler.
0: Sizi kovalayanlar kim? Dedektif Yengeç, iş başında.
4: Bir sorun var anlaşılan. Politikacı her sorunu çözer. Anlatın bakalım.
1: Balık sürüsü bizi kovaladı.
5: Hayır, sadece birkaç balık vardı sanki.
6: Ben korkmazdım ama her yerdeydiler. Bazen arkamızda, bazen önümüzde.
4: Tamam, arkama geçin. Ne tarafta kovaladılar?
5: Şu taraf.
7: Bazen de şu taraf.
1: Bazen altımızda.
6: Bazen arkamızdaydılar.
0: Her şey yolunda gibi.
2: Aa, işte 7 kişi olmuşlar.
0: Yo, burada kimseler yok.
1: Çünkü arkamızdalar.
3: Şimdi anladım. Bizleri takip eden gölgelerimiz. Bakın. İncilerim, gölge ışığın önüne bir şey geçtiğinde oluşan karanlık şekildir. Yani ışık bir nesneye çarptığında nesne ışığı kapatır ve gölgesi oluşur.
0: Ve gölgelerimizin şekli bize benzer. Merhaba gölge.
2: Aa, sadece gölgelerimizmiş.
1: Bizi bu yüzden takip ediyorlar. Çünkü bizim gölgemiz.
4: Çok haklısın dostum.
5: Ama neden bazen kısa? Bakın.
3: Çünkü sokak lambası tam tepende incim.
6: Benim gölgem de kısaldı.
0: Çünkü ışık alçaldıkça gölgen kısalır dostum.

0: benimle. Aa, bu benim gölgem sadece.
1: Bu kadar eğlence yeter incilerim. Herkes evine.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
1: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bera bera.
1: Bir ekmek ne çok emek. Güneş tepelerin, evlerin, ağaçların, çiçeklerin ve tarlaların üzerine sevgiyle doğmuştu. Güneşin ışıltılarıyla buğday tarlası altın gibi ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklarsa evlerinde, bahçelerinde oyunlar oynuyorlardı. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış bu güzel günün tadını çıkarıyordu. Bir kartonu gemi yapmış, içine girmişlerdi. Uzak Diyarlar adını verdikleri bir oyun uydurmuşlardı. Kartonun içinde sağa sola sallanıp gemileriyle diyar diyar geziyorlardı. Denizleri aşıyor, karalara çıkıyor, ormanlardan geçiyor, çöllere varıyorlardı. Her defasında evlerine geri dönmeyi başarıyorlardı. Oyun bitince aile uzaklara baktı. Sonra aklına bir şey geldi. Dün akşam babaanneleri onları gezdireceğine söz vermişti. Hemen bu sözü hatırlatmak için eve koştular.
2: Babaanneciğim, bugün bizi gezdireceğine söylemiştin,
1: dedi Ayla. Babaanne bulgurlarını ayıklamıştı. Şimdi onları suda ıslatacaktı. İşi bitmişti yani.
2: Hazırlanıp geliyorum,
1: dedi. Ayla ve Bera neşeyle zıpladılar. İki küçük kardeş geziye çıkacakları için çok ama çok heyecanlıydı. Babaannelerini beklemek için bahçeye koştular. Babaanneleri de sonunda hazırlanıp gelmişti. Hep birlikte çevrelerini ve doğayı keşfetmek için yola çıktılar. Ama o da ne? Keçi durur mu? O da takılmıştı peşlerine.
2: Mee, mee
1: diye seke seke izliyordu Ayla ve Bera'yı. Yürüdüler, yürüdüler. Yollardan geçtiler. Tavukları, civcivleri izlediler. Elma ağaçlarını, kiraz ağaçlarını gördüler. Sevimli bir kuzuyu sevdiler. Yürüdüler, yürüdüler, patikaya geldiler. Patika yolu biraz engebeliydi. Keçi seke seke gidiyordu ama babaanne biraz zorlanıyordu. Patika boyunca ilerlediler. Önlerine küçük ve sığ bir dere çıktı. Keçi, deredeki küçük taşların üzerinden seke seke dereyi geçmişti. Peki Ayla ve Bera ne yapacaktı? Sonra babaanneleri nasıl geçecekti? Derenin üzerine koymak için daha büyük taşlara ihtiyaçları vardı. İşte büyük taşlar. 1, 2, 3, 4 tane büyük taş. Ayla, Bera ve babaanne taşların üzerine dikkatlice basıp geçtiler dereyi. Bu gezi Ayla ve Bera'nın oynadıkları Uzak Diyarlar oyunundan bile daha eğlenceliydi. Çocuklar babaanneleriyle birlikte neşeyle yürümeye devam ettiler. Keçi de peşlerinden hoplaya zıplaya geliyordu. Tarlalara kadar gelmişlerdi. Mısır tarlası, biber tarlası, karpuz tarlası. Tarlalarda yetişen ne çok sebze ve meyve vardı. Bera kocaman ve uzun buğdayları görünce şaşırmıştı. Hiçbir meyvesi ya da sebzesi yoktu.
3: Babaanneciğim, bu otlar ne için?
1: Diye merakla sordu Bera.
2: Bunlar ot değil ki, buğday.
1: Diye sevgiyle yanıtladı babaanne. Buğday ne işe yarardı ki? Meyvesi var mıydı? Ayla ve Bera merakla bir sürü soru sormuştu. Babaanne sevgiyle anlatmaya başladı. Buğday, insanlığın en eski besin kaynaklarından biriydi. Tarlalarda altın sarısı başaklar halinde büyür, hasat edildikten sonra değirmenlerde öğütülerek una dönüşürdü. Un, ekmeğin, böreklerin, keklerin ve daha nice lezzetin temeliydi. Meyveler gibi ağaç dallarında yetişmese de, buğday taneleri toprağın altında filizlenir, güneşin ışığıyla boy atar ve rüzgarla dans eden başaklara dönüşürdü. Binlerce yıldır sofraları bereketlendiren bu küçük taneler, insanların emeğiyle un haline getirilir, hamur olup fırınlarda pişirilir ve sıcacık ekmek olarak sofralara ulaşırdı. Ayla ve Bera, babaannelerinin anlattıklarından çok etkilenmişti.
3: Buğdaylar nasıl un oluyor? Bir değirmende görmeyi çok isterdim,
1: dedi Bera. İki küçük kardeş değirmen görmeyi öyle çok istiyordu ki.
2: Bu kadar yol geldik. Değirmeni görmeden dönmek olmaz,
1: dedi babaanne. Hep birlikte değirmenin yolunu tuttular. Nihayet değirmene gelmişlerdi. Değirmenci buğdayları büyük bir özenle alıyor, taş değirmeninden geçirip incecik un haline getiriyordu. Değirmencinin taşı döndükçe buğdaylar ufalanıyor, bembeyaz un haline alıyordu. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeli bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera dikkatle öğütülen buğdayları izliyordu. Ama o da ne? Taş değirmen bir anda takırdayıp durmuştu.
1: Hay Allah! Taşların arasına buğday taneleri sıkışmış,
0: dedi değirmenci biraz sıkılmış bir halde. Peki nasıl düzeltecekti? Çözümü çok basitti aslında. Taşları temizlemek gerekiyordu. Küçük ince bir çalı süpürgesi yeterdi. İşte süpürge. Değirmenci değirmenin tıkanan yerlerini bu özel süpürgeyle bir güzel temizledi. Sonra değirmeni yeniden çalıştırmaya başladı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Değirmenden sonra evin yolunu tuttular. İki küçük kardeş, babaanneleri ve yanlarından hiç ayrılmayan keçiyle eve döndüklerinde hava kararmıştı. Akşam yemeği vakti çoktan gelmişti. Sofraya ekmek geldiğinde Ayla ve Bera'nın gözleri parladı. Ekmeğe minnetle baktılar. Ne çok emek vardı bu ekmekte. Sadece ekmek mi? Fasulye, bulgur pilavı. Her biri sofraya bin bir emekle geliyordu. Tüm aile afiyetle yemeklerini yemiş, dualarını etmişti. Ayla ve Bera çok güzel bir gün geçirmişti. Sofralarına gelen ekmek için verilen emekleri kendi gözleriyle görmüşlerdi. Bu güzel gün için bir şiir okudular. Küçücük bir buğday tanesi filizlenir topraktan gökyüzüne. Sarı sarı başak gibi süzülür rüzgarın tatlı esintisiyle. Değirmene gider öğütülür, un olur özenle, emekle. Sonra fırına, oradan da sofraya emekler ekmek olur. Çocukların buğday tarlalarında gezdiği, ekmeğin ve emeğin kıymetini öğrendiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar, başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardım

0: olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da. Niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Geldim keçi, geldim.
1: Be.
0: Düşürmem ya. Oyun yapıyorum ben. Korkma korkma. İyiyim ben.
1: Be.
0: Ne? İnsan şu durumda yemi mi düşünür? Gerçi sen insan değilsin, olamazsın da. Keçi!
1: Be.
0: Gidin. Ya gidin dedim. Keçinin yemi onlar. Gidin. Kış, kış. Gidin hadi. Aklım havada benim. Hem de çok havada. Hacivat öyle mi ya? Hem akıllı hem becerikli. Bir kova yemi bile taşıyamadım. Bu yüzden o hep mutlu, ben hep mutsuzum.
2: Güreş başladı. Aldım adamı, attım sırtıma.
0: Çuval mı bu be?
2: Hey, çuval ne ki? Çuvalı sırtıma mı alırım ben?
0: Ya ne yaparsın?
2: Tek parmağımla kaldırırım.
0: Deme.
2: Dedim bile. Nerede kalmıştık? Hah. Attım adamı sırtıma. Çevirdim, çevirdim, çevirdim.
0: Dur artık ya. Düşeceksin.
2: Düşmem ben.
0: Düşmez misin?
2: Yoo.
0: Ben olsam düşerdim.
2: Her neyse. Fırlattım gitti adamı.
0: Uzağa fırlatmasaydın. Kaybolur gariban.
2: Yok yahu. O kadar uzağa atılır mı insan?
0: Ne bileyim. Ben yapamam da. Sen yaparsın belki. Of of.
2: Senin bir derdin var yahu. Anlat hele.
0: Çok mu belli oluyor?
2: Çok.
0: İyi. En azından bunu becerebiliyorum. Derdimi belli edebiliyorum.
2: Hayda. Anlatsana.
0: Tuzsuz.
2: Hı.
0: Ben beceriksizim. Ama Hacivat çok becerikli ve akıllı.
2: Hmm.
0: Ne yapacağım ben? Çok mutsuzum.
2: Ben seni mutlu etmenin yolunu biliyorum.
0: Sahi mi?
2: Sahi tabii.
0: Nasıl?
2: Böyle.
0: Böyle yapınca mutlu mu olacağım?
2: Öyle değil ya.
0: Bak sen de güldün bana.
2: Yani güçlü olmak en büyük maharettir diyorum. E sen zaten güçlü bir adamsın. Bol bol spor yaparak daha da güçlü ol.
0: Ya.
2: Akıl herkeste var ama güç yok.
0: Doğru.
2: Gücünü göster Hacivat'a.
0: Gayet mantıklı.
2: Mantıklı tabii.
0: Peki sadece Hacivat'a mı?
2: Yok. Kime istersen gösterebilirsin gücünü.
0: Önce o şapşal keçiye göstereceğim.
2: Canım o kadar da değil. Alt üstü keçi o.
0: Öyle deme. Ne sinsidir o.
2: Peki ama unutma. Güç her şeydir.
0: Güç her şeydir.
2: Hadi bakalım.
0: Tamam. Güç her şeydir. Yok bir şey yok.
2: Hay Allah'ım.

0: Sus keçi. Bunu sen istedin. Yok öyle sahibine kafa atıp düşürmek.
1: Be.
0: Bundan sonra böyle.
1: Be.
0: Ne demek senin işine gelir?
1: Be.
0: Doğru ya. Seni taşıyarak sana iyilik yapıyorum ben.
1: Be.
0: Evet keçi. Yeni anladım. Ne olmuş?
2: Oo, kara gözüm. Ben mi yanlış gördüm? Yoksa sen az önce bu keçiyi mi taşıyordun?
0: Doğru gördün Hacivat. Bir hamlede kaldırdım.
2: Vay be. Ben senin bu kadar güçlü olduğunu bilmezdim.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii.
0: Öyleyim tabii.
2: Maşallah, barekallah.
0: Bende daha ne marifetler var bilsen.
2: Öyle mi?
0: Pek tabii.
2: Çok mu kitap okursun?
0: Ya.
2: Peki çok mu bilimsel araştırma yaparsın?
0: Ya.
2: Öyleyse sanat, edebiyatla uğraşırsın.
0: Ya.
2: Peki nedir başka marifetin?
0: Beygiri de kaldırırım.
2: Ha?
0: Dur ya, dur. Ay, belim. Oo.
2: Karagözüm, sayısız memleket dolaştım. Sayısız alim ve sanatçı ile hasbihal ettim. Sayısız kitap okudum. Ben böyle marifet görmedim. Karagözüm, asıl marifet bir atı kaldırmak değil, İnsanoğlunun bir atı kaldıracağını bilmesidir.
0: Nereden bileyim ben?
2: Bunun için çok akıllı olmaya gerek yok. Az akıllı insanlar da bilebilir.
0: Ne yani? Ben az akıllı bile mi değilim?
2: Estağfurullah.
0: Geç bakalım dalganı Hacivat Efendi.

0: Oui.
1: Oo, maşallah sana kara gözüm. Bakıyorum da yeni bir stil geliştirmişsin.
0: Tabii ki. Diğer türlü herkes odun keser.
2: Aman dikkat edesin gözüm. Bir kaza olmasın.
0: Kaza mı? Ben güçlü adamım. Bana bir şey olmaz.
1: Tabii canım. Karagöz'e ne olacak?
2: İnşallah.
0: Daha bu ne ki? Siz beni iki odun birden keserken görün bir de.
2: Aman Karagöz yapma. Bir kaza çıkacak elinden.
1: Yo yo. Karışma Çelebi Efendi. Yapsın. Yapsın ki biz de gururla izleyelim.
0: Yaparım tabii. İzleyin. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Aman dikkat.
0: Bir şey olmaz. Ay. Aman. Oy.
2: Tövbe estağfurullah ya. Dedim sana ben Karagöz.
0: Ne yapayım? Güçlü olduğumu ispatlamam da.
2: Neydi o bugünkü halin?
0: Ne yapayım Çelebi Efendi? Mutsuzum.
2: Yahu böyle kaza geçirince mutlu mu oldun?
0: Tuzsuz bana güçlü olursan, bunu da gösterirsen, herkes seni takdir eder dedi.
2: Sen bakma o kabadayıya. Beden gücü her şey değildir.
0: E akıllı da değilim. Hacivat gibi akıllı olsam belki mutlu olurum.
2: Yahu Hacivat'a ne bakıyorsun sen? O kadar akıllı mı sanki?
0: Değil mi?
2: Hem akıllı olsa ne yazar? Allah ona ayrı, sana ayrı meziyetler vermiştir.
0: Ya bana bir şey vermemiş.
2: Vermiştir, vermiştir.
0: Allah Allah, vermiş midir?
2: Düşün bakalım.
0: Elimde ne gelir benim? Yemek yerim, su içerim, uyurum, uyanırım. Keçiye yem... Yok, onu da yapamadım.
2: Ben buldum.
0: Yemin et.
2: Yahu neden yemin edeyim? Sen bana geçenlerde kendi dokuduğun bir kilimden bahsetmemiş miydin?
0: Evet. Ne olmuş?
2: İşte bu bir meziyet.
0: Ne meziyeti ya? Alt tarafı kilim.
2: Kara gözüm. Herkes kilim dokuyabilir mi?
0: Dokuyamaz mı?
2: E dokuyamaz tabii.
0: Yani benim de mi bir meziyetim var artık?
2: Elbette.
0: Herkes Hacivat gibi okuyamaz ama kara göz gibi kilim de dokuyamaz. Amanın da amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın.
2: Dur artık, dur tamam.
0: Duramıyorum Çelebi. Çok mutluyum, çok.
2: Bak ne yapalım?
0: Ne yapalım?
2: Yarın çarşıya dokuduğun kilimi getir de herkese gösterin. Mahalleli meziyet görsün.
0: Tamam be, getireyim. Amanın da amanın, amanın, amanın.
3: Ne kadar güzel bir kilim.
4: Ben böyle güzel bir kilim görmedim. İlmek ilmek maharet kokuyor.
0: Aman! İltifat ediyorsunuz.
2: İyisi mi sen satmak için tekrar doku Karagöz. Belli ki herkes çok sevdi kilimleri.
0: Amanın! Olur.
2: Üstelik sende olmayan bir özellik için mutsuz olmak anlamsızdır.
0: Doğru söylersin Çelebi. Allah razı olsun.
2: Güçlü olmak ya da çok okumak değildir bizi biz yapan. Asıl dost ise dostunu olduğu gibi kabul edendir.
1: Doğru dersin Çelebi. Karagöz'ü cahillikle suçlayıp durdum. Alay edip üzdüm.
5: Ben de güçlü olursa takdir toplayacağını sandım.
6: Özür dilerim Karagöz.
0: Canım, benden birer kilim alırsınız, ödeşi veririz. Amanın.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım.
5: Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
6: Savunma mı?
7: Hayır, kavurma.
6: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
5: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
6: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
8: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
8: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
8: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
9: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
5: Ne bu kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
9: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
5: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
7: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
8: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
5: Harika bir fikir.
8: Cidden mi?
5: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
7: Ama deve kuşları uçamaz ki.
5: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı.
2: Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
10: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
2: Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
4: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
0: Çok yorucu olur.
7: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
7: Yakala!
4: Tekrar sende.
2: Al bakalım. Of, savunmayı geçemiyoruz.
7: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam, hadi öyle deneyelim.
7: Hadi! Hadi! Tekrar deneyelim.
2: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
10: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
0: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
10: Yani... Neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
0: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
10: Peki, nedir bu büyük taktik?
0: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
10: Zaten öyle olmuyor mu?
0: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
10: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
11: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
10: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
11: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
10: Oyunculardan biri yaralanabilir.
7: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
10: Sayın seyirciler, yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
9: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımın yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
6: Uçmadı Gani, zıpladı.
9: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
11: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
6: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
2: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
3: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
6: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
2: Yapabilir miyiz ki?
7: Ben yaparım.
11: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
6: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
11: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
7: İşte bu.
2: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
7: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
12: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
7: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
13: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
2: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
7: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: olmuş orada? Aa, şu hale bak. Canım çiçeklerimin her biri bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren'le Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tık tık. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım. Merhaba. Şikayetiniz nedir? Tombul ködüm hasta. Öyle mi? Hemen bakalım. Korkma canım. Doktor teyze hiç acıkmayacak. Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
3: Pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
2: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
3: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
2: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere top karnı oynayacak.
3: Teşekkürler doktor teyze hanım.
2: Geçmiş olsun.
3: Tamam, şimdi sıra bende. Anne!
2: Anne!
3: Anne!
0: Efendim?
2: Ne yapıyorsun anne?
0: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
3: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
0: Yo, unutmadım. Sadece mecbur

0: kaldım diyelim.
1: Neden anne?
0: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
1: Aa! Neden ama? Kim yapmış peki?
0: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?
1: Top bahçede mi? Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
0: Siz dün top oynamadınız mı?
1: Hayır.
0: Ay,

0: Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum. Buyurun doktor bey. Evet, galiba buldum gibi. Burası mı?
1: Orası gibi.
0: Kolonya. Azıcık yakabilir.
1: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
2: Daha bitmedi canım. Saracağız. Su durursan sana şeker vereceğim, tamam mı?
0: Yara bandı lütfen.
2: İşte geldi.
3: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
2: Sakin kalın Bey Adem.
3: Canım, iyi misin?
1: İyiyim. Derinlerde bir diken yarası.
0: İyileşecek, merak etmeyin.
3: Oh, oh, Allah'a şükür.
0: Geçmiş olsun. Hadi top oynamaya.
1: Hey doktorlar, malzemeleriniz.
0: Ha, top nerede?
2: Bilmem, ben de göremedim.
0: Annem bahçede demişti ama.
2: O zaman arayıp bulmalıyız.
0: Nasıl?
2: Gel benimle.
0: Yok, görünmüyor. Bahçe bile yok olmuş.
2: Ters tutuyorsun akıllım.
0: Evet, bahçede yok.
2: Annem bahçede dediyse bahçededir.
0: Nerede o zaman?
2: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak.
0: Burada yok.
2: Burada da yok.
0: Baba!
2: Baba! Baba!
0: Oo, çok havalı.
3: Sağ ol.
2: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
3: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
2: Harika!
3: Hadi, abdest almaya.
1: Allah Allah. Bahçeyi mi kazmışlar, bana mı öyle geliyor? Köstebek desem daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar. Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
2: Birim, birim, birim, birim. Taşımana yardım edebilirim.
0: Esas ben yardımcı olayım.
3: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
2: Lütfen baba, lütfen.
3: Olmaz.
2: Olur baba. Olamaz.
3: Bence de.
2: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
3: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
2: Sonra yakalarız baba.
1: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
3: Hiç de üşenmemişler.
1: Köstebek mi?
3: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
1: Çocuklar mı?
3: Kim olacak canım, onlardır.
1: E neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
0: Anne, anne, anne.
1: Efendim canım?
0: Topumuzu gördün mü?
1: Bahçedeydi.
0: Yok.
3: Oradadır, iyice bakın.
0: Baba, dürbünle bile baktık ve de define avcısı olup her yeri kazdık. Yok, yok, yok.
3: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok yetenekliyim değil mi Emel?
1: Hı.
0: Top.
1: Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
3: Ne?
0: Top.
3: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım, hemen tahmin edilse. Oho, önce bir karnımı doyurayım.
1: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
3: Hemen efendim.
0: Peçeteleri ben getireyim.
3: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
2: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım.
0: Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
1: Neyle kazdınız bahçeyi?
2: Plaj küreklerimizle kazdık ve kovayla kenara taşıdık.
0: Birçok yeri kazdık anne.
1: Bilmem mi?
2: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
1: Aferin yavrucuğum.
0: Ama topu bulamadık.
1: Çiçekleri ezen ortada yok. Top ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?
3: Bir ses mi var?
2: Böyle mi?
0: Yoksa böyle mi?
1: Çocuklar.
3: Ha? Duydunuz mu? Gelin gelin.
2: Oo, topumuzu alan belli oldu.

0: Çiçeklerimi ezenler de belli oldu.
1: Çok tatlılar değil mi?
0: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan verdiğin kararları yazmanı istiyor.
0: Evet. Genel bir inceleme yapacakmış.
3: Aman diyeyim hoca. Raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
0: Yok hatun. Çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun. Endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde.

0: Hocam maşallah keyfin yerinde bugün.
1: Bahar gelince de insan başka bir mutlu oluyor.
0: Raporunu da yazdığına göre senden iyisi yok.
1: He? Evet raporu aslında henüz yazmadım.
0: Ne? Yazmadın mı?
1: Nasıl olsa hemencecik biter canım.
0: Ama hocam, görevliler bugün gelmeyecek mi?
1: Evet, bugün ikindi civarı gelirler. Şu çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
0: Hocam sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir kurtul başına bir iş gelmeden.
1: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam, hocam, koş! Bizim deli Gadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı. Bir yardım edelim garibe.
1: Allah Allah. Gidelim bakalım.
2: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
1: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
2: O iş kolaydır.
1: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
2: Hoca bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.
1: Geçen sefer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse, bana müsaade. Acil eve gitmem gerek. Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi? Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
3: Hocam, Ömer Çelik çomak oynarken ayağını burktu. Yürüyemiyor. Yardım etmeniz lazım.
1: Ayağını mı burktu?

0: Şu işe bak. Ne diyorduk?
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir miyim?
0: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca, ah. Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
4: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
4: Rahatsız ettik, kusura bakma.
0: Yo, estağfurullah.
4: Hocam, geliş sebebimizi biliyorsun.
0: Ben...
4: Sultanımızın istediği rapor işi.
0: Evet, raporu, davaların raporuydu değil mi?
4: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz, yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
0: Tabii olur. Ben Ramazan programını da hazırlarım. İkisini birden sunarız.
4: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür sana. İşte gördün ey insan. Erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır. Bitir bugünden işini.

0: başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıyız.
1: Düz, ters, ters, ters, ters, ters, o, ters, düz.
2: Bu. Bu.
3: Gidin lan.
2: Gago, git.
3: Mah. Mah. Ab. Ah. Aha, albüm.
1: Düz, ters. Ah, albüm.
2: Albüm? Cap?
3: Wap. Bak.
2: Ha?
1: Aç.
3: Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak.
2: Yeter.
1: Çevir.
2: Cap! Cap!

0: Gel.
1: Al.
0: Ye.
1: Hop.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer gök deniz mucize, cümbür cemaat bir tane. Haydi çocuklar camiye.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel samağın içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Miş, mış, mış, miş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Miş, buradaymış. Miş,
0: ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz, şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç.
0: İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk sonra...
0: Ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence köstebeğin ismi

0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
1: Aa, Köz Köz. Baksanıza başını sallıyor.
2: Köz Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
3: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
4: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
1: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
2: Ve tembel hayvan.
3: Senin ismin de o zaman Temtem.
5: Benden bahsediyorlar.
4: Her şeyi biliyorlar.
6: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
2: Umarım iyisindir Mirmir.
1: İyi görünüyor.
2: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
3: Görüşürüz Temtem.
1: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
0: Köz Köz, tanıştığımıza sevindim.
4: Bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
4: Allah'tan yetiştin.
1: Ayağıma bir şey takıldı.
2: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
6: Ece'nin ayağı takıldı.
4: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
0: Köz Köz buraya geliyor.
1: Teşekkürler Köz Köz. Teşekkürler.
4: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
3: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
1: Hazine!
4: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
3: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
1: Ninem çok sevinecek.
0: Biz de misket oynayalım mı?
2: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
8: Hey!
0: Mirmir, Köz Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
3: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: İşim çok, fikri tutma beni.

0: Mahmud Din. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Olamaz.
0: O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya.
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
4: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
4: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
4: Meslek sırrı teleskopçum.
2: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
2: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Hemşerim desem de ısrar etti. Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Ya bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Ah, hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden çart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Aha. Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım.

Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah! Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ha, ne? İp bobini nerede? Ha, yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Ay, Bursa'ya kadar gelmişiz. Oh, burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Ha, kestane şekeri. Şeker alaymış. Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar. Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Hop! Yıktım perdeyi eledim bir an. Terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri

0: nasılsız mı ölüyor bir de?
1: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
0: Haydar mı?
1: Baytar Uhay, hayvan doktoru yani.

0: yanıltmış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
1: Ha tamam tamam, seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
0: Yanıldın.
1: Ne?
0: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
1: Kalıp yardım etmek mi dedin?
0: Evet.
1: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın Uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
0: Şu.
1: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet terzi yama Uhay. Diğer bacak lütfen. Ha işte bitti.
0: Ha?
1: Ha ne? Neden gülüyorsun? O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ses tellerim.
1: Aa, ne güzel ses çıkarıyor.
2: Hoş geldin Civan. Rüzgar estiğinde metal ince çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
1: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
2: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
1: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü. Prova yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
2: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
1: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözlerini yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu, lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
2: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
1: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Teller olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
2: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
1: Oldu, oldu. Allah razı olsun profesör.
2: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?
1: Yaman, hadi çalışalım. Sen neden hiç konuşmuyorsun arkadaşım? Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi çalmaya başlıyorum. Hadi başla Yaman.
3: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
1: Eyvahlar olsun. Bu nasıl ses? Ne oldu sesine?
3: Dün gece maç vardı.
1: Evet, vardı da sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?

0: Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
1: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
2: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
0: Yapamadık sesim.
2: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
1: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
2: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
0: Zavallı tellerim, tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
2: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
1: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
2: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
1: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?
2: Ses tellerine gideceğiz.
0: Yaşasın!
1: Şşş! Ses tellerini yorma Yaman. Kaşifi ben çağırayım.
2: Karşınızda ses telleri.
1: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
2: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında, boğazımızda yer alır. Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
0: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
2: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
1: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
2: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
0: Havadır.
1: Yaman, hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
0: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
2: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
1: Tabii çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
2: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir. Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
0: İşte tamam.
1: Ne yazdın söylesene Yaman.
0: Sürpriz, sürpriz.
2: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
0: Yaşasın.
2: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
1: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
2: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
1: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
3: Dur, dur. Şimdi de senin sesin kısılacak, dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
1: Aa, defterine şarkı mı yazıyordun?
3: Evet, sadece sesim kısıldı. Kafam hala çalışıyor çok şükür.
2: E hadi, şarkınızı çalın söyleyin de dinleyelim bakalım.

0: Şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım. Odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın. Aa. Artık küçük kardeşim odaya girdiğinde haberim olacak.

Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: E hadi ama kardeşim, daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamle mi düşünmüyorum kardeşim? Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum.
0: Dur, birlikte yapalım.
2: Selamünaleyküm İsmail abi.
3: Aleykümselam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
2: Hiç sorma.
3: Allah'ım, sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak. Furkan! Ayşegül! Meto! Aman ya Rabbi, bu da ne böyle? Dayanın arkadaşlar, sizi kurtaracağım. Allah!
4: Ne yapıyorsun İsmail, Allah aşkına? Gözünü tutturmamıştım kafasına.

0: abi ya. Hem geç geldin, bütün işi bize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
1: Ben sandım ki başınız belada. Meğer... Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
2: Dün arayıp söyledim ya İsmail. Anladın değil mi İsmail? Yarın parkta buluşup orada parçalardan kertenkele maket yapacağız. Senin de gelirken Müşteme abinin bizim için ayırdığı bir parçayı getirmen lazım. Anladıysan bir şey söyle.
1: Müşteme abi. Anladım. Yarın parktayız. Hadi eyvallah. Son saniyede İsmail. Tabii canım. Hatırlıyorum. Hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
0: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
1: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım, şimdi buradayım işte. Geç olsun, güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
2: Tek başına fazla uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo.
3: İşte bu bizim parça olmalı. Kertenkelemizin ikinci gözü.
0: Allah'ım ya, yine başardık galiba ortalığı karıştırmayı.
4: Hayırlı günler çocuklar. Ne zamandır görüşmüyoruz. Bekliyordum bu aralar böyle bir şeyler.
3: Size de hayırlı günler ablacığım. Kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebeplerden çıktı bu kaza.
0: Senden bahsediyor abicim.
1: Şşt. Bizim kız kardeşler buradaydı ben gelirken. Başlarına bir şey gelmedi inşallah.
4: Yok, onlar oyundan bıkmıştı zaten.
5: Bu satranç çok yorucu bir oyun. Bir taşı itemedik sabahtan beri.
6: İnsanın karnı acıkıyor.
4: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
2: İyi sonuçlanan hal biz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
0: Satranç alanınızı mahvettik.
4: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
3: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
1: Evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
4: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
3: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
0: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
4: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
0: Acaba Müşteba abiyi mi bekleseydik?
3: Müşteba abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
1: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
0: İşte bu.
1: Evet.
2: Çok iyi.
1: Helal olsun Furkan.
3: Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş.
1: Deme ya.
0: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
2: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım.
3: Ah, Evet arkadaşlar, şimdi bize bir fil, bir at, bir de kale lazım.

0: abicim bu?
1: Aa, bak şimdi. Oo,
0: bunlar filler. Hadi şimdi siyaha ve beyaza boyayalım.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız öyle mi?
1: Bizim olayımız biraz da o zaten ablacığım.
0: Nasıl yani?
1: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.
2: Gerçi çoğu zaman kırılma ve dökülmeye de katkıda bulunuyoruz ama en azından hatamızı telafi ediyoruz.
0: Elinize sağlık çocuklar. Gelin, yorulmuşsunuzdur. Size birer portakal suyu ikram edeyim.
3: Bizim için değişen bir şey olmadı kardeşim. Evet, yine oynayamıyoruz bu oyunu. Satranç oynamak için önce biraz kas yapmamız gerekecek sanıyorum.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Çok acıktım. Neredeler? Ha? Ha? Aa, kek yapmışlar. Yaşasın. Oh, mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi? Oh, çok lezzetli.
1: Anne, ha? Tuna gelmiş. Keki artık yiyebiliriz.
0: Aa,
1: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik. İyi ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
0: Bilmem.
1: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
2: Neye inanmıyorsun bakayım?
1: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
0: Ben...
2: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
0: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.
1: Ve hepsini yedin.
0: Aslında sadece bir dilim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
2: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor. Değil mi?
0: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
1: Neyse, hatanı anladın ya.
0: Anladım.
1: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
0: Söz.
2: Evet, tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
1: Ama kek kalmadı ki.
2: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
1: Peki ne?
2: Mozaik pasta.
1: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
2: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı edeceksin?
2: Tabii. Hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım. Göreceksiniz.
0: Görelim bakalım. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Her zamanki gibi.

0: Evet arkadaşlar, eller yıkandı. Sıra malzeme listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
2: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
2: Tamam.
0: Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz.
2: Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
2: Anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
2: Artık daha zor karışıyor.
0: Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Eline sağlık Tuna şefim.
2: Şimdi sırada ne var?
0: Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: İşte kase.
1: Bisküviler de burada.
2: Hadi kıralım.
0: Bakın işte böyle yapıyoruz.
2: Çok eğlenceli.
0: İşte oldu. Bisküviler hazır.
1: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.
0: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
1: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
2: Karışım kağıdın dışına çıkmasın diye, değil mi anne?
1: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
0: Ben koyarım. Arkadaşlar gördünüz ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
2: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Bakın harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın. Bakın içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.

0: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
1: Arkadaşlar, biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.
2: Aa, çok güzel görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Önce siz. İşte bu. Harikasın Tuna.
0: Aferin benim oğluma.
2: Gerçekten çok güzel olmuş.
0: Ellerimize sağlık.
2: Birlikte yediğimiz için bu kadar lezzetli değil mi anne?
0: Evet oğlum.
2: Babama da ayırdık değil mi?
1: Daha çok var.
2: Çok mu var? Yaşasın.

0: 아니, 분량이 뭐 피시드 쏘디.
1: Peygamber Efendimiz'in yazdırdığı davet mektupları projesi için herkes gereken malzemeleri getirdi mi arkadaşlar?
2: Evet.
1: Aa! Bir eksiğimiz daha var. Hemen alıp geliyorum.
3: Atış ve basket değil. Of, yine değil ya. Çekilin, açılın. Selim geliyor. Yuhu.
0: Mustafa, neyin var?
3: Hiç.
0: Var var. Anlat bakayım kardeşine. Sorun çözmede galip bir arkadaşın varsa böyle duramazsın. Evet, seni dinliyorum.
3: Hayırdır gençler? Fısır fısır ne konuşuyorsunuz bakalım?
2: Atamadığım basketler yine güldürmedi.
0: Anlaşıldı. Çözmem gereken çok mesele var. Ama Mustafa ile başlayacağız. Evet Mustafa, sendeyiz.
3: Robotik kodlama kursuna gidiyorum ya, işte oraya bir set geldi.
1: Evet, suyu koyduk. Şimdi sıra kahvede. Alayım lütfen. Suya istediğimiz tonu yakalayacak kadar kahve döküyoruz.
2: Anladım. Kahve boya göre bir görecek.
1: Aynen öyle. Şimdi sıra kağıtları suya batırıp rengini değiştirmeye geldi. İşte böyle. Kuruduğunda eski antik çağlardan kalma bir görüntüsü olacak.
0: Robotik kodlama kitini gördün ve çok beğendin. Sonra?
3: Sonrası işte bu.
2: Ne güzel işte. Paran da var.
3: Var. Ama yetmiyor. Hesaplarıma göre bu şekilde devam edersem tam 3 ay 12 gün sonra alabileceğim.
4: Tamam. Her çok azdan olur kardeşim.
0: Sıkı laf.
4: Tuttum. Laf değil. Atasözü.
3: Ama 3 ay 12 gün sonra kampanyası çoktan sona eriyor ve fiyatı yükseliyor. Üzülme, bir çare buluruz.
1: Neyse ki hava rüzgarlı. Hemen kuruyor.
2: Yoksa bu kadar kağıdı kurutmak biraz zaman alacaktı.
3: Bakayım kurumuşlar mı?
2: Kurumuş.
0: Buldum. Ne yapacağımızı buldum. Gelin gelin. Susadınız mı? Sıcak havada şöyle buz gibi bir limonata olsa nasıl olurdu?
3: Müthişem olurdu tabii.
0: İşte bu. Limonata satacağız gençler.
1: Peygamberimizin bizzat kendisinin yazdırıp gönderdiği İslam'a davet mektuplarından haberdar olmamız harika bir şey değil mi ya?
2: Aynen.
1: Üstelik şimdi bütün sınıfa hediye edeceğiz. Bana hediye etseler ömür boyu saklardım.
2: Kağıtlara sahip çıkalım.
1: Üzerlerine bir şey koymamız lazım. Siz bunları tutun. Ben kaçanları yakalayayım.
0: Eğitime küçük bir destek için cemaate namaz çıkışı limonata satma fikrimizi Bayram Hoca ile paylaşalım.
3: O zaten bize mutlaka bir yol gösterecektir.
0: İyi ki Bayram Hoca var.
3: O ne be?
0: Kağıt.
3: Sanki üzerimize uçuyor.
0: Geliyor.
3: İmdat!
0: Oo, çok garip.
3: Ne var ki?
0: Baksana, tarihin derinliklerinden fırlamış gibi. O ne? Selam ver Oli, birden belirme ya.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
5: Abilerim, bu define haritası değil mi?
3: Yok, daha neler.
0: Kağıt işte.
5: Kesinlikle define haritası.
3: Hiç inanmıyorum ama inanmak istiyorum Galip.
0: Ben de. Düşünsene, limonata satmadan robotik kodlama setini alabiliriz.
5: Oo, robotik fabrikası alırız biz bu haritayla.
0: Biz derken Alicim?
4: Biz işte üçümüz.
3: O harita bizim Ali. Galip ve benim. İkimizin.
5: Ama ben demesem harita olduğunu anlamayacaktınız bile.
0: Sağ ol bilgi verdiğin için ama maalesef bizimle değilsin Ali.
7: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam hocam.
7: Bitirdiniz mi proje çalışmasını?
2: Evet hocam. Bakın nasıl olmuş?
7: Elinize sağlık. Çok güzel olmuş.
6: Sağ olun hocam.
5: Hocam.
7: Efendim. Sakin olun gençler. Ne oluyor?
0: Define haritamıza ortak olmak istiyor hocam.
7: Define haritası mı?
0: Evet. Çok mu komik?
7: Bu define haritası değil Galip.
5: Nasıl ya?
2: Bu bizim davet mektupları projemizin uçan kağıdı olmalı.
3: Davet mektupları mı?
2: Evet. Peygamber Efendimizin zamanın hükümdarlarına gönderdiği İslam'a davet mektupları.
7: Peygamber Efendimiz İslam'ı bir yandan yakın çevresinde yayarken bir yandan da zamanın hükümdarlarına mektuplar göndererek duyurmuştu çocuklar. Yemen, Mısır, Habeşistan başta olmak üzere birçok davet mektubu göndermiştir elçileri aracılığıyla.
3: İslam'ı kabul etmişler mi peki?
7: Habeşistan, Bahreyn, Uman ve Yemen davet mektuplarına olumlu cevap verip Müslüman olan ülkelerden.
5: Define haritası değil yani.
0: Neyse ki değilmiş Ali. Gözü döndü çocuğun. Hocam harita işi halloldu ama bizim acil robotik kodlama setine ihtiyacımız var.
7: Kaç tane?
3: Bir set yeterli hocam.
0: Aslında bir çözüm bulduk ama siz ne dersiniz konuşalım dedik.
7: Sanırım o çözüme ihtiyaç yok Galip.
3: Neden?
7: Elimde bir tane var da ondan.
0: Ya! Mustafa çok sevinecek hocam. Böyle güzel

0: vakti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
5: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
6: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
7: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika!
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
1: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Harika oldu.

0: tamammış. Blog yazıları da tamamdır.
1: İkbal, mail sana.
0: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
3: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
1: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, diyor. 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş. Biziymiş. Davet ediyorlarmış. Müdürmüş.
4: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
5: Oley! Hey! İyi
4: düşün! Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
6: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
4: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
6: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
4: Yusuf, ah sen, röportaj zamanı.

0: içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
1: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
3: Kongi ve Badem yok ortada.
4: Kongi, neredesin?
3: Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
5: En son arazinin sonundaydılar.
1: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, Bir İnsan Bir Fidan Vakfı Müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için.
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın.
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam.
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne?

0: Ne güzel gider be.
1: Hadi dağılalım şimdi. İşte oradalar. Hadi sessizce Mehmet'i.

0: Hey durun! Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
1: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
3: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
4: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
3: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
1: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: Mo, telsiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
6: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
2: Gülse de daima.
1: Babam bir yıldız.

0: Selam.
1: Özgür kuş.
0: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
2: Tamam kızım, bitti zaten.
0: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
3: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
3: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
3: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
3: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
3: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
3: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
3: Evet Yera. O hayvanları çok sever.
0: Ha? Kuşları da sever mi?
3: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha?
1: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil.
0: Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
4: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce neden acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
4: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: He? Neyi?
4: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
4: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü Rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
4: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
1: İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi.
0: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
4: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
4: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil.
0: Yakalar mı ki?

0: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi. Kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
1: Ben sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Yer adam peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
1: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yera senin arkadaşları da birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası?
0: Heh, şu tarafta.
1: Ha?
0: Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın.
1: Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.
1: Ha?

0: Bu kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin bile mi?
1: Hı? Aa!
0: Ah, olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Galip.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya.
1: Ha? Ha?
0: Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

0: üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor. Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse, Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu? Ha? Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
2: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rem Smith kesi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
0: Anlıyorum.
2: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
2: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
0: Hı?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: hazırlandı, çantaya koyuldu. Gelecek çocukların aileleriyle telefonda konuşuldu. Dikkat balonunun yanında kendileriyle buluşulacak.
1: Oh, Miço birken iki oldu.
0: Olmadı olmadı Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
1: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
0: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: arkadaşlar. Tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elif'cim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçeni biriktirir bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.
0: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
1: Ne yapmış peki Agah dede?

0: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
1: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
0: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
2: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
0: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
1: Ne kadar ayıp.
0: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1010 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
2: Ama almadı ki.
0: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise hizmetçi kızın onurunu kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına çıkışmış.
2: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki 1 altına elimi sürdüm.
0: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum. Demiş. Ona yapılanları içine sindiremeyen konu komşu, soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
1: Kadı Efendi ne demek?
2: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elifciğim.
0: Kadı Efendi ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip Kadı Efendi'ye...
2: Efendim, ben bu 2 zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
0: Demiş. Kadı Efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
2: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
0: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen Kadı Efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen Kadı Efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun, doğru mu?
2: Evet efendim, adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
0: O halde haklısın. Doğru söylüyorsun.
1: Ama haklı değil ki.
2: Durun bakalım sonu nereye varacak?
0: Kadı hizmetçi kıza dönüp sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
2: Evet efendim.
0: O halde sen de haklısın. Doğru söylüyorsun demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
2: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi demiş.
0: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim, nasıl olur, kese benimdir deyince kadı ona mahkemeyi mi oyalıyorsun, bizi mi kandırıyorsun diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
2: Aman efendim, bir hata ettim, yanıldım. Kese benim kese.

0: içendir. İçinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum, açgözlülük ettim.
1: Demiş. Kadı efendi de adamlarına...
0: Bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza dürüstlüğünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin.
1: Demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
0: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
2: Fistanının.
0: Tebrikler, 1 puan senin oldu.
1: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
2: 10 altın.
1: Tebrikler, bu doğru cevapla 2 puana ulaştın.
0: Peki Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
2: Kadı.
0: Aferin sana, böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru, bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
1: Son soruyu sen sormak ister misin Miço?
2: Evet. Son soru şu arkadaşlar. Kadı efendi kadına ne ceza vermişti?
3: 100 altın ceza kesmişti.
2: Evet, tebrikler, berabere bitti. Alkış. Lay lay lay, berabere bitti. Hey hey hey, dostluk kazandı. Lay lay lay lay, dikkat balonu.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Aa Asya, gördün mü? Senin ismin bir kıta ismiymiş. Hey, sana diyorum. Oho!

0: söylediklerimi.
1: Ya!
0: Bilgisayarda araştırma yaparken gördüm. Senin ismin bir kıta ismiymiş.
1: Biliyorum.
0: Demek ki ismin Avrupa'da olabilirmiş. Ya da Avustralya. Ya da Afrika. Ya da...
1: Ay tamam anladık. Tüm kıtaları sayacak mısın?
0: Sana bundan sonra Avustralya diyeceğim. Sonuçta o da bir kıta. Ne fark eder ki?
1: Ama ben adımdan memnunum.
0: Belki ben memnun değilim.
1: Ne saçma bir şey o. İsmini sevmediğin herkese başka isim mi vereceksin?
0: Yo, bir tek sana.
1: Hayır istemiyorum.
0: Sormadım ki sevgili Avustralya.
1: Eymen!
0: Hadi bana müsaade sevgili kardeşim Avustralya.
1: Of ya!

0: Avustralya.
1: Eymen, neden hoşuma gitmeyen şeyi yapmakta ısrar ediyorsun?
0: Aman Avustralya, çok büyütüyorsun.
1: Ama benim adım bu değil.
0: Kim demiş? Artık adın bu.
2: Eymen.
0: Efendim Temel amca.
2: İsminin anlamını biliyor musun?
0: Evet Temel amca. Çok uğurlu demek.
2: Aferin. Aynen öyle. Çok güzel bir anlamı var.
0: Evet.
2: Peki Asya isminin anlamını biliyor musun?
0: Evet. Onu da biliyorum. Bir kıta ismi.
2: Evet, bir kıta ismi. Ama asıl anlamı o değil.
0: Değil mi?
2: Evet. Asıl anlamı şifa veren, tedavi eden, iyileştiren demek.
0: Bilmiyordum.
2: Evet. Muhtemelen insanlara lakap takmanın bize yakışmadığını da bilmiyordun. İnsanlara onların hoşlanmadığı kelimelerle seslenmek maalesef kötü bir davranıştır.
0: Sanırım Asya'ya lakap taktığımı duydun.
2: Öyle.
0: Şimdi ben de üzüldüm.
2: Ne yapman gerektiğini biliyorsun ama, değil mi?
0: Evet. Asya.
1: Şimdiden söyleyeyim, benim adım.
0: Özür dilerim. Ayrıca hakkını helal et. Sana bundan sonra lakap takmayacağım.
1: Helal ettim.

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Ha, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim?
2: Haklı olarak merak ettiniz tabii. Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden geç kaldım.
1: Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla.
2: Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim.
3: Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var mısınız?
2: Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın?
3: Fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin.
1: Hasta ziyaret adabı.
3: Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek?
2: Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım.
1: Aa, evet keçe, anladım.
2: Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım.
3: Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür.
2: Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz keçe.
3: Buyur Kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanıyorum hastamız yatıyor.
2: Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan.
3: Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim.
2: Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık.
3: Oo, keçe başladı bile.
2: Bir paket.
3: Hasta ziyaretine hediyeyle gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi?
2: İçinde ne var acaba?

aman diyeyim. Sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın. Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez. Ne? Soğan değil mi? Ah, iyi bari. Aa, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu. Çok iyi fikir Keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir. Peki Keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim. Bana mı? Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Çok mutlu oldum. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Ben gidip biraz dinleneyim. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Fuzzy Nova.
1: Hayır! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.
2: Başımdan koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
3: Yusuf, Yusuf oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
3: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
3: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
0: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
4: E niye suratın beş karış?
1: Hiç.
5: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyunu oynamak istiyorum.
6: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
3: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
7: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
7: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
3: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
5: Ayrıca...
1: Tamam, tamam, bu kadar yeter, tamam.
0: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
0: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat ve çellevini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
3: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
3: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
3: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
7: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
3: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
3: İhtiyacımız da yok.
1: E nasıl oynanıyor o zaman?
3: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
3: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
4: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
6: Ben yanıma kimi alsam acaba?
0: Ben.
6: Zeynep'ciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
7: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcığım. Beni almayayım, sağ ol.
0: Ben.
6: Yusuf.
1: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
0: Ben.
6: Enişte, ne dersin?
5: Olmaz. Gümbele'ye söz verdim.
0: Ben.
6: Tamam. Seni alıyorum.
0: Yaşasın.
3: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmece...

0: Gecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
1: Hadi gidelim.
2: Hadi
1: gidelim.
2: Gidelim. Gidelim.
3: Hadi gidelim. Tamam gidelim Yusuf.
4: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
5: Ne acaba?
4: Doy! Buldum. Ben tabii ki. Her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
5: Emin misin dayı?
4: Tabii ki. Sen merak etme.
6: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
7: Sızlanıp durma, az kaldı.
5: İşte. Sürekli düşen ama yaralanmayan şey, yağmur suyu.
3: Tabii ya. Hadi pet şişeye dolduralım.
4: Alçacık dallı, yemesi ballı. Ay imdat! O yaptı. Ah abla, ah! Bu soruda tuzak var. Bunu atlayalım.
5: Ama dayı, bence cevap...
4: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
8: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
9: Ne yapıyorum?
8: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
9: Ha? Ay Allah, öyle miydi?
8: Tabii ya, baksana, alçacık dallı.
9: Yemişi barlı.
4: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
5: Vay! Aa, dayı! İyi misin? Ay.
4: İşte bu. Bilmecenin cevabı.
5: Ama dayı.
4: Şşş, sen karışma Yavuz. Tabii.
3: Of abla ya, bunu nasıl bulacağız?
7: Merak etme, cevap çok yakınımızda. Ha?
3: Aa, limon! Tabii ya!
4: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap, karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin, değil mi? Of Yavuz ya. Senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
3: İki camlı. Buldum. Gözlüm.
7: İşte bu. Harikasın Yusuf.
4: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
5: Of dayı, bence cevap...
4: Tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin biz kazandık. Tabii.
10: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş,
1: Yanına gittim, dört ayak bir baş.
5: Dur dayı, daha bir bilmece var.
4: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
5: Kesin kaybettik. Daha bir tane bilelim.

0: beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
1: Ben biliyorum cevabı.
0: Yok ya, nereden bileceksin?
1: Cevap el. Beş dalı bak. Beyinden emir alır.
0: Hı? İyi hadi, bunu da sen bilmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
2: İlk bilmecemizin cevabı...
0: Tabii ki ben.
2: Yağmur.
3: Bildik.
2: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...
1: Limon.
2: Limon. Dördüncü bilmecemizin cevabı...
3: Gözlük.
2: Gözlük. Beşinci bilmecemizin cevabı... Kaplumbağa. Son bilmecemizin cevabı da...
1: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
0: Maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
2: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
3: Vay be, tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
0: Bilgisayar oyunları, bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı, çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen, çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere, pek heyecanlı.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim!
2: Burası

0: Bir, iki, bir, iki. Aferin Boncuk, işte böyle.
1: Babacığım, hayırlı sabahlar.
0: Sana da canım oğlum.
1: Ne yapıyorsun böyle?
0: Sabah sporu. Sen de bize katılmak istemez misin?
1: İstemem baba. Yeni uyandım. Daha kendime gelemedim bile.
0: İşte bu sporu da zaten kendimize gelmek için yapıyoruz ya oğlum.
1: Nasıl yani?
0: Yani spor yaparsak kendimizi zinde hissederiz.
1: Ama spor yapınca yorulmaz mıyız?
0: Şey yani yoruluruz tabii ama bir süre sonra yorulmayız.
1: Nasıl yani baba? Anlamadım ki.
0: Bak aklıma ne geldi Sefa. Ben senin bu soruna şimdi cevap vermeyeyim. Gösteride bu konuyu işleyelim.
1: Bugün heybeden seçmeyecek miyiz konuyu?
0: Canım, hep seyircinin istediğini oynuyoruz. Bu sefer de kendi istediğimizi oynayıverelim. Evet değerli yolcular. Yılmaz ailesinin geleneksel bilmece yarışmasına hoş geldiniz. Yarışmamızın kurallarını hatırlatmak istiyorum.
1: Buyurun, sizi dinliyoruz Abidin Bey.
0: Herkes sırayla birbirine bilmece soracak. Kendisine sorulan soruya doğru cevabı veren kişi bir puan kazanacak ve bilmece sorma sırası ona geçecek.
1: Bilmeceyi istediğimiz kişiye sorabilir miyiz?
0: Elbette.
2: O halde hadi başlayalım.
0: Şimdi canımız ciğerimiz Hacer Hanım, biricik oğlumuz Sefa'ya bilmecesini soracak.
1: Eğer doğru cevap verirsem bilmece sorma sırası bana geçer.
2: Hele bir doğru cevabı ver önce. Söyle bakalım Sefa. Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. Nedir bu?
1: Kuyruklu at değil, acaba eşek mi?
0: Kanadı var, kuş değil dedi oğlum. Eşeğin kanadı var mı?
1: Yok tabii. Kuyruklu ve kanatlı ama ne kuş ne at. İpucu hakkımı kullanabilir miyim?
0: Sefa Yılmaz ipucu hakkını kullanıyor. Evet annesi, verin ipucunu.
2: Peki. Bu canlı ne karada ne havada yaşamıyor.
3: Ben buldum galiba.
1: Karada ve havada yaşamıyor mu? Nerede yaşıyor ki öyleyse? Aa, buldum. Denizde yaşıyor.
0: İyi de sorumuz bu canlının nerede yaşadığı değil Sefa Bey. Hangi canlı olduğunu sorduk size.
1: Tamam canım, denizde yaşıyor. Kuyruğu var ve kanadı var. Elbette ki balık bu.
4: Tebrikler Sefa.
1: Yaşasın, bildim.
0: Tebrikler.
1: Soru sorma sırası bana geçti.
0: Sorunuzu kime soracaksınız Sefa Bey?
1: Ablama.
5: Sevgili köy halkımız, muhtarınız konuşuyor. Günlerdir merakla beklediğiniz, komşu köylerimize gelmiş, bize ne zaman gelecek diye sorduğunuz Heybeli Tiyatro nihayet köyümüze gelmiştir. Hava karardığında meydanda buluşalım.

0: Ne güzel böyle tüm köylerde merakla bizi beklemeleri.
1: Evet baba. Ben de merakla bilmece yarışmasını kim kazanacak diye bekliyordum ama kazanan olmadı.
0: Nasıl?
1: Ben 4 bilmece bildim. Garip abi ve sen 1, ablam ve annem 2. Bilmece yarışının kazananı olmadı baba.
0: O halde dönüşte yarışmamızı tamamlarız oğlum.
1: Yaşasın. Ben kazanacağım. Heyo heyo.
0: Aman diyeyim, yaman diyeyim. Bal yiyeyim, şerbet içeyim ki tatlana dilim, güzeli diyeyim. Efendim, sefa geldiniz. Bugün sizlere yüce Rabbimizin her birimize emanet ettiği bedenlerimizin önemi hakkında bir gösteri sergileyeceğiz. Yaslanın ardınıza, izleyin. Alkışlarınızla temaşa başlasın.
1: Hayırlı günler dede.
0: Oo aslan torunum, sana da.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çim biçme makinemizin bakımını yapıyorum evlat.
1: Neden?
0: Bozulmasın, daha uzun süre verimli çalışsın diye. Çim biçme makinesinin parçalarını söktüm, sildim, temizledim, yağladım, geri taktım.
1: Böyle yapmazsak bozulur mu?
0: Evet, bakım yapmazsak daha evvel yıpranır. Bak, komşumuzun çim biçme makinesini görüyor musun?
1: Evet, biraz paslanmış ve eskimiş görünüyor.
0: Bizimkiyi de aynı gün almıştık desem. İnanır mısın?
1: Hayır dede, o daha eski görünüyor.
0: İşte bunun nedeni komşumuz garip amcanın makinesine bakım yapmaması.
1: Ya!
0: Ya! Ben makineyi yağmurdan korurum. Aşırı güneşte bırakmam. Düzenli olarak temizler, yağlar, bakım yaparım. Ama garip amcan yapmaz.
1: Bu yüzden onunki eskidi. Bizimki sapasağlam duruyor.
0: Aynen öyle.
1: Sabah şerifleriniz hayrola.
2: Ay canım torunum da gelmiş. Senin de hayrola evladım.
1: Ne yapıyorsunuz böyle?
2: Egzersiz.
1: Neden?
2: Bedenimizi dinç tutmak için.
0: Bir nevi bedenimize bakım yapıyoruz evlat.
1: O ne demek dede?
0: Hani çim biçme makinesine yaptığım bakımı anlatmıştım ya.
1: Evet, parçalarını söküyordun, temizliyordun, yağlıyordun, sonra da geri takıyordun.
0: İşte şimdi aynısını bedenimize yapıyoruz.
1: Nasıl yani dede? Kolunuzu bacağınızı söküp, temizleyip, yağlayıp geri mi takıyorsunuz siz?
2: İlahi torunum, olur mu hiç öyle şey?
0: Gel şöyle, otur da anlatayım.
2: Bedenimiz Rabbimizin bizlere bir lütfudur. Aynı zamanda emanetidir.
0: Bizlere düşense bu emaneti en iyi şekilde korumaktır.
1: Nasıl koruyacağız?
2: Sağlıklı yemekler yiyerek, temizliğimize dikkat ederek.
0: Egzersiz yapıp bedenimizi zinde tutarak. Rabbimizin bize verdiği sağlığı ve gücü iyi şeyler için kullanarak.
2: Bize bu sağlıklı, kusursuz bir makine gibi işleyen bedeni bahşeden Rabbimize şükrederek.
1: Anladım. Bedenimize iyi bakarsak yıllar sonra tıpkı bizim çim biçme makinemiz gibi sağlam olur. Ama bedenimize iyi bakmazsak garip amcanın çim biçme makinesi gibi eskir ve bozulur.
0: Aferin sana, aslan torunum benim.
1: O halde ne duruyoruz? Hadi kırlarda güzel bir yürüyüşe çıkalım.
2: Tabii ya. Yürüyüş beden sağlığımıza iyi gelir. Kırların güzelliklerini izleyerek yürümek de zihin sağlığımıza.
0: Bize bu güzellikleri sunan Rabbimize şükürler olsun.

0: yarışmasını tamamlayacaktık. Unuttun mu?
1: Unutmadım evlat.
2: Bilmece yarışması bitmemiş miydi?
0: Hayır anne. Ben 4 bilmece bildim. Garip abi ve babam 1, ablam ve sen 2 bildiniz.
2: O halde sen öndesin.
1: 5 olan kazanır. Anlaştık mı?
0: Yaşasın. Anlaştık.
1: Tamam peki. Soru sorma sırası kimdeydi?
2: Sendeydi. Sen Sefa'ya soruyordun.
1: Peki. O zaman soruyorum. Hazır mısın Sefa?
0: Evet baba.
1: Bu bilmeceyi bilirsen kazanırsın.
0: Evet baba.
1: O halde iyice dinle.
0: Tamam baba.
1: Sefa Bey'in bilmecesi geliyor. Aklıma bilmece gelmiyor.
0: Ya baba.
1: Şaka şaka. Soruyorum. Beyaz bir mendil masmavi denize düşerse ne olur?
0: Maviye mi boyanır?
2: İlahi oğlum. Denizin mavisi boyar mı hiç?
0: Sahi ya boyamaz. Beyaz mendil mavi denize düşerse ne olur? İpucu hakkım kaldı mı?
2: Maalesef hepsini bitirdiniz Sefa Bey.
0: Ya of! Beyaz mendil mavi denize düşerse ne olur? Mesela ben beyaz bir mendil olsam, mavi bir denize düşsem başıma ne gelmiş olur?
1: Ne gelmiş olur?
0: Islanmak dışında bir şey gelmiş olmaz.
1: O halde iyi düşün. Beyaz mendil mavi denize düşerse ne olur?
0: Islanır.
1: Doğru.
0: Bu bilmece değil ki. Şakaymış baba.
1: Şaka maka. Sonuçta 5 oldun, sen kazandın.
0: Yaşasın, ben kazandım.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle, meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya, dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla, elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlamanın katı, Zeki'nin keyisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcığım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
2: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da katvuz. Katlamanın katı, yavuzun vuzu.
2: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
2: Komikmiş. Daha yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
2: Olmaz.
3: Niye?
2: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
0: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
2: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
2: Al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
0: Neyse dayı, boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
2: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.

0: Oo, maşallah, havalı bir icada benziyor.
1: Tabii ya, ne sandın? Su.
0: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
1: Hayır, benim için değil, icat için.
2: Su ne alaka?
1: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi, bu haznede su kaynayacak, buharla çamaşırlar ütülenecek, sonra diğer kısma gidecek ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
2: Yani evet, olabilir.
1: Heh, bilinç.
0: Acıktın mı diyeceğim ama.
1: İcat için. Allah Allah.
2: Yani sormayayım diyorum ama.
1: Sor, çekinme, içinde kalmasın.
2: Pirinç ne alaka?
1: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buhar emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
2: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
1: Tamam, hadi önce sen göster de kenara çekil.
2: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
3: Maşallah Yavuz, harika bir icat bu.
0: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
2: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
1: Çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
0: Harikasın dayıcım.
3: Gerçekten işe yarıyor.
2: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
1: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
0: Yavuzcum, şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
2: Olur tabii.
1: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor.
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne? Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz. Beni yalamış. Bu çok kötü ama.
1: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
0: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim devenevmi seni çok sevmiş Muratcığım. Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
0: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
2: Haydi buyurun, afiyet olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bu süt soğuk.
1: Sahiden İsmail kardeş, bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
2: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
0: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
2: Peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
1: Ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
0: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük atası su testileriymiş.
2: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
1: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
0: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?
2: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
0: Çölün ortasına mı?
2: Evet.
0: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
2: Nasip olan gelir kılar Muratcığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
1: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
0: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
1: Öyle diyecektim bay çok bilmiş.
0: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nevmi koymadım.
0: Nevmi ne demek ki?
1: Uykucu demek.
0: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
1: Evet.
0: Peki Kabe'yi kim inşa etmiş?
1: Yüce Rabbimiz İbrahim peygamberden oğlu İsmail'e birlikte Mekke'de bir mescit yapmasını istemiş. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail günlerce çalışıp bugünkü Kabe'yi inşa etmişler.
0: Onlara yardım edecek başka kimse yok muymuş?
1: O zamanlar Mekke'de çok az insan yaşıyormuş Muratçığım. Zaten bu görevde İbrahim ve İsmail peygamberinmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
0: Ne istemiş?
1: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
0: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?
2: Elbette oğlum.
0: Harika. Peki sonra ne olmuş İsmail amca?
1: Sonrası gördüğünüz gibi. Artık dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar hacca geliyor. Birbirleriyle tanışıp kaynaşıyorlar. İlk mescidimizde ibadet etmenin huzurunu yaşıyorlar.
0: Çok güzel. Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
1: Ben de Kabe'ye giden yolculara bir durak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
2: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
0: Bence de.
1: Uyandı iki gözümün çiçeği.
0: Zemzem Nevmi'nin ilgisini çekmeye çalışıyor.
2: Devenin hiç umurunda değil.
0: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz. Olamaz, yine mi?
1: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat, gözün aydın.
0: Demek dost olmak istiyorsun. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
1: Nevmi çok hızlı koşar Murat. Bir daha düşün istersen.
0: Öyle mi? Yakalasın da görelim. Hey! Bu haksızlık. Birinizin kanadı diğerinizin dört bacağı var.
1: Seyreyle cümbüşü.
2: Murat, geri dön bari oğlum.
0: Olmaz baba. Bu yarışı ben başlattım. Dönemem.
2: Ah oğluma.
0: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
2: Eyvah.
1: Endişelenme. Nevmi iyi huylu bir devedir.
2: Çok güzel oldu.
1: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
0: Baba, bize bak.
2: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
1: Dedim sana.
0: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
1: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
0: Yaşasın! İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.
1: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
2: Hepsi de birbirinden afacan.
0: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
1: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
0: Gazeteci Kenan amcaya mı?
1: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
0: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
1: İnşallah oğlum.
0: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
1: Aa, bunu nasıl da düşünemedik.
0: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
2: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
0: Benim aklımda bir isim var aslında. Nasıl oldu?
1: Harika.
2: Çöl güzeli mescidi. Harika bir isim.
0: Artık bu güzel mescit ziyaretçileri için hazır.
1: Harika. Murat uyan çabuk. Çok güzel bir haberim var sana.
0: Ne oldu baba? Medine'ye geldik mi?
1: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi Çöl Güzeli Mescidi'ni ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
0: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
1: Elhamdülillah.
2: Keşke biraz daha kalsaydınız.
1: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
0: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
2: O nasıl olacakmış?
1: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar Çöl Güzeli Mescidi'ni çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
2: Deme. Nasıl oldu bu?
0: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
2: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ın. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

Merak etme Tilki. Kuru aklı tilkiye.

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Bir daha o kadar geç uyumak yok. Sabah kalkamadık. Bahçeye geç kaldık. Abim merak etmiştir. Geldik abi. Bahçeye geç kaldık abi. Kim bilir ne kadar merak ettin bizi.
1: Merak etmez olur muyum? Nerelerde kaldın?
0: Ben de onu diyorum ya abi. Geç kaldık işte. Oyuncak kutusu. Harika.
1: Oyuncak kutusu değil bu, canımın içi. Alet kutusu.
0: Alet kutusuna bayılırım. Ben de oynayabilir miyim?
1: Ben oyun oynamıyorum ki. Kutunun kapağı kırılmış, onu tamir ediyorum.
0: Ben de tamir edeyim. Ben de. Ay.
1: Zaten senin yardımına ihtiyacım var. Bu çiviler karışmış. Onları boylarına göre yerleştirebilir misin? Bak böyle. Ayrı ayrı. Yapabilir misin?
0: Tabii ki yapabilirim abi. Bu benim işim.
1: Hah, oldu işte.
0: Oldu işte.
1: Bunu da alalım. Bunu da.
0: Şimdi sıra bende.
1: Ne sırası?
0: Ben sana yardım ettim. Şimdi sen de bana yardım edeceksin.
1: Bu defa ne isteyecek acaba? Allah yardımcımız olsun. Cemre eteğinde yarım günlük işle geliyor.
0: Çok yoruldum.
1: Ne güzel. Bloklarından ev mi yapacaksın kardeşim?
0: Hayır abi. Sen benim bloklarıma ev yapacaksın.
1: Bloklarına ev mi yapacağım?
0: Senin çivilerinin hepsinin ayrı odası var. Benim bloklarım karma karışık.
1: Sana daha yeni bebek evi yapmadık mı? Bloklara ev yapılmaz. Bloklardan ev yapılır.
0: Yapamıyorum ama abi. Aradığım parçaları hiç bulamıyorum. Oyunlarım çok uzun sürüyor. Seninle oynamaya vaktim kalmıyor. Sen de yalnız başına oynuyorsun. Üzülüyorsun. Ben senin üzülmene asla dayanamam.
1: Tamam. Yapalım şu blok evini.
0: Yaşasın!
1: Ben malzemeleri toplarken sen de bloklarını odalarına girecek şekilde ayır. Olur mu? Biraz vakit kazanalım.
0: Olur tabii abi. Vakit kazanmak benim işim.
1: Ya ne demezsin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şunu da yapalım. Tamam. Oldu. Oh, çok şükür.
0: Oh, çok şükür.
1: Getir bakalım bloklarını. Tam 6 odalı eviniz hazır. Sen blokları 9 gruba mı ayırdın Cemre?
0: Evet abi. Vakit kazanalım diye yaptım.
1: Boylarına göre ayıracaktın ya kardeşim. Renklerine göre ayırmana ne gerek vardı?
0: Ne gerek yoktu abi. Boyları farklı olursa evim yamuk olar. Renkleri farklı olursa da çirkin olar.
1: Olarsa olar. Ne yapayım yani?
0: Daha çok oda yapabilirsin.

0: Cemre.
1: Oh, hay Allah. Cimcime nihayet abisi de ağlatmayı başardı galiba. Vah vah vah. Hayırdır Çelebi? Neyin var evladım?
0: Bitmeyen işlerim var dede.
2: Üzülme abi. Ben sana yardım ederim.
1: İlahi çocuklar. İnsan senin kadar becerikli olunca yardım isteyen de çok olur Çelebi. Elinden her iş geliyor maşallah.
0: Ben de elimden her iş gelsin istiyorum ama sonra çok yoruluyorum.
1: Boş durmak insanı daha çok yorar evladım.
0: Öyle mi?
1: Elbette. Çalışmak insanın hem beden sağlığını, hem akıl sağlığını, hem de kalp sağlığını korur.
0: Nasıl korur peki?
1: Şöyle izah edeyim. Allah her kuluna bir kabiliyet verir ve herkesin bu dünyada yapabileceği bir iş vardır. Kişi hiçbir işle meşgul olmazsa yaratılış amacına uygun yaşamaktan uzaklaşır. Zamanla kendini işe yaramaz gibi hissedebilir.
0: Doğru ya. Bütün gün boş durduğumu düşündüm bir an. Ne kadar sıkıcı.
1: Hem de nasıl. Halbuki bir şeyler imal etmek, inşa etmek, hele de insanlığa faydalı olmak ne kadar mutluluk verir.
0: Ya evet aslında. Bu kutu da hiç fena olmadı. Cemre'nin de ihtiyacı vardı zaten.
1: Senin de Cemre'ye ihtiyacın var biliyor musun?
0: Ne demek istedin dede?
1: Kabiliyet kişiye Allah'tan verilmiş bir hediyedir. Bu kabiliyetlerle başkalarına yardım etmek de bir anlamda Allah'a teşekkür etmek gibidir.
0: O zaman Cemre sayesinde Allah'a sık sık teşekkür ediyorum dede. Şimdi padişahları düşündüm de ne kadar sıkılıyorlardır kim bilir.
1: O niyeymiş?
0: Yaşadıkları dönemde en iyi aşçılar, mimarlar, terziler, marangozlar hepsi padişahın emrinde. Canları ne kadar sıkılmıştır kim bilir.
1: Hiç öyle şey olur mu evlat? Sultan Fatih'in aldığı eğitimi, yapabildiklerini, kabiliyetlerini unuttun mu?
0: Evet. Tabii ya. Nasıl da düşünemedim. Sultan Fatih'in çok maceralı bir hayatı olmuştur bence.
1: Yalnızca o değil ki evlat. Yalnızca sultanlar da değil. Bütün saray halkı dönemin en yüksek eğitiminden geçiyordu. Her birinin ustalık gösterdiği bir alan muhakkak vardı. Olmak zorundaydı.
0: Gerçekten mi? Onlar da mesela okula gitmek zorunda mıydı?
1: Elbette. Endarun denen saray okulunda eğitim görüyorlardı. Ve bu gayet zorlu bir eğitimdi.
0: Vay, çok etkileyici.
1: Başka türlü olamaz evlat. Kendi iradesine hükmedemeyen koca devlete nasıl hükmetsin?
0: Çok mantıklı. Tam oldum. Çok şükür.
1: Hey maşallah. Marangozluk da gerçekten iyisin Çelebi.
0: Teşekkür ederim dede.
1: Peki tahmin et bakalım. Hangi padişah marangozdu?
0: Bilemedim dede.
1: Sultan II. Abdülhamit. Usta bir marangozdu evlat. Hem de kendi yaptırdığı camide kusursuz bir ahşap işçiliği sergileyecek kadar.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Keşke görecek vaktimiz olsa dede.
1: Mavi karavan bize biraz vakit kazandıracaktır evlat.
0: Yaşasın!

0: Ne kadar değişik bir cami. Vay.
1: Öyle. Osmanlı'nın son dönemlerinde 19. yüzyılda inşa edildiği için Avrupa mimarisinin etkileri gözlenebiliyor.
0: Çok güzel. Dede, neden bu camide yalnızca bir minare var? Sultan camilerinde birden fazla oluyor diye biliyordum.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Haklısın. Yalnızca sultanlar birden fazla minareli camiyi inşa ettirirlerdi. Sultan II. Abdülhamit belki alçak gönüllülüğünden burada böyle bir tercihte bulunmuştur.
0: O da güzel.
1: Asıl adı Hamidiye Camii olan Yıldız Camii 1881-1885 yılları arasında İkinci Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır.
0: Aa, Hamidiye ismi Sultan Abdülhamit'ten mi geliyor?
1: Evet evlat.
0: O zaman mesela Hamidiye çeşmeleri de mi ondan?
1: Elbette. Sultan Abdülhamit öyle hayırsever bir padişahtır ki yaptırdığı eserler onun ismiyle anılır.
0: Ne güzel. Dede, caminin içi daha da değişik.
1: Evet evlat. Yapı hem planı hem de süslemeleriyle diğer camilerden farklıdır. Mesela bu sütunlar. Aa. Binanın taşıyıcı elemanları olmalarının yanı sıra dekoratif olarak da farklı bir zenginlik sunar.
0: Kubbe ne kadar muhteşem dede. Aynı gökyüzü gibi.
1: Hakkın var evlat. Kubbe gök kubbe renginde. Kubbenin etrafına yerleştirilmiş 16 pencere de caminin çok iyi ışık almasını sağlıyor. Ayrıca kubbede yazılı ayetler de görüntüyle uyumlu.
0: Ya hangi ayetler dede?
1: Necm. Yani Yıldız Suresinin ayetleri evlat.
0: Ne güzel düşünmüşler.
1: Hadi bakalım etrafa şöyle bir bak. Muhteşem marangoz ustalığını keşfet.
0: Dede bu bölüm muhteşem.
1: Bu ahşap kafesler hünkâr mahfilini örtüyor evlat. Hı? Bu camiye özel 2 adet hünkâr mahfili var. Ve bizzat hünkârın yani sultanın kendisi tarafından el işçiliğiyle imal edilmiş.
0: Gerçekten de çok güzel. Sultan Abdülhamit bu ustalığı kazanmak için çok çalışmış olmalı.
1: Muhakkak.
0: Benim bu ustalığı kazanmam için Cemre'ye daha çok ev yapmam lazım. Bebek evi yaptık, blok evi yaptık. Şimdi sırada kitaplarının evi var.
1: İlahi çocuk. Götürme beni.
0: Sonra defterlerinin, sonra kalemlerinin, sonra boya kalemlerinin, elbiselerinin, ayakkabılarının, tokaları da var evet. Toka evi olmalı. Toka evi şart.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Hemen hızlı.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

karmaşık da olsa çözer Hagu. Öfkelenme ama. Hagu her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hagu. Hayır, yine olmadı. Ve Hagu yardıma geliyor. Şefkatli Hagu. Hagu'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hagu'ya. Hagu ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hagu. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hagu'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hagu'nun ilgisi her zaman tatlı Gugu'larda. Şefkatli Hagu'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hagu'nun aklı uçakta. Hagu üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hagu, neşelen. Hagu'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hagu. Hayır ama Hagu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hagu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugu'lar. Uçur bakalım uçağını Hagu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: professor! Hã? Hã? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da, yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde, yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış. Çorbalar kaynamış, köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken, izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yılda birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zübi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı

açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zübi ile göz göze gelmiş. Zübi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünün nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zübi'nin ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zübi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: tombul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, hop hop hop. Bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayede bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi, elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki, acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi. Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?
0: Söylemesi kolay gibi görünüyor.
1: İstersen sen de söyleyebilirsin.
0: Elbette isterim. Bu duvarı badanalamamalı mı yoksa badanalamamamalı mı? Ay, bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
1: Hayır, o da söyleyememiş.
0: Ne yani? Benekli şimdi pamuk şeker ormanına gidemeyecek mi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
0: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
1: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak, yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
0: Ay, bu daha zormuş.
1: Söyleyemem diyorsun yani.
0: Hayır, söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
0: Evet babacığım, sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mirip de mi alsak, yoksa çerçevelettiremeyip de mi ne yapsak? Olmadı galiba.
0: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak, yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
1: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
0: Ay, çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi...
0: Evet.
1: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi.
1: Benekli de ben hazırım deyince beyaz kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
0: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
1: Hemen vaz mı geçeceksin?
0: Ne yapayım?
1: Bir daha söyleyebilirsin.
0: Kırık köp kıpkırık.

0: küp kıkırdayınca kulpu 40 küp. Of, yine olmadı ama.
1: 40 kırık küp. 40'ının da kulpu 40 kara küp. Hadi bismillah devi bir daha söyle.
0: Bismillah. 40 küp 40'ının da kulpu 40 küp.
1: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
0: Bu defa başardın babacığım.
2: Aferin benim kızıma.
0: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
1: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken 40 küp 40'ının da kulpu 40 küp deyiverdi.
0: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
1: Evet öyle.
0: Yaşasın.
1: Beyaz kelebeklerin reisi tebrik ederim doğru söyledi diye gülümsedi.
0: İğne mine yuvarlak düğme ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
1: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
3: Şekerci geldi.

0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa, annem. Aa, pamuk şekeri.
3: Pamuk şekeri ya.

0: Hep aynı şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Keşke yeni bir şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordun. İşte buldum.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz.
0: Ha?

0: Oo, çocuklar, hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif baba.
0: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif baba, keşfettik cidden.
2: Daha çok o bizi keşfetti.
0: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
0: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfere versem diyordum ama bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende ama siz çoktan top bulmuşsunuz.
3: Bunu çözmenin bir tek yolu var.
2: Sırayla oynamak mı?
3: Tabii ki hayır. Bunu çözmenin yolu aranızdan biriyle benim duvara karşı yarışmamız.
1: Nasıl yani?
3: Sırayla düşürmeden duvara vuracağız topu. Bir ben, bir sen. Sonunda top düştüğünde hangimiz daha çok geometrik şekli vurduysa sağ onun olacak.
1: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
3: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
2: Ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki?

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: Çok eğlenceliydi, değil mi?
1: Evet.
0: Daha ilk kez oynamama rağmen Melihcan'ı yenebildim.
1: Ya şey aslında...
0: Ha? Aa, şu da ne? Ha? Yeni bir bilmecemiz var galiba. Bu ne olabilir ki?
1: Bilmem, üzgün surat emojisine benziyor.
0: Acaba kuş bakışı bir yerin görüntüsü mü?
1: Nasıl yani?
0: Yani belki haritada bir karşılığı vardır.

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.
0: Bu sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyledir. Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: Gazanfer amca.
1: Acaba sonra mı gelsek, ne dersin?
2: Kim o? Sakin olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan.
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir aradığınız?
1: Terazi!
0: Teraziyi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
2: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
1: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
0: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
2: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanları ayrım yapmaksızın kefesine alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
0: Hazreti Ömer mi?
3: Halifeliği zamanında halkı adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
1: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
0: Yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
1: Haksızlık etmiş olduk çocuğa. Sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
0: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?
1: Affeder mi dersin?
0: Biz doğru olanı yapalım da.
3: Aferin çocuklar. Sizden de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafın da duvarı var canım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Astronot.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir
1: çay. Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet. İçinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet. Genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem. Belki de hazine. Ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Ay! Aman abla ya. Dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış. Ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet. Yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Öyle.
1: Belki lazım olmuştur. Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
0: Sessiz olsana Emin ya.
1: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
2: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
1: O yazılar başka dildedir belki de.
0: Hiç benzemiyordu.
1: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
1: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
0: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
2: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.

0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
1: Al benden de o kadar.
2: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
1: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
1: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
2: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam
1: hocam.
2: Oo efendiler, bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
0: Selim hocayı görünce...
1: Saygıdan.
3: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
1: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
0: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
2: Bak hele ya, bütün garezleri banaymış.
3: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
4: Yardım mı?
3: Evet, Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
2: Olur tabii.
0: Hemen gidelim hocam.
1: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
3: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
2: Görürsünüz siz.
1: Ne var ya?
2: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
0: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
2: Evet. İnce yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
1: Söz.
3: Ne oluyor öyle fısır fısır?
2: Bir şey yok hocam.
3: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
2: Estağfurullah.
3: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
5: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
0: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
3: Cümlemizden emin.
1: Ayıp ettik. Şşş. Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var? Onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler için...

0: içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Şey, biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
2: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
3: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
4: Mücevher sandığına.
5: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
6: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikir akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
5: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
6: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
7: Demli bir çay içelim.
6: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Heh, merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.

0: Sakin ol, bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak bütün pençeme yapıştı.
0: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım ah, neden hep beni bulur, neden?
0: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
0: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım değil mi?
0: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım abartıyor muyum?
0: Canım abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
0: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
0: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
0: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
0: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
0: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
0: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan, tedbirimizi alır, takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
0: Hadi, uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
1: Tamam.
2: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: Ramon Yolculuk.
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
2: Yine kış geldi. Deniz suyu soğudu.
3: Benim kafam sıcacık. Canım babaannem Berem'i yüzgeçleriyle ördü.
4: Oo, güçlü gelmiş. Sabah sporunu bile yapıyor.
5: İp atlamaya bayılırım.
1: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kışın spor yapınca vücudum daha sıcak oluyor.
3: Biz de ip atlayalım.

0: Hayırlı sabahlar incilerim.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Olamaz.
3: Ne olamaz?
4: Şapka.
5: Ha? Hiçbir şey anlamadım ki.
6: Bence karnı acıkmış olmalı.
4: Hayır.
3: Ne dedin?
4: Hayır.
3: Yok, ben de anlamadım.
0: İncim, neden ağlıyorsun?
3: Sütlaç, yoksa ödevini yapmayı mı unuttun?
0: Sütlaç, eğer sorunun ne olduğunu ağlamadan ifade edebilirsen, biz de seni anlayıp sana yardım edebiliriz.
4: Şapkam yok.
0: Aferin Sütlaç, işte böyle.
6: Aa, evet, Sütlaç şapkam yok dedi.
5: Onu biz de anladık.

0: İşte şurada. Her zamanki gibi kıpır sorunu çözer. İşte buldum. Ta-da-da-dam.
1: Ama pompon bu.
2: Şapkanın sadece pomponu kalmış.
0: Aa, ne demek pomponu? Aa, şapka nerede? Ha? Ne olmuş bu şapkaya?
3: Taşa takılıp sökülmüş incilerim.
1: Babaannem bu şapkayı benim için örmüştüm. Onu çok seviyordum.
3: Bu şapka pamuk ipliğinden yapılmış.
2: Aa, benim peluş ayıcığım geçen gün sökülmüştü. İçinden pamuk çıkmıştı.
0: Pamuk nasıl ip olabilir ki?
4: Bunu öğrenmek istiyorsanız benimle bulut tarlasına gelin.
5: Bulut tarlası mı?
3: Ah yengeç, şaka yapıyor yine. Pamuk tarlası demek istedi incilerim. Bu harika bir fikir yengeç.

0: gerçekten bulut gibiler.
1: İncilerim, burası pamuk tarlası. Şu beyaz pamuklar pamuk bitkisinin çiçekleri diyebiliriz.
2: Bir sepet bulut. Aha.
3: Hayır hayır, pamuk.
2: Şimdi pamukları temizleme makinesine atıyoruz ki tertemiz olup içindeki tohumları ayıklasın. Hop makine.
0: Kar gibi, kar gibi.
3: Ama hala ipe benzemiyor ki.
2: Acele etme güçlü. Pamuğun yolculuğu henüz bitmedi. Tarama makinesi. Ve son olarak dön baba dön makinesi.
4: Hı? Dön baba dön mü makinesi mi?
1: Yengecin her zamanki şakaları incilerim. Pamuklar bükülüp döndürülerek ip haline gelir. Yengeç de pamukları döndürdüğü için ona dön baba dön makinesi ismini koymuş.
0: Aa, boyanıyorlar.
2: Aa, ve sonra renk renk ip yumakları.

0: Alın bakalım bu ipler de size hediye.
1: Yaşasın!
2: Yaşasın! Babaannem bu iplere bayılacak. Belki bana da yeniden şapka örer.
1: Aynalar!
3: Maydanozu çok severim.
4: İncilerim, beslenme saatimiz bitti.
3: Annemin yaptığı köfteler güzel miydi Kıpır?

0: lezzetliydi dostum. Annenin yüzgeçlerine sağlık. Aa, dişinde bir şey var.
1: Aa, hani çıktı mı?
2: Ha? Hayır, çıkmadı. Sanırım maydanoz.
3: Güçlü, ayna yardımıyla dişindeki maydanozun hangi tarafta olduğunu görebilirsin.
1: Evet, işte şuradaymış.
4: Lila, eteğin çok yakışmış.
0: Teşekkür ederim arkadaşım. Gerçekten yakışmış mı?
3: Evet incim, çok ama çok yakışmış.
0: Arkası da uzun ama göremiyorum bir türlü.
1: Dişimdeki maydanoz tanesini ayna yardımıyla gördüm.
2: Belki Lila da eteğini aynayla görebilir.
3: Aferin incilerim. Çok haklısınız. Hadi benimle gelin. Lila, şimdi aynanın önüne geç bakalım.
0: Aa, şimdi arkamı da görebiliyorum. Gerçekten eteğim çok iyi duruyor. Kafam karma karışık. Bu aynalar bizi nasıl gösteriyor ki?

0: Yengeçliğinin sesi duydu yavru balıklar. Yengeç büsün de aynası kırıldı. Ona yeni ayna almak için aynalı mağaraya gidiyorum.
1: O zaman biz de seninle gelebiliriz.
2: Yaşasın!

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, puf! Bir sürü puf!
1: Zıplayan kıpırlar!
0: Merhaba, ben Güçlü. Ne kadar kuvvetli yüzgeçlerin var dostum?
1: Çünkü o sensin Güçlü.
2: Öğretmenler geliyor.
1: Hayır, öğretmenimiz bir tane.
0: Sağ yüzgecini kaldır puf. Allah Allah, ben sağ yüzgecimi kaldırıyorum, aynada sol yüzgeç kalkıyor.
3: Çünkü aynaya baktığımızda yansımamız ters tarafı gösterir. Aynalar ışığı yansıtan özel bir camdan yapılır. Dümdüz olur. Aynaların arkasında bulunan kaplama sayesinde ışık yansır ve kendimizi olduğumuz gibi görürüz.
0: Yengeç yine eğlenecek bir şeyler buldu.
4: Küçük yengeç, sen ne yapıyorsun burada?
3: Aynalar dümdüz olduğunda görüntüyü olduğu gibi yansıtır. Ancak şekilleri değiştiğinde böyle komik görüntüler olur.
0: Oo, ne kadar da zayıfım. İncecik.
2: Tüm aynayı kapladık.
0: Ve ben de upuzun oldum. O kadar uzunum ki.
1: Aynalı mağara çok eğlenceli.
3: Eğlenmenize çok sevindim incilerim. Aynalar hayatımızı kolaylaştırır. Arabalarda geriye bakmak için, mağazalarda kıyafet denerken,
1: odamızda ne kadar yakışıklı olduğumuzu görmek için ayna kullanırız.
5: Ayna.

0: Aferin incilerim. Hem eğlendik hem öğrendik.
1: Yengeç misin? Aynası da tamam. Hadi yolculuğa devam.

0: Cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ayla Bera.
1: Gülümse. Gökyüzü masmavi, güneş ışıl ışıldı. Uçaklar uzak diyarlara gitmek için gökyüzünde süzülüyordu. Kuşlar da özgürce kanat çırpıyordu. Çocuklar bu güzel gökyüzü

0: gökyüzünün altında neşeyle oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera gökyüzünü çok ama çok seviyordu. Uçakları, kuşları izlemek çok eğlenceliydi. Gökyüzünde sadece onlar mı uçuyordu? Helikopterler, zeplinler ve paraşütle atlayanlar. Gökyüzü hakkında konuşmayı çok seven Ayla ve Bera'nın aklına güzel bir fikir gelmişti. Neden oyuncaklarına paraşüt yapmıyorlardı? Böylece onları uçurabilirlerdi. Ayla oyuncak ayısı Fionk'u uçuracaktı. Bera da oyuncak filini. Ama bazı malzemelere ihtiyaçları vardı. Paraşüt bezi ve ipler. İşte paraşüt bezi ve ipler. Ayla ve Bera önce özenle ipleri beze bağladılar. İplerin diğer uçlarını da oyuncaklara tutturdular. Ayla hemen ellerini havaya kaldırdı ve paraşütü uçurmak için bıraktı. Ama o da ne? Fionk baş aşağı düşmüş, paraşüt de üstüne kapanmıştı. Ayla hemen Fionk'u yerden aldı.
1: Bizim bir oturağa ihtiyacımız var. Oyuncaklar içinde oturmalı. İpleri de oturağa bağlamalıyız. O zaman daha dengeli olur paraşütler,
0: dedi Ayla. Bera da hak verdi ona. Hemen oturak yapmak için çalışmaya başladılar. Bir kartona, makasa ve yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir karton, makas ve yapıştırıcı. Ayla ve Bera kestiler, biçtiler ve yapıştırdılar. Tam da oyuncaklarına göre oturaklar yaptılar. Küçük, şirin oturaklar. Artık paraşütleri uçmaya hazırdı. Hemen ellerini kaldırıp aşağı bıraktılar. Ama paraşüt uçmadan yere düştü. Daha yüksek bir yere çıkıp bırakmaları gerekiyordu. Etraflarına dikkatlice baktılar. Bahçenin bir köşesinde masa ve sandalye duruyordu. Sandalyenin üzerine çıkıp bırakabilirlerdi. Önce çok dikkatli bir şekilde Ayla çıktı sandalyeye. Paraşüte bağlı Fionk'u dikkatlice bıraktı. Bu sırada tatlı bir rüzgar çıkmıştı. Rüzgar paraşütü kaptığı gibi uçurdu. Ayla çok ama çok sevindi. Sıra Bera'daydı. Bu rüzgarı kaçırmak istemiyordu. Hemen paraşütü rüzgara bıraktı. Bera'nın oyuncak fili de uçuyordu. Ayla ve Bera uçuşan paraşütlerin peşinde neşeyle koştular. Rüzgar hafifleyince Bera'nın paraşütü yere düşmüştü. Ama Ayla'nınki ağacın üstünde kalmıştı. Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fionk paraşütle birlikte ağaç dallarının arasındaydı. Onu oradan kurtarmak için ağacı salladılar ama paraşüt düşmedi. Bir sopayla almaya çalıştılar. Yine de paraşütü bir türlü kurtaramadılar. Ne yapsalar olmuyordu. Ayla çok ama çok üzgündü. Yüzü iyice asılmıştı. Ablasının üzgün olduğunu gören Bera dayanamadı ve onu güldürmek için komik oyunlar yapmaya başladı.
2: "Abla, yüzüme bak!"
0: dedi Bera. Komik şekillere soktuğu yüzünü göstererek Ayla hafifçe gülümsedi ama hala üzgündü. Bera bu defa uçmayı unutan bir kuşu taklit etmeye başladı. Ayla biraz daha gülümsedi. Bera önüne bakmadan yürüyüp ağaca çarpan adam taklidi yapınca Ayla katıla katıla gülmeye başladı. Bera sonunda başarmıştı. Ayla artık ağaçta kalan oyuncağı için üzülmüyordu. Onu unutmuştu. Ayla da kardeşi Bera gibi komik şakalar yapıp birilerini güldürmek istiyordu. Bera'nın aklına harika bir fikir geldi.
2: "O zaman Ayla Bera güldürme ekibini kuruyoruz,"
0: dedi Bera. İlk görevleri annelerini güldürmekti. Hemen eve doğru koştular. Ayla ve Bera güldürme ekibi ördek taklidi yaparak odaya girdiler. Anneleri önce bir şaşırdı. Çocuklarının ne yapmaya çalıştığını anlamadı. Ayla önce yüzünü komik bir şekilde buruşturdu.
1: "Bak, kakam kaydı, bak,"
0: dedi Ayla ördek taklidi yapmaya devam ederek. Bera hemen araya girdi.
2: "Bak, senin kakan yanlış yer."

0: nerede? Ver bakayım onu bana. Heh, kafanda daha güzel oldu, dedi Bera.
1: Anne buna çok güldü. Ayla gagasını kafasından kurtarmak için kendi etrafında dönüp durdu. Sonunda da komik bir şekilde mahsusçuktan yere düştü. Anne buna katıla katıla güldü. Ayla ve Bera duydukları bu gülücük sesiyle çok ama çok mutlu olmuştu.
0: Ayla Bera güldürme ekibi, görev başarıyla tamamlandı,
1: diye coşkuyla zıpladı iki küçük kardeş. Bu neşeli ekip için bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera gördüğü herkesi gülümsetmek için komik oyunlar yapmaya devam ediyordu. Mutfak lavabosunu tamir eden babalarının yanına boru taklidi yaparak gittiler. Ağızlarıyla gıcır gıcır boru sesleri çıkarıyorlardı. Baba şaşkınlıkla çocuklarına baktı.
1: Lavabo borusunun açılması için ikna edemediyseniz biz konuşabiliriz onlarla,
0: dedi Bera. Ayla hemen devam etti.
2: Boruların dilinden biz borular anlarız. Bırakın konuşalım.
0: Boru taklidi yapan çocuklar çok sevimli görünüyorlardı. Ayla ve Bera birbirlerine çarpıp düşme numarası yapınca babaları daha da güldü. Şimdi de bu borular düştükleri için kırılmıştı. Babalarının biraz da bu küçük borularla konuşup onları tamir etmesi gerekiyordu. Baba da çareyi iki küçük miniyi gıdıklamakta buldu. Onları gıdıkladı da gıdıkladı.
1: Gıdı gıdı gıdı gıdı.
0: Şimdi hepsi birden gülüyordu. Gülücükleri duyan anne de mutfağa gelmişti. Ailesinin neşesine o da eşlik etti. Ayla Bera güldürme ekibi işini çok iyi yapıyordu. Etraflarına neşe saçıyorlardı. Arkadaşları Efe ile Cemre'yi de güldürmeyi başarmışlardı. Marketten dönen Fatma teyzelerini de güldürmüşlerdi. Başka güldürecek kim kaldı diye etraflarına bakarken bir anda rüzgar çıkmıştı. Ayla ve Bera rüzgarın uğultusuyla irkilmişti. Ağaçlar sallanmaya başlamıştı. Öyle sallandılar, öyle sallandılar ki ağacın dallarında sıkışan paraşüte bağlı Fiyonk havalanıvermişti.
2: Bera bak, paraşüt uçuyor. Fiyonk orada,
0: diye heyecanla gösterdi Ayla. İki küçük kardeş paraşütün peşinde koştular, koştular. Paraşüt havada süzülüp duruyordu. Sonunda bahçenin bir köşesine iniş yapmıştı. Ayla heyecanla Fiyong'una koştu. Sonunda ona kavuşmuştu. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Bugün o kadar çok insanı güldürüp mutlu etmişlerdi ki Allah da onları güldürmüştü. Çocukların neşeli gülücüklerinin gökyüzüne ulaştığı günün sonunda gece olmuştu. Çocuklar uyumak için yataklarına girmişti. Ayla ve Bera bu gülücük dolu günü bir şiirle süslediler. Paraşüt yaptım oyuncağıma, süzüldü durdu havada. Rüzgar aldı götürdü uzaklara, kaldı oyuncağım ağacın dalında. Üzüldü Ayla, güldürdü Bera. Güldürme ekibi kuruldu sonra, kardeşler başladı etraflarına.

neşe, mutluluk ve huzur yaymaya. Yüzlerin gülümseyerek çiçek açtığı, yüreklerin sevgiyle ısındığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: kaç kere söyledim. Bu keçi derisi değil ya. Koyun derisi. Ne demek ne fark eder? Orası öyle. İkiniz de M diyorsunuz. Ama yine de aynı şey değil. Heh, Hacivat'a soralım. O en zor soruları bile bilir.
1: Bilmediğim pek az şey var benim. Söyle bakalım.
0: Bu ne?
1: Bilmeyecek ne var? Basit, yuvarlak bu.
0: Allah Allah. Kare değil mi bu?
1: Yok yahu, yuvarlak. Bildiğin yuvarlak. Gayet yuvarlak.
0: Dalga geçme Hacı Cavcav. Biliyoruz yuvarlak olduğunu. Neyden yapılmış?
1: Ha, öyle bir soru. Deri galiba.
0: İyi de ne derisi?
1: Hayvan mı?
0: Of, hangi hayvan?
1: Deve mi?
0: Koyun yahu, koyun.
1: Madem biliyorsun, niye soruyorsun o zaman?
0: Aman, neyse.
1: O koyun hayvanının derisinden yapılma yuvarlak ve şişik şey neye yarıyor?
0: Yüzerken batmamaya.
1: Ne yani? Sen yüzmeyi bilmiyor musun?
0: Yok canım, ne alakası var? İyi yüzerim ben.
1: Tabii tabii.
0: Bunu amcamın oğluna götürüyorum.
1: Tabii tabii.
0: Gerçekten ya.
1: Tabii tabii.
0: Var mısın, gölde yüzelim?
1: Varım be.
0: Yarışta yapar mıyız?
1: Yaparız be.

0: Oldu mu keçi? Hey, kaç saniye oldu? Kaç saniye? Ne demek saymadım ya? Ben de sana güvendim. Bırak Allah'ını seversen. Kendi işimi kendim görürüm. Parmağım bitti. Sayamadım. Bırak. Ben kendim takarım şapkamı. Zaten yüzmeyi bilmiyorum. Bari biri beni kurtarana kadar suyun altında kalabileyim dedim. Senin yüzünden suyun altında nefes tutma çalışması da yapamadım. Kesin boğulacağım. Of. Bu kadar basit bir işi bile yapamadın. Yok öyle. Me deyip kurtulma. Sıra sende. Sen de sokacaksın kafanı suya. Gel buraya. Sıra sende dedim. Gel. Alacağın olsun keçi. Hastayım deyip yarışı biraz erteleyeyim. Yoksa işim zor. Hacı. Bat.
1: Aman. Karagöz, görmedim seni.
0: Koca insanı görmek bu kadar zor olmasa gerek.
1: Buradan küçük görünüyorsun.
0: Bir de kafa buluyor ya.
1: Bir de iyi tarafından bak. Yüzme öğrendin işte.
0: Biliyorum yüzmeyi ben zaten.
1: Tabii. Sen niye geldin? Ney?
0: Biraz hastayım da.
1: Anlaşıldı. Yüzme yarışından kaçacaksın.
0: Ne münasebet. Daha fazla hasta olmadan bir an önce yapalım şu yarışı diyecektim.
1: Bir an önce mi?
0: Ne oldu? Korktun mu?
1: Ne alakası var? Ne zaman, nerede istersen.
0: Şimdi.
1: Şimdi mi?
0: Öyle mi dedim?
1: Demedin mi?
0: Dedim mi?
1: Demez olaydın.
0: Dedim.
1: Ben de kabul ettim.
0: Haydi.
1: Haydi.
0: Ne yaptım ben ya?

0: İşte geldik yolun sonuna.
1: Hiç sorma Karagöz.
0: Her neyse. Şimdi göreceksin gününü.
1: Ne oldu? Korktun mu? Hadi bakalım. Yarış başlasın.
0: Korkmuyorsan eğer, önce sen gir suya.
1: Korkmak mı? Ben hiçbir şeyden korkmam.
0: Güzel. Hadi bakalım. Hadi.
1: Dur Karagöz. Konsantre oluyorum.
0: Konsantre Hacivat. Ne oldu ya?
1: Gıcık tuttu.
0: Tutmasına gerek yok. Gıcıksın zaten.
1: Ben duramayacağım.
0: Durma zaten. Atla suya.
1: Atlayamam. Su içmem lazım.
0: Ya her yer su. İç işte.
1: Bu su olmaz.
0: Allah Allah. Yoksa bu da yüzmeyi bilmiyor da beni mi kandırmaya çalışıyor?
1: Kaçmadım.
0: Kaçtın.
1: Öksürük tuttu.
0: Numara yaptın.
1: Yapmadım.
0: Seni mahallede öksürürken gören olmamış.
1: Öksürük görünmez.
0: Duyan da olmamış.
1: Belki geçti öksürüğüm.
0: Uydurma.
1: Hadi oradan.
0: Nereden?
1: Lafın gelişi.
0: Üstünden atma her işi.
1: Dün de sen hastayım diyordun.
0: Hastaydım, geçti.
2: Susun artık yahu. Amma uzattığınız meseleyi.
3: Hakikaten ya.
0: Ama yarıştan kaçtı.
1: Öksürük tuttu, ne yapayım?
2: O zaman tekrar yarışırsınız.
1: Tekrar mı?
0: Aslında Hacivat'ın öksürüğü geçene kadar bekleyebilir yarışma.
1: Karagöz de hasta zaten. Bekleyelim bence de.
3: Hayda. Az önce birbirinize inanmıyordunuz.
2: Yoksa yarışı tekrarlamak mı istemiyorsunuz?
1: Ne alakası var?
3: Bence alakası var ama dur bakalım.
2: Neyse. Bu yarış yapılmazsa sizin çenenizden kurtulmak zor. O yüzden yarın sabah yarış tekrarlansın.
1: Yarın mı?
3: Mükemmel fikir. Hatta biz de orada olalım.
1: Siz de mi?
2: Evet. Sizin için sakıncası mı var?
0: Yok. Aksine iyi olur. Hacivat hile yapamaz.
1: Asıl benim için iyi. Senin kaybetmene ne kadar çok insan şahit olursa o kadar iyi.
0: Göreceğiz.
1: Göreceğiz.
2: Görelim bakalım.
0: Önce sen.
1: Hayır sen.
0: Sen dedim.
1: Hayır sen.
0: Geçen sefer sen gidiyordun önce.
1: Tamam işte, bu sefer de sıra sende.
0: İyiymiş.
1: Beni ilk düelloya davet eden sendin de ondan.
0: Dello mello bilmem ben.
1: Düello demek yarış demek.
0: O zaman yarış de.
1: Yarış.
0: Tamam işte, git yarış.
1: Olmaz.
0: İyi be.
2: Karagöz'ü gören var mı?
3: Yoo.
1: Suya battı galiba.
2: Neden çıkmadı hala?
1: Çıkar birazdan.
3: Ya çıkmazsa?
1: Çıkar.
2: İnşallah.
1: Ha, çıktı. Dedim size.
3: Çok şükür.
0: İmdat!
2: Ha? Boğuluyor mu?
3: Bilmem.
1: Yok ya, numara yapıyor.
2: Emin misin?
0: Boğuluyor.
3: Aman Allah'ım.
1: Hadi ya. Ne var? Neye bakıyorsunuz?
2: Atlasana.
1: Nereye?
3: Suya.
1: Niye?
3: Ne demek niye? Kurtarsana Karagöz'ü.
1: Siz kurtarın. Niye ben kurtarıyormuşum?
2: Ben yüzme bilmem.
1: Ben de bilmiyorum.
3: Ne?
0: Ben yüzme bilmiyorum.
2: Karagöz de bilmiyor.
3: Ne yapacağız?
2: Senin beygir değil mi bu?
3: Evet ya, beygir bu.
1: Ne beygiri? Aslan o, aslan.
0: Boğuluyordum.
1: Yahu, yüzme bilmiyorsan ne diye söylemesin?
0: Sanki sen söyledin yüzme bilmediğini.
3: Eğer beygir olmasaydı.
0: Aman düşünmek bile istemiyorum.
2: Ah çocuklar, ah.

0: kadar büyümesine gerek var mıydı bu iddianın?
1: Ben yüzme bilmiyorum demek çok mu zor?
2: Evet. Yani biraz gaza gelmiş olabiliriz.
3: Biraz mı? Bildiğim boğulmayı göze aldık yahu.
0: Bu da size ders olsun çocuklar. Bilmediğiniz şeyi iddia etmeyin.
1: Hadi iddia ettiniz. Bari yarışa girmeyin.
3: Hadi yarışa girdik. Bari suya atlamayalım.
2: Hadi atladık. Bari boğulmayalım.
0: Doğru. Burada tek söz hakkı beygirin. Sabaha kadar çişnese yerin. Siz boşuna konuşmayın.
2: Bu nereye gitti şimdi?
3: Belki yüzmek istedi.
0: Belki de susamıştır.
1: Acaba birini kurtarmaya mı gitti?
2: İmdat diyor.
3: İmdat mı? Hayda! Nedir arkadaş bu beygirin çektiği?
2: Hayda!

0: Burçan'ın hası burada. Gel.
1: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
2: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
2: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
2: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
3: Şaban amca, bir derdin mi var?
4: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
5: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
4: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
2: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
4: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
5: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
2: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
2: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
5: Harika fikir.
6: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
6: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
5: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
6: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
4: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
4: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
6: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
3: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
5: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
7: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
2: Hadi o zaman.
8: Yumurcalı!
5: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
9: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
5: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
9: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.

0: elma var ama gelmene gerek yok.
1: O ne demek?
0: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
1: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
0: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, 1 kilo elma tart.
3: Hemen tartıyorum.
4: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
0: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
5: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
1: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
0: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
1: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
0: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
4: Eyvah!
2: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
4: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
6: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
2: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
0: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
2: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
2: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
0: Ben götürürüm anneme.
2: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
8: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
2: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo charleston biber. 1 kilo domates.
9: Ben götürürüm.
2: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
10: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
2: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
6: Emin misin? Çilek olmasın o.
2: Eminim. Sen devam et.
6: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
9: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
0: Annem de sarımsak istememiş.
6: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
9: Ne?
6: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
0: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
6: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
4: Olmaz Aziz.
2: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
2: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Birlikte hareket edelim.
4: Nasıl?
2: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
6: Şimdi ne olacak?
2: Telefonun başına Furkan gitsin. Aziz, sen kasaya geç.
6: Masa başı işlere bayılıyorum.
2: Önder, sen de ürünleri tart.
4: Tartı işi benden sorulur.
2: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
3: Derhal.
2: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
1: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
1: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Aa. İstediğin muz olsun Aziz'im. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
1: Manavlığın en güzel yanı.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
3: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
3: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Oh. Benimki bitti.
3: Oh. Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür ederim anne.
3: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
2: Hı-hı.
0: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.

0: Aferin sana.
1: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
0: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Tebrik ederim.
1: Bitti. Elhamdülillah. Bütün işleri bitirdim anne.
0: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
1: Yok, istemem. Başka işlerim var.
0: Başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş? Çok merak ettim.
1: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
0: Ciddi bir iş.
1: Çok ciddi. Elhamdülillah benimki de bitti.
0: Tekrar ister misin canım?
1: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık. Eyvah!
0: Ne oldu?
1: Halam gelecekti.
0: Evet, gelecek.
1: Koş Eren, işimiz var.
0: Hey, ne oluyor bakalım?
1: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
0: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
1: Ama anne.
0: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
1: Bu kez otelimiz çok güzel olsun. Her zaman güzel oluyor zaten Eren. Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun.
2: Tamam.
1: Ben kapıda karşılarım.
2: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
1: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
2: Buldum. Misafir odası.
1: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
2: Oda mı?
1: Evet.
2: Koş.
1: Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
2: Geçen sefer sen oldun ya akıllı.
1: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
2: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
1: Tamam.
2: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
1: Not alıyorum efendim.
2: Okunmuyor liste.
1: Şimdi?
2: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
1: Hemen not çiziyorum.
2: Tamam, çok iyi not çizdin.
1: Başka? Oyuncak?
2: Gerekmez. Aşağıda oyun bölümünde oynarız.
1: Tencere, tabak.
2: Komiksin. Ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akıllım, buraya gerek yok.
1: Tamam o zaman.
2: Hadi, eksikleri tamamlamaya.
1: Anne.
0: Efendim canlarım.
2: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
0: Mercimek çorbası.
1: Başka?
0: Köfte.
2: Başka?
0: Pilav.
1: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
2: Biraz da iş konuşalım.
1: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
0: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
1: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
0: Okurum tabii.
2: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
0: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
1: Şimdilik bu kadar.
2: Müşteri ağlamız için çiçek toplamayı unuttum.
1: Olamaz.
2: Koş.
0: Koşmadan.
1: Hadi toplayalım.
2: Unuttuk.
1: Neyi?
2: Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
1: Buldum. Hemen gidip getireyim.
2: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
1: Geliyorum.
2: Kamyonu neden getirdin ki?
1: Çiçek toplayacağız işte 5 numaralı oda için.
2: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
1: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri alamız çok sevinir.
2: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
1: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
2: Yarısı da çok. Yine üzülür.
1: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
2: Ben hemen geliyorum.
1: Kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
2: Ay, kafam acıdı.
1: Benim de.
2: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
1: Kelebek kovalıyordum.
2: Annem koşmayın demişti.
1: Haklıymış. Bak düştük.
2: Hadi kalk.
1: Tamam. Özür dilerim abla.
2: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
1: Geçti bile.
2: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri. Sonra da vazoya koyarız.
1: Zavazo mu?
2: Vazo.
1: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.
2: Anne bak.
0: Çok güzel.

0: Eren nerede?
1: Buradayım anne.
0: Aa, Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Ceren, sen Eren'i gördün mü kızım?
2: Ya, görmedim.
1: Buradayım anne, çiçek adam oldum ben.
0: Aa, Eren buradaymış Ceren. Büyümüş de çiçek adam olmuş. Aa, Eren, Ceren nerede?
1: Demin buradaydı anne, yok olmuş.
0: Allah Allah, uçtu mu bu çocuk?
2: Geldim, geldim.
1: Uçtun sandık.
2: Uçamam akıllım. Kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın vazosu anneciğim.
0: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
3: Biz de seni.
1: Aa, biz halama kale yapmadık.
0: Kale mi?
2: Ne kalesi Eren?
1: Hala kalesi. Hadi koş.
0: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz? Bana mı öyle geliyor?
1: Acelemiz var anne.
0: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
2: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
0: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
2: Ne yapabiliriz peki?
0: Mesela uzay yürüyüşü.
1: Uzay yürüyüşü mü?
0: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
1: Oldu mu?
0: Harika oldu.
2: Bana bakın, bana bakın.
0: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
3: Anlaştık. Hoş geldin.
1: Kimse yok. Zili duyduğuma eminim.
0: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
3: Sürpriz.
2: Hala.
0: Buyurun.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Otelimize hoş geldiniz.
4: Otel mi? Otelimiz mi var Emel?
0: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
2: Kolonya?
5: Evet, lütfen. Oh, mis gibi.
4: Bana yok mu?
1: Var tabii. Almaz mısınız?
4: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
1: Hadi Allah, 5 numaralı oda seni bekliyor.
5: Geliyorum canım.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Ehem, ehem. Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım yine mi kapattın?

0: bu? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
1: Hocam, size bir sorum olacaktı.
0: Buyur, sor Hatice Hatun.
1: Hocam, şimdi bunu
0: her duyduğuna inanma Hatun. Haydi selametle.

0: bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin? Hı?
2: Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, kara kaçanın yemi de hiç kalmamış.
0: Kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat. İşler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler ayetler, evet. Neydi ayetler?
3: Hocam, çalışmadın mı yoksa?
4: Aa, olur mu öyle şey?
3: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: Küçüğüm. Hocaya hamsinin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi o?
1: Yoo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Bende değildi. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmıştır?
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.
0: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
2: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
3: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
0: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
2: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
1: Sevmez oğlum, sevmez.
2: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
1: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama yememişler.
3: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
4: Yeter!
5: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: bulamadı uşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: Ocağının değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker Hoca'nın helvasını. Adamın değerini bilemedik.
3: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası. Ha?
1: Baba!
3: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
3: Hocacığım benim. Sen...
4: Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
3: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver, bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil, geç olur bir gün yoksa.
5: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

spor yap, güçlü ol.

0: سلام.
1: سلام.

Ah!

三，

Thank you.

0: Adi hani?
1: Aha. Aha. Aha. Aha, bom.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçeli yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet. Sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Üstok!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynuyoruz.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
6: Yine oyun peşindeler.
5: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
2: İstop! Renk? Turuncu.
7: Turuncu nerede?
1: Üzerinde Can, üzerinde.
7: Elim söndü. Hayır.
1: Elim sende.
5: Yakaladım seni.
7: Iskaladın.
2: Turuncu, buldum.
5: Hayır. O gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
7: Tamam. Ebeveynim.
6: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
5: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Oturup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
6: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
6: Hemen bir alıştırma yapalım.

0: Hey, bu çok sert.
1: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
2: Top geliyor.
0: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
3: İşte top burada. Buldum.
4: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
3: En sonunda çilekleri de bulduk.
4: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda düşer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha? Ha.
1: Ha. Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Daha çileği şeker.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba.
3: Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
4: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
5: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV

0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Ha, bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın. RH pozitif. Bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Nazire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfiks. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam... Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir sıra. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sınava dalaşamadık çocuklar. Çok zor.

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu

0: öyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
1: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın

0: bir şey koyulalım.
1: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam çok acıktım.
0: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
1: Boyalı mı? İstemem.
0: Ama enerji vermesi için. Al bakalım, bu seni yemeğe kadar idare eder.
1: Muz, yaşasın. Çok leziz.
0: Nasıl? İyi geldi mi?
1: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
0: O zaman hadi bakalım iş başına.
1: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
0: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
2: Tamam anne.
1: Bunu yapabilirim.
3: Ha.

0: Vay!
1: Aferin benim oğluma. Her yer pırıl pırıl, tertemiz olmuş.
0: Beğendin mi anne?
1: Hem de nasıl. Ellerine sağlık oğlum.
0: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla. Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin. Haklısın.
1: Parmak böreğini hak ettin.
0: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın!
1: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
0: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
2: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
2: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek. Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, artı şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapıyor.

0: Pişsin ve pişerken açılmasın diye şefim.
1: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. Hmm. İşte ıslandı.
0: Artık tamamen sarabiliriz.
1: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
0: Şimdi de onları kızartıyoruz.
1: Tabii ki bu iş Tuğba sultanın.
0: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demektir.

0: Hadi hemen yiyelim.
1: Evet arkadaşlar, parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
2: Evet oğlum. Çok acıkmışsındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.
0: İyi yapmışsınız.
2: Hadi afiyet olsun.
0: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
2: Olur.
0: Abla, senin topunu alabilir miyim?
1: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
0: Bakın, izin istedim.
2: Aferin benim akıllı oğluma.

0: Aç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
1: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
0: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
1: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
1: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
1: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
1: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt.
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt, sus bir.
1: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
0: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
1: Of tilki. Of.
0: Ne yapayım?

0: Teleskop konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
1: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
0: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
1: O da doğru. Ne yapacağız peki?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
1: Ha, kestik.
0: Ha, bir fikrim var.
1: Nedir?
0: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
1: Güzel tekerleme.
2: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
1: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiği şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Bakalım burada neler varmış. Ha? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay! Çok heyecanlı. Bunu tilkiye söylemeliyim.
0: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
1: Bir şişe.
3: Şişe mi?
1: Evet, içinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
4: Korsan filmlerindeki gibi mi?
1: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
0: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
1: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
0: Ne yapacağız kurye?
4: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Bana diğeri de bak.
1: Çok iyi ya.
2: Gerçekten heyecanlı.
3: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
1: Hadi tilki.
3: Tamam, tamam.
1: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
3: Bilmiyorum.
2: Bir de ben bakayım.
3: Allah Allah, ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
2: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
3: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
1: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
2: Yetkililere haber verebiliriz.
1: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
2: Haberci.
3: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
1: Yani ben de demek istediğim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
3: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
0: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
0: Profesör!
2: Profesör!
0: Profesör! Hey, profesör!
1: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
1: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
0: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
0: Duramıyoruz.
1: Çocuklar, iyi misiniz?
0: Oy, iyiyim, iyi.
2: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
3: Oh, çok şükür. Dikkat edin çocuklar. Allah korusun, bir yerinize bir şey olabilir.
0: Haklısınız profesör.
3: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
0: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
2: Aslında ben pek de üşümemiştim.
0: Tabii tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
2: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
1: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
0: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
1: Süper, mucizevi bir doku.
4: Yeni simülasyonumuz hazır.
1: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
2: Biz kazanacağız.
1: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
2: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
1: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır. Şaşkın.
3: Yani doğru bildin demek istedim.
2: Ha, anladım.
0: Hadi kaşifi çağıralım.
5: Kaşif, kaşif, kaşif.
2: Başlıyor yeni keşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Aradığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
2: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
0: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
1: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
0: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
0: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
2: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
1: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
0: Evet, aferin çocuklar.
2: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
0: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
1: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
1: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
2: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
1: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
3: Yine yağmur yağacak.
1: Üstüm başım daha yeni kurudu.
2: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
3: Şemsiye!
0: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
3: Yaşasın!
1: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
2: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
4: Hapşu!
2: Elhamdülillah.
1: Yerhamukallah, ıslanırsan böyle hapşırırsın.
0: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: هادي بسم الله. Yine olmadı. Oyuncak fuarındaki gösteride böyle olursa başarısız olurum. Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
1: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa.

0: Hayırdır inşallah? Bodu, göremiyorum. Ha? Hah, demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
1: Müşte be abi! Selamünaleyküm Müşte be abi!
0: Aleykümselam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.
2: Hayırlı günler İsmail. Hayrola diyeceğim ama...
3: Hiç sorma.
4: Abiciğim iyisin inşallah.
2: Biz dedik İsmail, insanlar siklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun, ille de deneyeceğim diye.
3: Tamam tamam, haklıymışsınız.
2: Bunları nereden buldunuz böyle?
4: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
2: İsmail bunları görünce dayanamadı.
3: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
2: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müşteba abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: hüküm Müştaba abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleykümselam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müçteba abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir...
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yok Müştebağ abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Meto, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Ama bir baksan.
2: Sabreden derviş.
3: Muradına ermiş.
4: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazımmış.
4: Kaç tane de sehpa?
2: Şifonyer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
3: Evet, birkaç televizyon lazım bence.
2: Kaç tane de sehpa olmasa?
3: Yeme, ne yiyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Şey, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
2: Yok yok, diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet.
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız çufuyla ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilginin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bari mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Uçurtma yarışının iptal edildiğini Mustafa'ya söyledin mi Salih?
2: Söyledim kardeşim.
0: Bugün ne yapacağız peki?
2: Planlarımız çok ani iptal oldu. Çocuklarla camide toplanalım. Elbet yapacak bir şeyler buluruz.
0: Fikirde Galip, planlamada mülayim bir insan olduğum için bütün yükü omuzlarımda hissediyorum.
2: İyi ki varsın canım kardeşim.
0: Sorma, daima tetikte ve dikkatli olmalıyım.
2: Hey, beklesene. Neden bırakıp gidiyorsun? Galip!
0: Koş hadi.
3: Grup çalışması olduğu için bence diğer gruplardan farkımızı ortaya koyacak bir şekilde sunmalıyız.
0: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
2: Durun tahmin edeyim. Bugün ne yapacağımızı konuşuyordunuz.
4: Hayır.
2: Nasıl ya? Uçurtma işi iptal olunca boşluğa düştük ya.
4: Yok, düşmedik.
3: Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
0: O zaman ben tahmin edeyim. Siz başka bir konudan bahsediyordunuz. Anlamadınız mı? Komikti ama.
3: Bu mükemmel şakadan sonra konumuza nasıl döneceğiz bilemiyorum Galip.
2: Evet, konuya dönün hadi. Merak ettim gerçekten.
5: Grup ödevini nasıl yapacağımızı konuşuyorduk.
6: Ben de kutuda ne olduğunu merak ettim.
2: Çok da mühim bir şey değil.
0: Her grup tahtaya kalkıp sunum yapmayacak mıydı?
3: Ben diyorum ki diğer gruplardan farklı.

0: Aleykümselam. Uçurtmalar uçmayınca hepinizin buraya geleceğini tahmin ettim.
1: Bir şey mi söyleyecektin Ali'ciğim?
0: Yoo.
1: Bir şey mi var Ali?
0: Yoo.
1: Neden dikilip duruyorsun?
0: Hiç.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Bayram hocam.
1: Resmen konu mankenimiz oldu çocuk. Ayaklarını yere vurma öyle bam bam. Bir de toz çıkarmazsan minnettar olurum inan.
2: Vay. Süper fikir.
1: Süper? Fikir?
2: Ödevi nasıl sunacağımızı buldum.
3: Nasıl? Nasıl?
2: Bakın şimdi.
0: Hadi o zaman görev dağılımını yapalım.
1: Sonra da hep birlikte üstünden geçeriz.
0: Kutuda ne var?
1: Özel.
0: Hiç özel gibi durmuyor.
1: Artık söyle Galip. Herkes merak içinde kaldı. İlk gördüğümde sizin kadar ben de heyecanlanmıştım ama maalesef çok da şey değil.
0: Ne değil?
1: Merak edilecek bir şey değil.
0: Masa tenisi.
2: En sevdiğim.
0: Hadi oynayalım.
1: Arkadaşlar ben de sizin gibi sevindim ama oynayamayız.
3: Neden?
1: Masa tenisinin bütün parçaları var ama masası yok da ondan.
0: Doğru. Masa olmadan masa tenisi oynanmaz.
1: Bunları Fatma teyze artık çocuklara oynamıyor diye az kalsın çöpe atacakmış. Hemen aldık ama masa yok maalesef.
4: Hayırdır çocuklar?
1: Masa tenisi malzemelerimiz var ama...
0: Masamız yok hocam.
4: Demek öyle.
1: Maalesef.
4: Peki bu ne?
3: Masa!
0: Bu masa olur mu hocam?
4: Neden olmasın? İşte oldu.
2: Çok güzel oldu hem de hocam.
4: Bazen çözüm burnumuzun ucunda duruyor olabilir. Kim geçiyor karşıma?
3: Ben!
2: Okul ödevimiz için Peygamber Efendimizin yürüme adabı ile ilgili sünnetinden bir sunum hazırladık hocam.
4: Öyle mi? Maşallah size.
2: Müsaitseniz ilk size sunmak istiyoruz hocam.
4: Hemen geliyorum. Çok merak ettim.
2: Bütün tavır ve davranışlarımız karakterlerimizin yansımasıdır arkadaşlar. Bu sebeple konuştuğumuz dil kadar beden dilimiz de önemlidir. Bu sebeple oturup kalkmamıza, selamlaşmalarımıza, hatta yürüyüş şeklimize bile özen göstermeliyiz.
1: Şimdi grubumuzun yazdığı maniler eşliğinde sizlere Peygamber Efendimizin sünneti üzerinden yürüme adabı nasıl olmalıdır ondan bahsedeceğiz.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
0: Selim. Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam kardeşim.
0: Selamun aleyküm beyefendi.
3: Aleyküm selam.
0: Rastlarsan birine yolda, tanıdığına ya da tanımadığına, selam verir unutma, yürüyen oturana, az olan çok olana.
1: Yürürken ayaklarını sert vurma. Güzel işler için koş, hiç durma. Ama sakın tozu dumana katma. Yürümenin de bir adabı var, unutma.

Güzel havaları severim. Camiye hep yürüyerek gelirim. Yolda bir engel görürsem hemen kenara çekerim.

0: Biriyle çıktıysan yola ne önde ol ne arkada. Kimseyi geride bırakma. Daima hizayı kolla.
1: Evet arkadaşlar, Peygamberimizin 20 adabından yola çıkarak hazırladığımız sunumun sonuna geldik.

0: inşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Nasıl olmuş hocam?
1: Muhteşem olmuş çocuklar. Hem manileri yazmışsınız hem sahneye uyarlamışsınız. Daha ne olsun?
2: Sağ olun hocam.
1: Maşallah size. Peygamberimizin sünnetini ne kadar güzel anlatmışsınız. Bunun namaz çıkışı cemaatimize de yapalım.
3: Evet, çok güzel olur.
4: Yetenekte galip, çalışmada mülayim olunca üstesinden gelinemeyecek ödev yok hocam.
1: Aynen öyle galip.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler...

0: Sever'i hiç görmüyorlar. Öyle mi?
1: Tam da öyle Ahsen.
2: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
3: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
4: Ninem dedi ki peygamber ahlakı.

harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
8: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Dur mu? Daha o kısma gelmedik.

0: Madem hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki sen de çabuk gel, birkaç alet lazım.
2: Yusuf kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri.
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın.

0: merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz sizi haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden, evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat, dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Wasallam.
1: Su.
2: Ama anne.
3: Dalgınlık mı olmuş oğlum? Bu gecelik orada uyuyiver.
2: Ama ya uyuyamazsam?
3: Uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Hı?
2: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolu...

0: 动。
1: Hadi anne ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
2: Ama oğlum söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
1: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
2: Tamam ama Kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
1: Yaşasın. Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi! O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
3: Ha? P-A-E?
1: Evet.
3: P-E-E.
1: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
3: P-E.
1: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova? Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi.

0: bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada Del var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben yemeği bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Ne yalan?

0: Seni ben çağırmadım Lemi. Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler. Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
1: Ai!

Hehehehe.

0: Bugün bir daha koşmayacaktın hani. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemmy? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemmy. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
2: Yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?
2: Hı hı.
0: Yaşasın!

0: Hehe. Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız. Hem annem de izin vermedi. Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba? Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz. Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
1: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştim?
1: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
1: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördün baba.
2: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elemeyi sürdü.
2: Dur bakalım Yera. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Daha yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
1: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
2: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
2: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

Oo, ne güzel hareketler bunlar. Ben kalemler sadece kitap yazar sanıyordum. Ama okuyormuşsunuz da. Bayılırım kitap okuyan kalemlere. Neden bir anda okumayı bıraktınız çocuklar? Okuyun okuyun, biraz daha bekleyebilirim. Bol bol zamanım var bugün. Aa, çok affedersiniz çocuklar, bunu açmam lazım. Bugün sizi hiç anlamıyorum. Neler oluyor? Telefonun sesi mi rahatsız etti? Anladım. Kusura bakmayın, hemen kapatıyorum. Alo? Yok, şu anda müsait değilim. Hayır efendim, mümkün değil. Kütüphanedeyim. Kütüphane! Çok affedersiniz. Nasıl da fark edemedim. Kütüphanede bu şekilde yüksek sesle konuşulmaz. Hele telefonla hiç konuşulmaz. Madem konu buradan açıldı, var mısınız kitap okumanın önemi hakkında kapışmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Keçecim, hazırsan senle başlayabiliriz. Bir kutu. Yok, bir sandık. Oo, bir hazine sandığı. Ama konuya dönsek artık keçe, kitap okumanın öneminden bahsedecektik. Vay, şimdi anladım. Kitap okumak kelime hazinemizi geliştirir. Tebrik ederim. Ne güzel anlattın.

Şimdi sıra sende Kara. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çizgi. Yok daha neler. Halter mi? Şu anda hiçbir bağlantı kuramıyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Ah, şimdi buldum. Kitap okumak hafızayı kuvvetlendirir. Harika bir anlatım oldu Kara. Sağ olun, var olun. Ay aman efendim, mahcup ediyorsunuz. Keçeciğim, hız kesmeden devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sahne. Ama çocuklar, bugün bütün çizimleriniz çok şaşırtıcı. Kitap okumanın önemi ve bir sahne. Bir kürsü. Dur bakalım neler çıkacak. Allah Allah. Şimdi bulacağım. Evet, buldum. Kitap okumak kendini ifade etme yeteneğini geliştirir. Gerçekten tebriği hak ettim değil mi keçe? Ama gerçekten zordu ve bildim. Kitap okumanın faydaları sanırım. Her gün mutlaka okurum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okumak bizi geliştirir arkadaşlar. Üstelik dinimizin ilk emrinin oku olduğunu düşünürsek, okumanın gerçekten çok önemli bir şey olduğunu anlamak hiç de zor değil. Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Maalesef. Ama üzülmeyin, en kısa zamanda yeniden görüşeceğiz. Ama kapatmadan önce içimden geldi. Kahramanlarımıza özel bir alkış alalım. Ne dersiniz? Sağ olun çocuklar. İyi ki varsınız. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dede.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, Semer'i doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.
2: Tamam baba. Demek Semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
2: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
0: Bir bakıma öyle yaptım kızım.
1: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede, bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağa kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
2: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
3: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
3: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşığı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
3: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
3: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
3: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
3: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet. Karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağa tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
2: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi belki de arkadaşı kurtulamazdı.
3: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz değil mi Bekir?
2: Evet.
0: Peki başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
4: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
3: Evet Nedim. Onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekir.

0: girdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
1: Evet, bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre geçelim mi dikkat sorularına?
2: Geçelim.
1: Evet, ilk sorunuz geliyor çocuklar. Karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
2: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
1: Evet Nedim, tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
0: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
3: Sinek, kuyruğun kenarındaydı.
0: Evet, doğru. Bir bir oldunuz.
1: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin, bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa Ağustos böceğinden ne istemişti?
2: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
1: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
4: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
0: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
1: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balon ailemizin bir üyesi oldular.
4: Hey hey hey dikkat balonu. Her gün genişliyor aile. Hey hey hey ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii, doğru söylüyorsun.
2: Şey Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet ama şey, Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın. Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Kaçtı.
1: Ama biz düşmekten kaçamadık.
2: Şuna bakın.
0: Sakı tutun.
2: Bugün hep güçlü balıklara denk geldik.
1: Bugün kısmetimiz yokmuş çocuklar. Eve dönelim.
0: Hadi ya.
1: Üzülme Eymen. Başka zaman tekrar geliriz.
2: Doğru. Üzülmeye gerek yok. Nasılsa ortalık...

0: Hadi çocuklar, geç kalmayın.
1: Geldim Temel amca.
2: Beni de bekleyin. Hey! Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hayırdır Eymen? Yüzünden düşen bin parça.
2: Ha? Yüzümden bir şey mi düştü?
1: Öyle değil akıllım. Çok üzgünsün anlamında bir deyimdir bu.
0: Aynen öyle.
2: Komikmiş aslında. Ama ben hiç gülecek durumda değilim.
0: İşte ben de onu soruyorum. Hayırdır inşallah?
2: Oltam kırılmış.
1: Geçmiş olsun.
0: Kırılmış dediğine göre haberin yok.
2: Evet Temel amca. Elime alınca fark ettim.
0: Nereye koymuştun ki?
2: Şey...
1: Dün takadan birlikte...

0: koydum. Sen nereye koydun?
1: Ben bir yere koymadım.
0: Nasıl yani?
1: Kıyıda bir kenara atıvermiştim aceleden. Düşerken de kırılmış sanırım.
2: Demek ki neymiş? Tıpkı birbirimize iyi davrandığımız gibi eşyalara da iyi davranmalıymışız.
1: Aa, iyi davranmak mı?
2: Evet. İnsana iyi davranmazsak onları kırarız, değil mi?
1: Evet.
2: Eşyalar da öyledir. Onlar da kırılır. Oltan gibi.
1: Doğru. Bundan sonra iyi davranacağım.
2: Aferin sana. Söz verdiğine göre sıra oltanı tamir etmekte.
1: Yapabilir misin?
2: Allah'ın izniyle.
1: Yaşasın.
2: Hadi gel bakalım.

0: Geri dönüşüm.
1: Kal diyemem. Öf, olmadı. Bu saçma. Git diyemem. Ah yok, bu da saçma. Şşt, kıçı kıçı, sessiz ol. Sana da biraz saygın olsun canım. Tabii. Hangisini yazsam acaba? Aman, ikisini de yazayım. Git diyemem, kal diyemem. Yine çok saçma oldu ya. Of.

0: Enişte, al şu köpeğini başımdan ya. Yine benimle uğraşıyor.
1: Az bile yapmış. Bunlar ne böyle?
0: Kağıt.
2: Bir satır yazıp atmışsın.
0: Sanatımda mükemmeli yakalamak zorundaydım. Kusursuz olduğum için beni suçlayamazsınız. Tabii.
3: İsraf ettiğin için suçlayabilir miyiz peki?
0: Ne alaka ya? Bunlar sadece kağıt.

0: Ne demek sadece kağıt oğlum? Kağıtlar nereden geliyor peki?
1: Bunda bilemeyecek ne var? Kağıt fabrikasından tabii.
2: Of, bu çocuk adamı delirtir.

0: Sız olmaz ki. Ne yapsak acaba ya? Ormanları korumanın harika bir yolunu buldum. Tabi.
1: Nedir dayı?
0: Tüm okulları kapatmak.
2: Hayda. Ne alaka oğlum?
0: Okulları kapatırsak kimse kitap defter kullanmaz. Böylece ağaç da kesilmez.
3: Harika bir plan. Arkandayım dayı. Hemen kapatalım okulları.
4: Dayıcım, biraz daha mantıklı bir plana ne dersin?
0: Ne gibi Zeynep'cim?
4: Geri dönüşüme önem vermek gibi.
0: Geri ne?
4: Geri dönüşüm. Gereksiz yere kağıt kullanmayacağız. Kullandığımız kağıtları da biriktirip geri dönüşüm tesislerine vereceğiz. Onlar da bu kağıtları işleyip tekrar kağıt yapacaklar.
1: Eski kağıtlardan yeni kağıtlar yapıldığı için yeni ağaç kesmek gerekmeyecek.
0: Fena fikir değilmiş. İşe yarayabilir. Bir deneyelim.
5: Bu yeni bir fikir değil Zeki. Zaten insanlar bunu hep yapıyorlar. Hayatında hiç geri dönüşüm kutusu görmedin mi sen?
0: Görmüşümdür kesin. Yani biraz tarif etseniz çıkarırım.
6: Görmemiş.
1: Anne, biz de geri dönüşüm kutusu yapalım mı?
4: Harika bir fikir bu. Yapalım tabii.
3: Peki sadece kağıtlar mı geri dönüşüyor?
4: Hayır tabii ki. Plastikler, metaller, camlar da geri dönüşebilir.
3: O zaman hepsi için ayrı bir kutu yapalım.
2: Özellikle cam atıklar ormanlarda çok tehlikeli olurlar. Güneş ışığı vurunca mercek görevi görüp ormanı yakabilirler.
7: Plastikler de doğada çözünmeden yüzlerce yıl durabilirler. Çevreyi kirletirler.
1: Keşke doğada çözünebilen plastikler olsaydı.
4: Aslında...
0: Hadi artık oyalanmayalım. Hemen birkaç ağaç keselim de eniştem geri dönüşüm kutusu yapsın. Tabii.
1: Ağaçları kurtarmak için ağaç mı keselim yani dayı?
0: Aslında iyi bir fikirdi ama böyle söyleyince de mantıksız gibi geldi. Ne yapacağız o zaman?
4: Peki ben size doğal malzemelerle doğada çözünebilen plastik yapmayı öğretsem?
1: Çok iyi. Bu plastiklerle geri dönüşüm kutusu yapsak?
3: Ağaçlar da boş yere kesilmemiş olsa?
1: Harika olur.
0: Ya siz niye böyle parça parça konuşuyorsunuz?
1: Uzun diyaloglar sıkıcı oluyor çünkü.
4: Hadi bakalım. Doğal plastiğimizi yapalım.

0: Sütümüzü biraz ısıtıyoruz. Sirkeyi yavaş yavaş sütümüze döküyoruz. 5 dakika bekletiyoruz. Anneciğim, bir tülbent verir misin?
1: Tabii.
0: Şimdi de sütü süzüp doğal plastiğimizi alıyoruz.
1: Tamam.

0: Çok güzel oldu.
1: Tamam.
2: Hmm.

Ha ha ha!

0: Ablacığım. Hı? Benimle gurur duyacaksın. Harika bir geri dönüşüm kutusu yaptım abi.
1: Öyle mi? Göster bakalım.
0: Ta ta ta tabii.
1: Bu ne?
0: Pil bahçesi. Bitmiş pillerimi toprağa ektim. Şimdi bunlardan yeni piller çıkacak.
2: Sen meseleyi çok yanlış anlamışsın dayıcım.
1: Atık piller çevreye çok büyük zarar verir. Onları toprağa gömemezsin.
3: Bitki gibi çıkacaklarını da hiç sanmıyorum.
4: İlle de bir şey etmek istiyorsan bu tohumları ek bakalım.
2: Ben de istiyorum. Ben de.
3: Ben de.
4: Tamam tamam. Alın bakalım. Hepiniz ekin. Ama herkes kendi tohumundan sorumlu.
0: Merak etme anneciğim. Diğerlerini bilmem ama en iyi benim tohumum büyüyecek. Tabii.
3: Hop.
2: Yardım etmemi ister misin?
5: Evet.

Çok derin kazmamalıyım. Ağacım dışarı rahat çıksın canım. Suyu da bol olsun ki çabuk büyüsün. Başka ne lazım? Ha! Güneşin sıcaklığı. Toprak altında olduğuna göre ben ısıtmalıyım onu. Canım benim. Ben kazanacağım. Tabii.

0: neden?
1: Aşırıya kaçtın da ondan. Allah kainatta her şeyi bir düzen, bir denge içinde yaratmıştır.
2: Bir tohuma hiç su vermezsen büyümez. Çok su verirsen de çürür. Sen acele ettin ve tohumunu çürüttün.
0: Of ya, ne bileyim böyle olacağını ben, anne!
3: Kağıtları harcamayın, onlar ağaçtan yapılıyor. Bitkilere çok su vermeyin, onlar

0: Merhaba arkadaşlar. Burası da bizim evimizin bahçesi. Burada böyle bir masa var. Bu Düt Düt. Kamyonetimiz aynı zamanda sahnemiz. Üstelik bir de şarkısı var. Dört çekersin, çok şekersin Düt Düt. Burası oyun alanımız. Kardeşim Sefa top oynuyor. Bu da Boncuk. Ah, bu tarafa gelmiş. Boncuk bu tarafa gelmiş. Boncuk bir sabit dursana, seni videoya alayım. Aa, ablamla Boncuk habercilik oynuyor sanırım. Dur gideyim de ben de onlara katılayım. Evet evet, yeni dizi teklifleri geliyor. Ama biz yoğun bir tiyatro sezonu içindeyiz. Dizilere o yüzden pek sıcak bakamıyorum.
1: Sefa ne yapıyorsun?
0: Röportaj yapıyorum.
1: Neden?
0: Oyununuza katılmak için.
1: Ne oyunu?
0: Siz Boncuk'la habercilik oynamıyor muydunuz?
1: Yok. Arkadaşlarımla görüntülü konuşma yapıyoruz. Onlara evimizi gösteriyordum.
0: Ay, ne? O telefonun diğer ucunda arkadaşların mı var?
1: Evet.
0: Ben şimdi bütün o şapşık halleri yaparken...
1: Evet.
0: Hayır.
1: Sefa niye durdun kaldın öyle?
0: Bekliyorum abla.
1: Neyi?
0: O kadar utandım ki. Utancımın geçmesini bekliyorum. Neden söylemedin bana arkadaşlarınla konuştuğunu?
1: Fırsat vermedin ki. Neyse, utanacak bir şey yok. Çok sevimliydin zaten. Hadi şu boncuğu bir tut da onu da göstereyim arkadaşlarıma.

0: Boncuk. Merve, Sefa. İyi misin Merve? Ne oluyor Sefa? Bu ne böyle Boncuk?
1: Şey Garip abi, sanırım Boncuk kameraları pek sevmiyor.

0: kaçtı.
1: Ben çekemedim. Sen çekebildin mi Sefa?
2: Ben de sadece şaşkın şaşkın bakan garip abi var. Nasıl bu kadar hızlı kaçıyor?
3: Arkadaşlar, siz neden boncuğu videoya almak istiyorsunuz?
1: Arkadaşlarımla görüntülü konuşurken onları göstermek istedim. Olmadı, bari video atayım dedim.
2: Geçtik oraları abla. Arkadaşlar falan hikaye artık. Boncuk inatlaştıkça benim de inadım tuttu. O video çekilecek.
3: Peki o halde. Boncuk, gel bak burada ne var.

0: Şuna bakın, poz veriyor.
1: Ama bu nasıl oldu?
2: Ayna verip iyi göründüğünden emin olmasını sağladı. O da artık poz veriyor.
0: Hay Allah, şuna bakın hele. Hadi madem poz veriyor, çekelim o halde. Evet arkadaşlar, görüntülü konuşurken gösterememiştim. Ama şimdi videosunu atacağım size. İşte karşınızda boncuk.
1: Ama yine kaçtı.
2: Rüzgar çıktı ya. Tüyleri falan uçuştu. Yeniden aynaya bakıp hazırlanması gerekecek.
1: Ben şimdi onu yakalarım.

0: Bunun da tarihi geçmiş.
1: Bu da gitmiş.
0: Ah Sefa, bu kadar şekeri biriktirmek de nereden çıktı?
1: Şey, yemeğe kıyamadım. Buraya ayırdım böyle.
2: Aferin sana kardeşim. Yemeğe kıyamamışsın, hepsi israf olmuş.
1: Tüh, keşke yeseydim. Hepsi boşa gitti.

0: tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere minik istifçi sincap oyununu oynayacağız.
2: Dur usta, bize bırak usta. Biz anladık onu usta. Hadi Merve.
3: Tamam Garip abi.
4: Kimsecikler yok. Şunu da şubaya saklayayım.
3: Arkadaşlar, hadi biraz dolaşalım da yiyecek bir şeyler bulalım.
5: Evet, çok açız. Yılın bu mevsiminde yiyecek bir şey bulmak çok zor oluyor.
3: Ah, çok acıktım. Keşke bir parça palamutumuz olsa.
5: Ah, keşke.
3: Sanki şu taraflardan bir palamut kokusu geliyor.
2: Ben de aldım gibi sanki.
4: Amma da yaptınız arkadaşlar. Bu mevsimde burada palamudum ne işi var? Hadi şu tayaflara gidip bakalım.

0: Oh be! Aylardır elime geçen tüm balı mutlağı buraya gömdüm, sakladım. Arkadaşlarım yiyecek şeyler ararken benim bir sürü balı mutlum var. Çok açım. Birazını çıkarıp yesem mi? Yok yok. Biraz daha dursunlar. Amanın! Palamudum tohuma dönüşmüş. Fidan çıktı buradan. Aa, eyvah! Bu da fidana dönüştü. Tüh! İstifçilik yaptım. Yemedim, paylaşmadım. Tüm palamutluğum tohum oldu. Fidana dönüyor. Ben şimdi ne yapacağım?
1: Minik sincap, bak tam 3 tane palamut bulduk. Hadi gel de kardeş payı yapıp yiyelim.
2: Ama bunlar palamut fidanı.
1: Evet, her yer palamut fidanı dolmuş.
2: Ama bu nasıl oldu?
0: Benim yüzümden. Bulduğum bütün palamutları buraya gömdüm. Yemedim, paylaşmadım, sakladım.
1: Biz onca açlık çekerken sen palamut mu saklıyordun?
0: Sorma, yemeğe kıyamadığım için hepsi heba oldu gitti.
2: Eh be minik sincap, istifçilik yüzünden ne ihtiyacın olamaydın, ne ihtiyaç sahipleriyle bölüştün.
1: Gömdün, istifledin, sakladın. Ne sana yar oldu, ne de başkasına.
0: Sormayın arkadaşlar, ben de dersimi aldım. Bundan böyle yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. İhtiyacım kadarını ayıracağım. Fazlasını da herkesle paylaşacağım.
2: Madem ki dersini aldın, gel elimizdeki 3 palamudu bölüşelim.
3: Minik istifçi sincap palamutları sakındı, sakladı, istifledi.
4: Kimseciklerle paylaşmadı.
0: Veren de Allah, alan da Allah. Minik sincap istifledi ama nasip olan paylaşmak oldu.
2: Şimdi ormanın o kısmında seneye her yer palamut dolacak.
1: Paylaşmayıp sakınan elindekinden oldu. Ancak pay edilmesini bekleyenler için bolluk bereket doldu.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim.

0: Bilgin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba.
1: Ha? Dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, resimlerini okuyorum.
0: Ha, anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutulmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Mı? Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Ha, doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
1: Abimi?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
2: Dayıcım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi. Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
1: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin Yavuzcum. Çok komiksin. Ama değil.
3: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek.

0: İnsanın kolları yorulur ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
1: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
2: Ben kanepede yatalak okuyorum.
0: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
3: Görelim bakalım bu icadı.
0: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
2: Makarna mı?
0: Hasbünallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap!
2: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
0: Tabi! İşte yeni icadımız. Kolay oku.
2: İcadın adı Zekit değil mi?
4: Zekat mı?
2: Hayır, Zekit.
0: Zekit mi? Ne alaka?
2: Zeki'nin Z'si, kitabın Kiti. Zekit.
0: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep. Bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabii.
3: Yok dayıcığım, ben almayayım.
0: Yusuf, ne dersin?
1: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
0: Yavuz, Yavuz.
2: Ben daha küçük. Deney yapamam.
0: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbi, bu da ne böyle?
1: Ne oldu dayı?
0: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
2: Nasıl yani?
0: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
2: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe'ye çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
3: Allah iyiliğini versin dayıcığım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
1: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Şşt, çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
1: Kolay oku çıldırdı. Kaçın.
2: Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
1: Dayıcığım, bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. İki dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak. Anlamam.
3: Haklısın dayıcığım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
1: Tabii ki de sen. Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
3: Tamam dayıcığım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
2: Normal yollarla.
1: Sade, icatsız, doğal.

0: Baba, tabletimi bulamıyorum.
1: Oğlum, tabletin bagajda ne işi var? Ön taraftaki bölmede.
0: Doğru ya.
1: İşte oldu. Tekerleri sağlamlaştırdım. Şimdi dağa tırmanmak için hazırız.
0: Ha? Ne kadar değişik bir şey bu.
1: Neye bakıyorsun oğlum?
0: Topa benzeyen bir şey buldum baba.
1: Evet, topa benzeyen bir çöl hayvanı.
0: Hayvan mı? Yuvarlak top gibi görünen bir çöl hayvanı. Ara. Hah, işte burada. Uzun kulaklı çöl kirpisiymiş. Hı?
1: Galiba seninle oyun oynamak istiyor evlat.
0: O zaman oynayalım. Çölde canın mı sıkıldı senin?
1: Yarış başlasın.
0: Ya, geçiyorum hepinizi.
1: Kıyasıya bir yarış devam ediyor sayın seyirciler. Az önce yarışı önde götüren Murat, çöl kirpisinin gerisinde kaldı. Zemzem ise şahin gibi uçuyor. Bu yarışı kimin kazanacağını tahmin etmek epey zor.
0: Aa!
1: Bu muhteşem bir an. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk, çöl kirpisinin muhteşem inişini bekliyoruz.
0: Harikasın çöl kirpisi. Bu atlayışınla birinci sen oldun.
1: O da ne? Çöl kirpisi vedalaşıyor.
0: Hoşça kal çöl kirpisi. Seninle yarışmak efsaneydi.
1: Çöl kirpisi evine döndü ve yarışı dostluk kazandı. Bizim de gitme vaktimiz çoktan geldi evlat. Aşmamız gereken kocaman bir dağ var. Hadi herkese ben fülfüle.
0: Bu dönüş çok iyiydi şoför bey.
1: Bak sen, virajlı yollar hoşuna gitti demek. Şimdi daha keskin bir dönüş geliyor. Sıkı tutunun.
0: Bu daha da iyiydi. Çılgın bir yolculuk bu. Güneşe bak Zemzem. Az önce arkamızdaydı. Şimdi önümüze geçmiş.
1: Bir yarışmadığımız güneş kalmıştı oğlum.
0: O bizi takip ediyor baba.
1: Saklambaç oynuyor sizinle desene.
0: Çok şakacısın baba. Yol dönemeçli olduğu için güneşi bazen arkada bazen önümüzde görüyoruz.
1: Aferin.
0: Tavafta da böyle dönecek miyiz?
1: Dönerek ibadet edeceğiz ama bu kadar keskin dönüşler olmayacak.
0: Tavaf etmek için şimdiden çok heyecanlanıyorum. Ha?
1: Sıkı tutunun çocuklar.
0: Hı? Neler oluyor baba? Neden bu kadar hızlandın? Arkamızdaki de ne?
1: Bir toz bulutu hızla bize doğru geliyor oğlum. Fırtına çıkacak anlaşılan. Acilen sığınacak bir yer bulmalıyız.
0: Eyvah! Etrafta korunacak bir kaya parçası bile görünmüyor. Nereye sığınacağız?
1: He?
2: Acele edin! Kum fırtınası geliyor. Bu tarafa gelin, bu tarafa.
3: Merhaba, benim adım Cabir.
1: Memnun oldum, ben de Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
3: Çok memnun oldum. İleride sığınacak bir yer var. Fırtına bitene kadar isterseniz oraya gidelim.
1: Çok iyi olur, sağ ol.
0: Baba, nereye gidiyoruz?
1: Cabir buraları iyi biliyor sanırım. Bizi güvenli bir yere götürüyor.
3: Hadi durmayın orada, acele edin.
0: Orası çok dar ve ürkütücü. Girmek istemiyorum.
1: Girmek zorundayız oğlum. Başka seçeneğimiz yok.
0: Kayalar çok yüksek baba.
2: Bak Muratçım, ben de ilk gördüğümde buradan geçmeye korkmuştum. Ama kanyonun arkasındaki gizemli dünyayı görme isteğim korkumu yendi.
0: Arkada ne var ki?
2: Geçmişin gizemli evleri var. Bunu kendin görmek istemez misin?
0: Hı.
2: O zaman gözünü kapat ve babanın elinden tut. Sonra koşarak kanyondan geç.
1: Sen yaparsın oğlum.
0: Of! Hazırım.
1: Üç deyince koşuyoruz, tamam mı?
0: Tamam.
1: Bir, iki, üç.

0: Evler kayadan yapılmış.
1: Kapadokya'ya benziyor.
0: Taş gibi sağlam bu koltuk.
2: Buradaki eşyalar 1000 yıl garantili Muratçım. Az önce fırtınanın telaşından tam tanışamadık. Ben arkeoloğum. Buraya araştırma yapmak için ailemle birlikte geldim.
0: İlk kez bir arkeolog görüyorum.
1: Çok sürprizli bir meslek olmadı.
2: Zaman içinde kaybolmuş kalıntıları bulmak, onları incelemek heyecan verici gerçekten. Mesleğimi seviyorum.
0: Peki bu evleri kimin yaptığı belli mi?
2: Belli. Salih Peygamber'i daha önce duydun mu?
0: Bilmem mi? Kaç kere hayatını okudum. Salih Peygamber'in halkı kayaları yontup kocaman evler yapmışlar.
1: Yoksa burası onlardan kalma kalıntılar mı?
2: Evet. Çok eski bir yerleşim yerindesiniz arkadaşlar. Bu bölgeye Medain Salih deniyor. Yani Salih Peygamber'in şehri.
0: Demek fırtına peşimize takılmasa belki de burayı göremeyecektik.
1: Her işte bir hayır var oğlum.
0: Siz de kayadan evlerde mi yaşıyorsunuz Cabir amca?
2: Evet. O dönemi araştırmak için bir müddet burada yaşamamız gerekiyor. Yandaki evde kalıyoruz. Hatta sizi küçük oğlumla tanıştırayım.
0: Çok seviniriz.
2: İşte benim iki gözümün çiçeği Vefa.
3: Baba, baba, kuş, cici kuş.
1: Çok tatlı maşallah.
0: Zemzem'i de sevdi. Fırtına buraya da geldi galiba.
2: Endişelenme. Kayalar çok yüksek olduğu için fırtına bize zarar veremez.
0: O zaman bu uğultu ne?
2: Bu duyduğun hortum sesi. Güvenli bir yerden ona bakmak ister misin?
0: İsterim Cabir amca.
2: Gelin benimle.
0: Hep filmlerde görmüştüm. Çok ürkütücüymüş.
2: Aslında her hortum aynı büyüklükte olmuyor. Bugünkü fırtınanın böyle bir hortum oluşturacağını tahmin etmiştim. Hadi onu kaçırmadan fotoğrafını çekelim.
3: Baba, baba.
0: Tam 7 kez çektim Cabir amca.
2: Harika. İyi ki sen vardın Murat abisi. Yoksa Vefa Paşa bana fotoğraf çektirmezdi.
1: Tatlı Vefacık.
0: Küçük küçük bir sürü hortum görüyorum.
1: Nasıl yani?
0: Senin yanında, Cabir amcanın yanında, her yerdeler.
2: Hortuma dikkatli bakmaktan gözlerin böyle görüyor olmalı Murat.
1: Ne yapacağız peki?
2: Gözlerini biraz kapatmak iyi gelebilir.
0: Gelin buraya, ikinizi de yakalayacağım.
3: Yakalayamaz ki.
1: Oğlum dur, duvar var orada.
3: Yakalayamaz ki.
0: Şimdi yakalayacağım seni Vefa. Kaçamazsın ebeden. Zemzem'in de hiç sesi çıkmıyor. Kesin bir yere saklandı.
3: Kuş sen de.
0: Zemzem, neredesin? Hay Allah. Omuzumda benden saklanıyormuş. Afacan Zemzem seni. Gel buraya.
1: Murat'ın gözlerini dinlendirelim dedik ama çocuklar oyuna çevirdi.
2: Uzun zamandır Vefa bu kadar güzel oynamamıştı Murat. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben de çok eğlendim. Hortumlar gözümden gitmiş midir Cabir amca?
2: Bence gitmişlerdir.
1: Dışarıdaki fırtına bile bitti oğlum. Senin gözündekiler hayli hayli bitmiştir.
0: Görüyorum. Yaşasın. Görüyorum.
1: Çok şükür.
0: Az önce çektiğimiz hortum fotoğrafının çıktısını asmışsın bile Cabir amca.
2: Çöl koleksiyonumun en güzel fotoğrafı bu oldu Murat.
1: Ne kadar ilginç görseller yakalamışsın. Hepsi birbirinden güzel.
0: Bu fotoğraflara bakınca aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?
0: Mesela hortum dönüyor. Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Yıldızlar da dönüyor.
2: Güneş de dönüyor.
1: Dünya da dönüyor.
0: İşte biz de tavaf ederken dönüyoruz. Bu çok ilginç değil mi?
2: Aferin Murat. Harika bir şey keşfettin.
1: Yaratılan her şey kendi dillerince Allah'a ibadet ederler oğlum. Az önce saydığım varlıklar da dönerek Allah'ı tesbih ederler.
0: Gezegenlerin tesbihi bizim tavaf ibadetimize mi benziyor yani?
2: Evrende birbirinin etrafında dönen cisimler arasında bir kütle çekim kuvveti vardır Muratçığım. Örneğin Ay ve Dünya. İkisinin enerjisi birbirini çekiyor ve yüzyıllardır ayrılmadan dönüp duruyorlar.
0: Bu doğru. Birbirlerini çok seviyor olmalılar.
2: Kesinlikle.
1: Biz de Kabe'nin etrafında dönerek Allah'ın huzurunda olmayı ısrarla istediğimizi ve onu çok sevdiğimizi göstermiş oluruz.
0: Şimdi anladım.
2: Baksana, Vefa da Zemzem'le oynamak için onun peşinde ısrarla dönüp duruyor.
0: Şu anda daha da iyi anladım Cabir amca.
3: Kuş, gel bana.
0: Vefa hiç pes etmiyor Cabir amca.
2: Haklısın. Vefa'nın ısrarından öğrenecek çok şeyimiz var.

0: Emanete Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre...

0: Tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanal mı?

0: 76, 77, 78, 79, 30.
1: 30 mu? 79, 80 diyecektin.
0: Hayır abi, 79, 30.
1: Yarım saat önce de 69'dan 40'a döndün.
0: 30'da kalmıştık. 30, 31, 32. Hadi abi, bir an önce 100'e kadar sallanmam lazım. Daha yapacak çok işimiz var.
1: Sallamıyorum.
0: Ama o zaman anlaşmamız bozulur. Bozuk anlaşma çok kötü bir şey. Hadi salla.
1: Sallamıyorum çünkü çoktan 100'e kadar salladım seni.
0: Çoktan 100'e kadar salla demedim ki. Birden 100'e kadar sallayacaksın.
1: Bu kadar yeter Cemre. Kış geliyor, bahçeyi toplayacağız. Yapacak çok işim var. Senden yardım istemiyorum, bari işime engel olma.
0: Benden yardım istersen işine engel olmam.

0: Pekala. Sevgili kedimiz Duman fazla yükseğe zıplayamıyor. Onu eğitebilir misin?
1: Aa, Duman. Sen neden fazla yükseğe zıplayamıyorsun? Yoksa sen mamalarını yemiyor musun? Seni nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bekle beni.
0: Duman'ı nasıl eğitecek çok merak ediyorum. Üzgünüm dostum. Vay be, sen de işini biliyorsun ha. Önce şu salıncağı bir toplayalım.
1: Duman, bak sana ne getirdim. Sana yumak getirdim Duman. Görmüyor musun? Bak, yumak. Aferin Duman, aferin. Başaracaksın dostum. Anladım. Ödül maması istiyorsun. Al bakalım, bunu hak ettin. Ama neden yemiyorsun? Ödül maması bunlar.
0: O getirdiklerin Duman'ın ödül mamaları değil Cemre.
1: Aa, evet abi. Bunlar benim ödül mamalarım.
0: Ödül mamaların mı? Ne ödülü?
1: Bütün gün çikolata yemeyince kendime ödül olarak bu çikolatalardan veriyorum.
0: Kediler çikolata yemez ki canımın içi.
1: Aa, yazık onlara.
0: Neden yazık olsun ki? Onlar çikolata sevmedikleri için yemiyorlar.
1: Aa, çikolata sevmiyorlar mı? O ne demek?

0: Şurada biraz ödül maması ayırmıştım. Al bakalım. Başaracaksın kardeşim. Sakın vazgeçme.
1: Başaracaksın Duma. Sakın vazgeçme. Aferin. Aferin. Şimdi göklere kadar zıplayacaksın.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
1: Ve aleyküm selam dede.
2: Evlat, şu bahçeyi toplama işini biraz ertelesek. Salihlerin kedisi Tarçın kaybolmuş. Bir haftadır ortalarda yokmuş.
0: Ya çok üzüldüm. Emre ne haldedir kim bilir.
2: Hele de ufaklık Esra. Yemeden içmeden kesilmiş.
0: Ne?
2: Tarçın yemezse ben de yemek yemem diyormuş.
0: Hay Allah, ne yapacağız peki dede?
2: Camiye, meydana, çeşmeye her yere ilan asmışlar, arıyorlar. Biz de bahçeye bakalım dedim. Bir ormana da baksak diyorum.
0: Aa evet. Belki de mavi karavana girmiştir.
2: Hadi evlat, hadi. Burada bir hayat belirtisi yok ama dur bakalım.
0: Tarçın yakında yavrulamayacak mıydı?
2: Evet. Kim bilir ne haldedir annecik.
1: Duvarın üstüne zıplarsan sana yıldız vereceğim.
0: Burada yok dede.
2: Evet, ormanı bir tarayalım. Hadi Tarçın. Neredesin? Çık ortaya.
0: Belki mağaradadır. Belki yavrularını orada korumak istemiştir.
2: Burada da hayat belirtisi yok evlat.
0: Çemberi genişletsek dede, belki ormanın derinliklerine gitmiştir.
2: Vahşi bir kedi değil ki bu. Ormanda hayata kalamaz. Hem yavrularını besleyebilmek için. İnsanlara yakın olmak zorunda.
0: Doğru ya. Ha? Peygamberimiz de böyle senin gibi çok severdi kedileri değil mi dede?
2: Ah, sevmez olur mu rahmet peygamberimiz? O bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterirdi. Onların da tıpkı insanlar gibi hakları olduğunu anlatır. Müslümanların bu hakları gözetmelerini tembihlerdi.
0: Ne gibi haklar mesela?
2: Hayvanların da insanlar gibi beslenme, barınma ve neslini sürdürme hakları vardır. Hazreti Peygamberimiz hayvanlara merhametli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir.
0: Sen söylemiştin dede. Bu dünyada zayıf olan güçlü olana emanettir diye.
2: Elbette. Hayvanların konuşma kabiliyeti yok. Biz onların hallerinden anlayacağız evlat. Şimdi Tarçın kim bilir ne halde. Yavruladı mı? Yavrularını besleyebiliyor mu?
0: Aa, bir de değirmenin oraya mı baksak dede? Orada piknik yapıyorlar ya. Belki yiyecek bir şeyler bulmaya gitmiştir.
2: Hakkın var evlat. Hemen bakıyorum. Minik Esra'ya müjdeyi vermek isterdim. Nasip olmadı.
0: Belki mahalleden bulan birileri olmuştur dede.
2: İnşallah.
1: Tarçın'ın yavrucukları bile daha yükseğe zıplıyor. Ah Duman, ah.
2: Tarçın mı dedi?
0: Tarçın'ın yavrucukları dedi dede. Cemre, ne dedin sen?
2: Sen tarçın mı dedin cimcime?
1: Tarçın'ın yavrucukları dedim dede. Duman onlar kadar bile zıplayamıyor. Sanki yavrucuktan daha bile küçük.
2: Sen Tarçın'ın yavrularını nereden gördün?
1: Odamın penceresinden.
0: Nerede peki Tarçın'ın yavruları?
1: Hasanların evinin bahçesinde.
0: Aa, Hasan kim?
2: Mahalleye yeni taşınan aile olmasın.
1: Olsun dede. Mehmet amca ile Saliha teyzenin oğulları Hasan çok güzel kedi eğitiyor.
0: Tarçın ve yavruları onların yanında mı?
1: Evet.
0: Sen bütün bunları pencerenden mi gördün?
1: Evet abi. Sen bisikletini Emre'lerde unutmuştun. Onu da odamın penceresinden görmüştüm. Hatırladın mı?
0: Aa, evet.
2: Tarçın gidip yeni gelen komşularımızın bahçesinde yavrulamış demek ki.
0: Peki ormanda bir şeyler görüyor musun Cemre?
1: Pencereden kabus görülür mü dede?
0: Kabus mu?
1: Evet. Bazen penceremden ormana baktığımda mavi canavarı görüyorum. Ama hemen kayboluyor.
0: Başka neler görüyorsun peki?
1: Annemin terastaki sofra örtüsü de Begümlerin bahçesine uçmuştu. Söylemeyi unuttum.

Да, едим тебя по

0: Eskiden de böyle telefon falan yoktu ya dede. Herhalde insanlar bazı şeyleri gözetleme kulesinden öğreniyorlardı.
1: Aynen öyle evlat. Şu Esra'cığa müjdeli haberi verelim de seni en güzel gözetleme kulelerinden birine çıkartacağım.
0: Yaşasın!

0: Vay, ne kadar uzunmuş dede.
1: Öyle. Kulenin yüksekliği 118 metre evlat.
0: Ya.
1: Bu kule 1826 yılında Sultan II. Mahmud'un emriyle şehirdeki yangınları gözetlemek amacıyla yaptırılmış.
0: Çok mantıklı.
1: Kare planlı kaide üstüne 4 katlı olarak inşa edilen kulenin en üst katına sancak katı denir. Burada bayrak bulunur. Üstten ikinci kata sepet katı denirdi. Bil bakalım neden?
0: Gözcüler sepet sarkıtıp alışveriş mi yapıyorlardı?
1: İlahi çocuk, yangının olduğu tarafa doğru sepet sarkıtılarak dolumbacılar, yani dönemin itfaiyesine yangının yeri haber veriliyordu.
0: Vay, çok ilginç. Peki onun altındaki kat hangisi?
1: İşaret katı. Memurlar buradan farklı yöntemlerle yangınla ilgili işaret verirlerdi. Nöbet katında da yangını gözetleyen nöbetçiler bulunurdu.
0: Ne güzel.
1: Kule aynı zamanda hava durumunu haber vermek için de kullanılıyordu. Ve bu uygulama günümüzde de devam ediyor, biliyor musun? Evet, kule ertesi günün hava durumuna göre eğer güneşliyse mavi, yağmurluysa yeşil, sisliyse sarı, karlıysa kırmızı renkle ışıklandırılıyor.
0: Harika. Dede, hava durumunu Cemre'nin haber verdiğini düşünsene. Güneşli ve soğuk, pembe ışık, şimşekli mor, tozlu gri.
1: Yahu dur, güldürme beni. Merdivenlerden yuvarlanacağız sen.
0: Terleten sıcak turuncu, terletmeyen sıcak kahverengi, üşüten soğuk bej rengi.
1: Dur Allah aşkına.
0: Üşütmeyen soğuk bordo rengi.
1: Yeter evlat.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Emeksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz. Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Hadi biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet, Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Hayır ama Hagu, sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha, oluyor mu ne? Ah, ip çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Ah, öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır.

geldik karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş...

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey... Olamaz! Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı sıyır.

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Hayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

Ama yok, hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var, hepsi Ali'de. Bir şey yeni mi piyasaya sürüldü? Hop, hemen Melihcan gibi birine. Eskiler ne olacak? Ali ne güne duruyor?

Al işte. Deveye sormuşlar sırtın neden böyle. O da demiş ki nerem doğru ki. Allah Allah. Bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım.

0: Selamun aleyküm Ali. Hayırdır, ne yapıyorsun?
1: Aleyküm selam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
0: Ha? Aa, nedir? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
1: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
0: Kimmiş?

0: Sanırım saçmaladım. Merhamet de sokakta bulduğu ne varsa alıp kulübesine getiriyor da... bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba. Ay!
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor.

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.
0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve diyor. İşe yaramayan bir şeyi kim seve seve alır ki?

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selamun aleyküm Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor. Hı? Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: E tabii Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?
1: Bugün biz de seninle gelsek olur mu? Hem sana yardım da ederiz.
0: Hay hay çocuklar. Hadi o zaman yüklenin arabayı da yola koyulalım geç olmadan.

tam doğru tonda bağırmak lazım. Dur bakalım, siz burada bekleyin. Eskicim! Eskicim!

0: Çok güzel. Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin mi?
1: Aleyküm selam kardeşim. Evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
0: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika. Güle güle kullan inşallah.
1: Eyvallah kardeş.
0: Bir tur binebilir miyim?
1: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
1: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
0: Harika.
1: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
0: Tabii abi, şükür meydanı burası.
1: Cevabı bulduk Arif baba.
2: Bulduk mu?
1: Bugünün kelimesi şükür değil mi?
3: Aferin Ali, yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
1: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
3: Şükür Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim. Aynı odada hemen birkaç adım ötede duran kitapla koşarak gitti.
0: Ne diyorsun?
1: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
0: Canım kötü mü dedik?
1: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
3: Şu havuz hep mi mordu yoksa birilerinin işi mi?
1: O ne ya?
2: Hakikaten de mor.
0: Şaka gibi.
3: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar? Tövbe estağfurullah.
0: Ressamı bulduk.
1: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
2: Kendi de kestiremiyor bence.
3: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
1: Uyandırayım mı?
3: Yo, bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
0: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.
4: Çayla! Aa, o da ne?
1: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
4: Emincim bu havuz değil, korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun!
1: Ha? Ne?
3: Ben dedim birazdan uyanır diye.
4: Bu havuzu sen mi boyadın? Bir soru sordum.
5: Ha dedim ya.
1: Ben duydum.
0: Ben de duydum.
4: Ya başka renk mi yoktu?
5: Bu boya indirimde.

0: etti. Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
1: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
2: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
3: Restoran yaptım.
0: Restoran mı?
4: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
0: Evet.
4: Ah Harun ah.
0: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
4: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
0: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
4: Duygusal çocuk aslında.
0: Evet hocam öyle.
4: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
0: Dün ikindi namazından sonra Hakkı babayla tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
3: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
3: Hoş bulduk Hakkı baba. Ne yapıyorsunuz?
5: Restorasyon.
3: Ha? O da ne?
5: Anlat bakalım Emin.
0: İyileştirme, yenileme.
3: Neyi? Tesbihleri mi?
0: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
3: Hmm. Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
0: Yo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
3: Binalar mı?
5: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyarız. Buna da restorasyon denir.
3: Ha, şimdi anladım.
0: Bize katılmak ister misin Harun?
3: Yok yok, siz devam edin. Aklıma yapmam gereken bir şey geldi.
5: Allah Allah.
0: Harun işte.
4: Şimdi anlaşıldı mevzu. Acilen
0: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
4: Yok ya. Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim.
6: İşte bu sesi seviyorum.
0: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
4: Güzel söz. Bunu da sevdim.
0: Eyvallah hocam.
4: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
0: Gidelim hocam.
3: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
4: Neye?
3: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
0: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
3: Ya o da razı olmazsa?
0: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
3: Ya millet?
4: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece...
0: Rengi biraz şey olmuş.
3: Korku filmi sahnesi gibi.
4: Renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.
3: Bana da garip gelmişti aslında.
4: Yürüyün.
3: Nereye?
4: Zehra'yı şaşırtmaya tabii ki.
3: Nasıl?
4: Fatma'nın kitaplığında restorasyon çalışmaları ile ilgili kitaplar görmüştüm. Onları inceleyip havuzu yeniden restore edeceğiz.
3: Süper! Ama
0: ne oldu?
3: Boya çok pahalı.
0: Aşk olsun Harun ya. Bir tek senin mi harçlığın var?
4: Doğru. Ben de varım.
0: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
4: Hayda, yine ne oldu ya?
3: İyi ki varsınız diyecektim.
0: Sen de iyi ki varsın Harun.
4: Hadi bakalım iş başına.
3: Hadi.

0: hayır desem değil, evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
1: Çekinme hocam, ben zaten kabullendim durumu.
0: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
2: Sizinle de hocam.
1: Evet ya.
0: Allah razı olsun sizden.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
2: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
0: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
2: Bunda hocam.
1: Emin misin?
2: Evet.
1: Bu ne Harun?
0: Taktım ora.
2: kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
0: Sıkıntı yok, ben gider alırım.
1: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze sokma artık.
2: Tamam hocam.

0: İşte bu.
1: Gerçekten güzel oldu.
2: Şimdi ne rengi boyuyoruz?
0: Boyama yok.
2: Şaka şaka.
3: Ooo çocuklar. Harika olmuş. Hatta eskisinden bile güzel olmuş.
4: Hakikaten ya. Benim kitaplar sayesinde tabii.
1: Evet Fatma, senin kitaplar çok yardımcı oldu. Ama en çok Harun'un sayesinde.
0: Evet, o bu işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
3: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
5: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
2: Önemli değil abla. Bir orelet yaparsın ödeşiriz.
5: Yapmaz mıyım?
2: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
0: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
2: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
1: Neymiş o?
2: Restorasyon demeyi.

0: Yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
2: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
2: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
0: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Resim mi yapıyorsun?
1: Ha? Evet.
0: Ne zaman biter?
1: Bitti bile.
0: Tebrik ederim Ayşe. Çok güzel bir kuzu resmi yapmışsın.
1: Bu resmi neden yaptığımı biliyor musun?
0: Kuzuları çok sevdiğin için olmasın?
1: Tamam, kuzuları çok seviyorum da sadece bunun için değil.
0: Peki ya niçin?
1: Bugün okulda çok güzel bir şarkı öğrendim. O şarkıda kuzular da geçiyordu ve me me diye ses çıkarıyorlardı.
0: O şarkıyı ben de biliyorum. İstersen birlikte söyleyebiliriz.
2: Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me me kuzu me me me kuzu me. Karşı tepeden duyulur o güzelin sesleri. Me me kuzu me me me kuzu me.
0: Kuzular sevimli hayvanlar değil mi?
1: Hem de çok sevimliler. Bu sevimli hayvanların elbiseleri de yumuşacık.
0: Biz onlara yün diyoruz. Hikayemiz de tam olarak burada başlıyor aslında. Kıvırcık isimli bir koyunun sırtında.
1: Hikaye mi? Hemen yerime geçiyorum.
0: İlkbaharın sonunda koyunların yünleri uzamaya başlar. Kıvırcığın da yünleri çok uzamıştı. Sıcaklar arttıkça bu yünler onu çok terletiyordu. Kıvırcık insanlara baktığında soğuk havalarda kalın, sıcak havalardaysa ince elbiseler giydiklerini görmüştü.
1: Benim de elbiselerim var. İşte bak, bunları yazın, bunları da kışın giyiyorum.
0: Oysa kıvırcığın ve diğer koyunların tek bir elbisesi vardı. Bu elbise uzadıkça kesilmesi gerekiyordu.
1: Çok uzayan saçlar gibi mi?
0: Evet, yaşadığı çiftlikteki insanlar buna kırkmak diyordu. Kıvırcık sabırsızca benim yünlerim ne zaman kırkılacak diye melemeye başlamıştı bile. Bir sabah kıvırcığın beklediği şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Elinde garip bir aletle yanına yaklaşan çiftlik sahibi kıvırcığı yere yatırdı. Daha sonra isminin makas olduğunu öğrendi. O aletle yünlerini kesmeye başladı. Kıvırcık önce canının yanacağını düşünerek çok korkmuştu. Neyse ki korktuğu şey başına gelmedi. Yünleri kesilirken biraz gıdıklansa da artık kendini hafiflemiş hissediyordu. O sevinçle çiftliğin içinde koşturmaya başladı. Ona yünleri kesilen diğer koyunlar da eşlik edince etrafta zıplayıp hoplayan koyunların sayısı çoğaldı.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen bu şekilde.
1: Peki kıvırcık hoplayıp zıpladıktan sonra ne yaptı?
0: Hemen annesinin yanına gidip yeşil çimenlerden yedi. Sonra da pınarın serin suyundan içti. Bir güzel doyurdu karnını. Aradan günler geçti. Kıvırcığın aklında henüz çözemediği sorular vardı.
1: O sorular nelerdi?
0: Acaba insanlar kesilen yünleri ne yapıyordu? Bu yünler ne işe yarıyordu?
1: Aa, ben de merak ettim şimdi.

0: Acaba çiftlik sahibi bunlarla ne yapıyordu?
1: Çiftlik sahibi önce bu yünleri güzelce yıkayıp yerde kuruttu. Sonra da birazından iplik, birazından yastıkla yorgan yaptı. Tüm bu olanları hayretle seyreden kıvırcığın aklına bir soru daha geldi.
0: Bu kıvırcık hem sevimli hem de çok meraklı bir kuzu. Merak ettikçe aklına yeni sorular geliyor. Her sorusuna bulduğu cevapla da yeni şeyler öğreniyor. Peki şimdi onun aklına hangi soru geldi?
1: Hemen söylüyorum. Bu kez de kıvırcık çiftlik sahibi neden yünlerin bir kısmını iplik yaptı diye düşünmeye başladı. Bu sorunun cevabını öğrenmesi de uzun sürmedi. Çiftlik sahibinin eşi bahçeye birkaç tane kazan kurdu. Sonra bu kazanların altını ateşle tutuşturdu. Kazanların içinde bir miktar su ve adını bilmediği rengarenk otlar vardı. Kazanlar ısındıkça suyun rengi de otların rengiyle aynı oluyordu. Çiftlik sahibinin eşi iplikleri kazanlara daldırıp çıkardıkça iplikler de renklenmeye başladı. Kimi iplikler beyaz, kimi iplikler mavi, pembe ya da kırmızı renge dönüşmüştü.
0: Ay bu çok güzel. Rengarenk iplikler.
1: Ama rengarenk ipliklerin işleri henüz bitmemişti. İplikler tekrar kuruması için asıldı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kıvırcığı hayretler içinde bırakan bir şey oldu.
0: Yoksa renkli iplikler kurumadan yere mi düştü? Hepsi toz içinde mi kaldı?
1: Hayır, böyle bir şey olmadı. Çiftlik sahibinin eşi bu ipliklerle kendisi, eşi ve çocukları için kazaklar örmeye başlamıştı. Yünlerin kazağa, yorgana veya yastığa dönüştüğünü görmek kıvırcığı oldukça heyecanlandırmıştı. Çiftlikte daha başka heyecan verici şeyler de oluyordu.
0: Ne gibi şeyler?
1: Örneğin hayvan atıkları bile bağ, bahçe ve tarlalarda doğal gübre olarak kullanılıyordu. İnsanlar buna geri dönüşüm diyordu. Kıvırcık hiçbir şeyin israf edilmediği bu çiftlikte yaşamayı çok seviyordu. O sevinçle sabah akşam melemeye devam etti.
0: Çok güzel bir hikayeydi. İsraf ne demek?
1: Öncelikle hikayeyi beğendiğine sevindim. İsrafın ne olduğuna gelince, gereksiz yere yani boşuna harcadığımız her şeye israf deriz.
0: Anladım. Bazen musluğu ellerimizi yıkamak için açarız. Bazen de onu su içmek için kullanırız. Eğer işimiz bittikten sonra musluğu kapatmazsak suyu israf etmiş oluruz.
1: Evet.
0: Hani sen bu çiftlikteki geri dönüşümden de söz ettin ya.
1: Evet.
0: Bizim okulda da 4 tane geri dönüşüm kutusu var.
1: Öyle mi? Peki o kutuların içine hangi atıkları atıyorsunuz?
0: Göstereyim. Her atığı kendi kutusunun içine atıyoruz. Boş şişeleri cam geri dönüşüm kutusuna, atık kağıtları kağıt geri dönüşüm kutusuna, plastik bardak gibi atıkları plastik geri dönüşüm kutusuna ve bazı içecek kutularını da metal geri dönüşüm kutusuna atıyoruz.
1: Aferin sana ve arkadaşlarına.
0: Aa, hediye paketi.
2: Açmayacak mısın?
0: Teşekkür ederim. Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me, me, kuzu me.

0: Porta cá, xixi.
1: Pendek, pendek, düşü sanki kabuk. İçine bakarsan hazineyi buldum. İki dakikada havaya girip nasıl da şarkı yazdım ama. Pendek, pendek,
2: düşü sanki işte kabuk. İşte yengeç geliyor.
3: Yengeç dur, biz buradayız.
4: Hay Allah, baksanıza yengeç yine kendi kendine konuşuyor. Bizi duymadı.
3: Ay, of, ay. Puf, sanki tuvaletim var gibi dostum. Çıkmadan tuvalete gir istersen.
5: Yok yok, idare ederim ben. Sonra giderim.
1: Pendek, pendek. Aa, yavru balıkları geçtim.
2: Sonunda fark etti.
1: Öğretmen hanım ve sevgili öğrenciler, başımdaki fındık şapkasından da anlayacağınız üzere bugün yöresel şenlik günlerine gidiyoruz.
2: Hey!
1: Hadi bakalım, bisiklete atlayın. Hareket edemiyorum.
4: İncilerim, pedalları hep birlikte çevirelim.

0: Beyaz çiçekler.
1: Beyaz çiçekler, portakal meyvesinin çiçeği incilerim.
2: Önce o zaman ne yapsak? Gül şenliğine uğrayalım. Reçel yeriz.
3: Gül şenliğinde reçelin ne işi var?
1: Ne de güzeldir şimdi Kıpır. Gözlerinle görmelisin. Hadi gidelim.
0: Dostum, hala tuvalete gitmedin. Önce tuvalete git istersen.
4: Hayır, idare ederim. Gül şenliğini görmem lazım. Yüzdüm bile.

0: kokar çünkü bu gül suyu.
1: Anadolu'da Isparta ili gülleriyle meşhurdur incilerin. Her yıl gül şenliği yapılır.
2: Güllere bayılırım.
0: Şimdi gül yapraklarından yapılan reçelin tadına bakın yavru balıklar.
3: Yedek sen neden...
0: Ne dediğini anlamadım Kıpır.
2: Kıpır, önce ağzındaki lokmayı yut bence.
3: Oh, elhamdülillah. Ağzında bir şey varken konuşmak ne kadar da zormuş. Yengeç, diyorum ki sen neden fındıklı şapka taktın?
0: Karadeniz bölgesinde her yıl fındık şenliği yapılır da ondan.
4: Bunu biliyorum.
1: Fındık ezmesi incim.
4: Of. Ay.
1: Puf, senin bir sorunun mu var İnci?
4: Öğretmenim, ben sabahtan beri tuvaletimi tutuyorum.
1: Peki ama neden? Lavaboya gitmek için izin isteyebilirsin.
4: Arkadaşlarımla eğlenceyi kaçırmak istemedim. Ay, ama artık dayanamıyorum.
1: Puf, canım, tuvaletin geldiğinde ihtiyacını gidermelisin.

0: daha rahat hareket edip daha çok eğlenebilirsin.
1: Haklısınız. Gidebilir miyim öğretmenim?
0: Elbette. Seni portakal standında bekliyoruz.
1: Şimdi daha iyi hissediyorum.
2: Ve portakal çiçeği şenliği.
3: Portakalı çok severim. Sulu sulu.
0: Ve vitaminli. Anadolu'nun Adana ilinde her yıl portakal çiçeği şenliği düzenlenir incilerim.
4: Küpelerim kirazdan.
2: Ve kiraz şenliği Tekirdağ'dan.

0: biraz fazla kiraz yedim galiba.
1: Önümde arkamda gölge.

0: Size söyledim geç oldu diye. Oyuna daldık. Hava karardı.
1: Korkmayın, ben varım.
2: Ha?
1: O ne? O... git! Kaçın!
3: Kimden? Neden kaçıyoruz?
0: Yine arkamızdalar. Bunu nasıl yapıyorlar?
3: Daha hızlıyız. Şimdi de altımızdalar. Bizim kadar hızlı hareket edebiliyorlar.
4: Hey, kim var orada?
3: Başım.
4: Yavru balıklar. Neler oluyor? Her şey yolunda mı?
0: Bizi kovaladılar.
4: Kimmiş onlar bakayım? Hemen geliyorum.
5: İncilerim, saat çok geç olmuş. Neden hala dışarıdasınız?
3: Oyuna daldık öğretmenim.
0: Sonra başımıza gelenler.
4: Sizi kovalayanlar kim? Dedektif Yengeç, iş başında.
6: Bir sorun var anlaşılan. Politikacı her sorunu çözer. Anlatın bakalım.
3: Balık sürüsü bizi kovaladı.
7: Hayır, sadece birkaç balık vardı sanki.
1: Ben korkmazdım ama her yerdeydiler. Bazen arkamızda, bazen önümüzde.
6: Tamam, arkama geçin. Ne tarafta kovaladılar?
7: Şu taraf.
8: Bazen de şu taraf.
3: Bazen altımızda.
1: Bazen arkamızdaydılar.
4: Her şey yolunda gibi.
0: Aa, işte 7 kişi olmuşlar.
4: Yo, burada kimseler yok.

0: Başlamamız dolar.
1: Şimdi anladım. Bizleri takip eden gölgelerimiz. Bakın. İncilerim, gölge ışığın önüne bir şey geçtiğinde oluşan karanlık şekildir. Yani ışık bir nesneye çarptığında nesne ışığı kapatır ve gölgesi oluşur.
2: Ve gölgelerimizin şekli bize benzer. Merhaba gölge.
3: Aa, sadece gölgelerimizmiş.
0: Bizi bu yüzden takip ediyorlar. Çünkü bizim gölgemiz.
4: Çok haklısın dostum.
0: Ama neden bazen kısa? Bakın.
1: Çünkü sokak lambası tam tepende incim.
3: Aa, benim gölgem de kısaldı.
2: Çünkü ışık alçaldıkça gölgen kısalır dostum.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bera.
1: Bir ekmek ne çok emek. Güneş tepelerin, evlerin, ağaçların, çiçeklerin ve tarlaların üzerine sevgiyle doğmuştu. Güneşin ışıltılarıyla buğday tarlası altın gibi ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklarsa evlerinde, bahçelerinde oyunlar oynuyorlardı. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış bu güzel günün tadını çıkarıyordu. Bir kartonu gemi yapmış, içine girmişlerdi. Uzak Diyarlar adını verdikleri bir oyun uydurmuşlardı. Kartonun içinde sağa sola sallanıp gemileriyle diyar diyar geziyorlardı. Denizleri aşıyor, karalara çıkıyor, ormanlardan geçiyor, çöllere varıyorlardı. Her defasında evlerine geri dönmeyi başarıyorlardı. Oyun bitince aile uzaklara baktı. Sonra aklına bir şey geldi. Dün akşam babaanneleri onları gezdireceğine söz vermişti. Hemen bu sözü hatırlatmak için eve koştular.
2: Babaanneciğim, bugün bizi gezdireceğini söylemiştin,
1: dedi Ayla. Babaanne bulgurlarını ayıklamıştı. Şimdi onları suda ıslatacaktı. İşi bitmişti yani.
2: Hazırlanıp geliyorum,
1: dedi. Ayla ve Bera neşeyle zıpladılar. İki küçük kardeş geziye çıkacakları için çok ama çok heyecanlıydı. Babaannelerini beklemek için bahçeye koştular. Babaanneleri de sonunda hazırlanıp gelmişti. Hep birlikte çevrelerini ve doğayı keşfetmek için yola çıktılar. Ama o da ne? Keçi durur mu? O da takılmıştı peşlerine.
2: Mee, mee
1: diye seke seke izliyordu Ayla ve Bera'yı. Yürüdüler, yürüdüler. Yollardan geçtiler. Tavukları, civcivleri izlediler. Elma ağaçlarını, kiraz ağaçlarını gördüler. Sevimli bir kuzuyu sevdiler. Yürüdüler, yürüdüler, patikaya geldiler. Patika yolu biraz engebeliydi. Keçi seke seke gidiyordu ama babaanne biraz zorlanıyordu. Patika boyunca ilerlediler. Önlerine küçük ve sığ bir dere çıktı. Keçi, deredeki küçük taşların üzerinden seke seke dereyi geçmişti. Peki Ayla ve Bera ne yapacaktı? Sonra babaanneleri nasıl geçecekti? Derenin üzerine koymak için daha büyük taşlara ihtiyaçları vardı. İşte büyük taşlar. 1, 2, 3, 4 tane büyük taş. Ayla, Bera ve babaanne taşların üzerine dikkatlice basıp geçtiler dereyi. Bu gezi Ayla ve Bera'nın oynadıkları Uzak Diyarlar oyunundan bile daha eğlenceliydi. Çocuklar babaanneleriyle birlikte neşeyle yürümeye devam ettiler. Keçi de peşlerinden hoplaya zıplaya geliyordu. Tarlalara kadar gelmişlerdi. Mısır tarlası, biber tarlası, karpuz tarlası. Tarlalarda yetişen ne çok sebze ve meyve vardı. Bera kocaman ve uzun buğdayları görünce şaşırmıştı. Hiçbir meyvesi ya da sebzesi yoktu.
3: Babaanneciğim, bu otlar ne için?
1: Diye merakla sordu Bera.
2: Bunlar ot değil ki, buğday.
1: Diye sevgiyle yanıtladı babaanne. Buğday ne işe yarardı ki? Meyvesi var mıydı? Ayla ve Bera merakla bir sürü soru sormuştu. Babaanne sevgiyle anlatmaya başladı. Buğday, insanlığın en eski besin kaynaklarından biriydi. Tarlalarda altın sarısı başaklar halinde büyür, hasat edildikten sonra değirmenlerde öğütülerek una dönüşürdü. Un, ekmeğin, böreklerin, keklerin ve daha nice lezzetin temeliydi. Meyveler gibi ağaç dallarında yetişmese de, buğday taneleri toprağın altında filizlenir, güneşin ışığıyla boy atar ve rüzgarla dans eden başaklara dönüşürdü. Binlerce yıldır sofraları bereketlendiren bu küçük taneler, insanların emeğiyle un haline getirilir, hamur olup fırınlarda pişirilir ve sıcacık ekmek olarak sofralara ulaşırdı. Ayla ve Bera, babaannelerinin anlattıklarından çok etkilenmişti.
3: Buğdaylar nasıl un oluyor? Bir değirmende görmeyi çok isterdim,
1: dedi Bera. İki küçük kardeş değirmen görmeyi öyle çok istiyordu ki.
2: Bu kadar yol geldik. Değirmeni görmeden dönmek olmaz,
1: dedi babaanne. Hep birlikte değirmenin yolunu tuttular. Nihayet değirmene gelmişlerdi. Değirmenci buğdayları büyük bir özenle alıyor, taş değirmeninden geçirip incecik un haline getiriyordu. Değirmencinin taşı döndükçe buğdaylar ufalanıyor, bembeyaz un halini alıyordu. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeli bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera dikkatle öğütülen buğdayları izliyordu. Ama o da ne? Taş değirmen bir anda takırdayıp durmuştu.
1: Hay Allah! Taşların arasına buğday taneleri sıkışmış,
0: dedi değirmenci biraz sıkılmış bir halde. Peki nasıl düzeltecekti? Çözümü çok basitti aslında. Taşları temizlemek gerekiyordu. Küçük ince bir çalı süpürgesi yeterdi. İşte süpürge. Değirmenci değirmenin tıkanan yerlerini bu özel süpürgeyle bir güzel temizledi. Sonra değirmeni yeniden çalıştırmaya başladı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Değirmenden sonra evin yolunu tuttular. İki küçük kardeş, babaanneleri ve yanlarından hiç ayrılmayan keçiyle eve döndüklerinde hava kararmıştı. Akşam yemeği vakti çoktan gelmişti. Sofraya ekmek geldiğinde Ayla ve Bera'nın gözleri parladı. Ekmeğe minnetle baktılar. Ne çok emek vardı bu ekmekte. Sadece ekmek mi? Fasulye, bulgur pilavı. Her biri sofraya binbir emekle geliyordu. Tüm aile afiyetle yemeklerini yemiş, dualarını etmişti. Ayla ve Bera çok güzel bir gün geçirmişti. Sofralarına gelen ekmek için verilen emekleri kendi gözleriyle görmüşlerdi. Bu güzel gün için bir şiir okudular. Küçücük bir buğday tanesi filizlenir topraktan gökyüzüne. Sarı sarı başak gibi süzülür rüzgarın tatlı esintisiyle. Değirmene gider öğütülür, un olur özenle, emekle. Sonra fırına, oradan da sofraya emekler ekmek olur. Çocukların buğday tarlalarında gezdiği, ekmeğin ve emeğin kıymetini öğrendiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar, başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Geldim keçi, geldim.
1: Be.
0: Düşürmem ya. Oyun yapıyorum ben.
1: Be.
0: Korkma korkma. İyiyim ben.
1: Be.
0: Ne? İnsan şu durumda yemi mi düşünür? Gerçi sen insan değilsin, olamazsın da. Keçi! Şşşt, gidin. Ya gidin dedim. Keçinin yemi onlar, gidin. Kış, kış. Gidin hadi. Aklım havada benim. Hem de çok havada. Hacivat öyle mi ya? Hem akıllı hem becerikli. Bir kova yemi bile taşıyamadım. Bu yüzden o hep mutlu, ben hep mutsuzum.
2: Güreş başladı. Aldım adamı, attım sırtıma.
0: Çuval mı bu be?
2: Hey, çuval ne ki? Çuvalı sırtıma mı alırım ben?
0: Ya ne yaparsın?
2: Tek parmağımla kaldırırım.
0: Deme.
2: Dedim bile. Nerede kalmıştık? Hah. Attım adamı sırtıma. Çevirdim, çevirdim, çevirdim.
0: Dur artık ya. Düşeceksin.
2: Düşmem ben.
0: Düşmez misin?
2: Yo.
0: Ben olsam düşerdim.
2: Her neyse. Fırlattım gitti adamı.
0: Uzağa fırlatmasaydın. Kaybolur gariban.
2: Yok yahu. O kadar uzağa atılır mı insan?
0: Ne bileyim. Ben yapamam da. Sen yaparsın belki. Of of.
2: Senin bir derdin var yahu. Anlat hele.
0: Çok mu belli oluyor?
2: Çok.
0: İyi. En azından bunu becerebiliyorum. Derdimi belli edebiliyorum.
2: Hayda. Anlatsana.
0: Tuzsuz.
2: Hı.
0: Ben beceriksizim. Ama Hacivat çok becerikli ve akıllı.
2: Hmm.
0: Ne yapacağım ben? Çok mutsuzum.
2: Ben seni mutlu etmenin yolunu biliyorum.
0: Sahi mi?
2: Sahi tabii.
0: Nasıl?
2: Böyle.
0: Böyle yapınca mutlu mu olacağım?
2: Öyle değil ya.
0: Bak sen de güldün bana.
2: Yani güçlü olmak en büyük maharettir diyorum. E sen zaten güçlü bir adamsın. Bol bol spor yaparak daha da güçlü ol.
0: Ya.
2: Akıl herkeste var ama güç yok.
0: Doğru.
2: Gücünü göster Hacivat'a.
0: Gayet mantıklı.
2: Mantıklı tabii.
0: Peki sadece Hacivat'a mı?
2: Yoo. Kime istersen gösterebilirsin gücünü.
0: Önce o şapşal keçiye göstereceğim.
2: Canım o kadar da değil. Alt üstü keçi o.
0: Öyle deme. Ne sinsidir o.
2: Peki ama unutma. Güç her şeydir.
0: Güç her şeydir.
2: Hadi bakalım.
0: Tamam. Güç her şeydir. Yok bir şey yok.
2: Hay Allah'ım.

Tatsız keçi, bunu sen istedin. Yok öyle sahibine kafa atıp düşürmek. Bundan sonra böyle. Ne demek senin işine gelir? Doğru ya. Seni taşıyarak sana iyilik yapıyorum ben.

0: keçi. Yeni anladım. Ne olmuş?
1: Oo, Karagözüm. Ben mi yanlış gördüm, yoksa sen az önce bu keçiyi mi taşıyordun?
0: Doğru gördün Hacivat. Bir hamlede kaldırdım.
1: Vay be! Ben senin bu kadar güçlü olduğunu bilmezdim.
0: Gerçekten mi?
1: Tabii.
0: Öyleyim tabii.
1: Maşallah, barekallah.
0: Bende daha ne marifetler var, bilsen.
1: Öyle mi?
0: Pek tabii.
1: Çok mu kitap okursun?
0: Ya.
1: Peki, çok mu bilimsel araştırma yaparsın?
0: Ya.
1: Öyleyse sanat, edebiyatla uğraşırsın.
0: Ya.
1: Peki nedir başka marifetin?
0: Beygiri de kaldırırım.
1: Ha?
0: Dur ya, dur. Ay, belim. Oo.
1: Karagözüm, sayısız memleket dolaştım. Sayısız alim ve sanatçıyla hasbihal ettim. Sayısız kitap okudum. Ben böyle marifet görmedim. Karagözüm, asıl marifet bir atı kaldırmak değil, İnsanoğlunun bir atı kaldıracağını bilmesidir.
0: Nereden bileyim ben?
1: Bunun için çok akıllı olmaya gerek yok. Az akıllı insanlar da bilebilir.
0: Ne yani? Ben az akıllı bile mi değilim?
1: Estağfurullah.
0: Geç bakalım dalganı Hacivat Efendi.

0: Oo, maşallah sana kara gözüm. Bakıyorum da yeni bir stil geliştirmişsin.
1: Tabii ki. Diğer türlü herkes odun keser.
2: Aman dikkat edesin gözüm. Bir kaza olmasın.
1: Kaza mı? Ben güçlü adamım. Bana bir şey olmaz.
0: Tabii canım. Kara göze ne olacak?
2: İnşallah.
1: Daha bu ne ki? Siz beni iki odun birden keserken görün bir de.
2: Aman Karagöz yapma. Bir kaza çıkacak elinden.
0: Yo yo karışma Çelebi Efendi. Yapsın. Yapsın ki biz de gururla izleyelim.
1: Yaparım tabii. İzleyin. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Aman dikkat.
1: Bir şey olmaz. Ay. Aman. Oy.
2: Tövbe estağfurullah ya. Dedim sana ben Karagöz.
1: Ne yapayım? Güçlü olduğumu ispatlamam. Ne?
2: Neydi o bugünkü halin?
1: Ne yapayım Çelebi Efendi? Mutsuzum.
2: Yahu böyle kaza geçirince mutlu mu oldun?
1: Tuzsuz bana güçlü olursan, bunu da gösterirsen herkes seni takdir eder dedi.
2: Sen bakma o kabadayıya. Beden gücü her şey değildir.
1: E akıllı da değilim. Hacivat gibi akıllı olsam belki mutlu olurum.
2: Yahu Hacivat'a ne bakıyorsun sen? O kadar akıllı mı sanki?
1: Değil mi?
2: Hem akıllı olsa ne yazar? Allah ona ayrı, sana ayrı meziyetler vermiştir.
1: Ya bana bir şey vermemiş.
2: Vermiştir, vermiştir.
1: Allah Allah. Vermiş midir?
2: Düşün bakalım.
1: Elimde ne gelir benim? Yemek yerim. Su içerim, uyurum, uyanırım, keçiye yem... Yok, onu da yapamadım.
2: Ha, ben buldum.
1: Yemin et.
2: Yahu neden yemin edeyim? Sen bana geçenlerde kendi dokuduğun bir kilimden bahsetmemiş miydin?
1: Evet, ne olmuş?
2: İşte bu bir meziyet.
1: Ne meziyeti ya? Alt tarafı kilim.
2: Kara gözüm, herkes kilim dokuyabilir mi?
1: Dokuyamaz mı?
2: E dokuyamaz tabii.
3: Yani... Benim de mi bir meziyetim var artık?
2: Elbette.
1: Herkes Hacivat gibi okuyamaz ama... Karagöz gibi kilim de okuyamaz. Amanın da amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın.
2: Dur artık, dur tamam.

0: yapamıyorum Celebi. Çok mutluyum, çok.
1: Bak ne yapalım?
0: Ne yapalım?
1: Yarın çarşıya dokuduğun kilimi getir de herkese gösterin. Mahalleli meziyet görsün.
0: Tamam be, getireyim. Aman, aman, aman, aman.
2: Aman, ne kadar güzel bir kilim.
3: Ben böyle güzel bir kilim görmedim. İlmek ilmek maharet kokuyor.
0: Aman, iltifat ediyorsunuz.
1: İyisi mi sen satmak için tekrar doku Karagöz. Belli ki herkes çok sevdi kilimleri.
0: Amanın, olur.
1: Üstelik sende olmayan bir özellik için mutsuz olmak anlamsızdır.
0: Doğru söylersin Çelebi. Allah razı olsun.
1: Güçlü olmak ya da çok okumak değildir bizi biz yapan. Asıl dost ise dostunu olduğu gibi kabul edendir.
4: Doğru dersin Çelebi. Karagöz'ü cahillikle suçlayıp durdum. Alay edip üzdüm.
5: Ben de güçlü olursa takdir toplayacağını sandım.
6: Özür dilerim Karagöz.
0: Canım, benden birer kilim alırsınız, ödeşi veririz. Aman.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aa, ne olmuş orada? Aa, şu hale bak. Canım çiçeklerimin her biri bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren'le Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tök tök. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım. Merhaba. Şikayetiniz nedir? Tombul ködüm hasta. Öyle mi? Hemen bakalım. Korkma canım. Doktor teyze hiç acıkmayacak. Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
3: Pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
2: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
3: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
2: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere tok karnı oynayacak.
3: Teşekkürler doktor teyze hanım.
2: Geçmiş olsun.
3: Tamam, şimdi sıra bende. Anne!
2: Anne!
3: Anne!
0: Efendim?
2: Ne yapıyorsun anne?
0: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
3: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
0: Yok, unutmadım. Sadece mecbur kaldım diyelim.
2: Neden anne?
0: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
3: Aa! Neden ama?
2: Kim yapmış peki?
0: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?
3: Top bahçede mi?
2: Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
0: Siz dün top oynamadınız mı?
3: Hayır.
0: Ay.
3: Ne oldu anne?
0: Elime küçük bir diken battı sanırım.
2: Ben tedavi ederim.
0: Yo, çok küçük bir şeydi. Geçti bile.
3: Hayır küçük hanım, tedavi ve ameliyat edeceğiz. Doktor benim.
2: Sen 2 dakika burada dur, biz hemen geliyoruz.
3: Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum.
2: Buyurun doktor bey.
3: Evet galiba buldum gibi. Burası mı?
0: Orası gibi.
3: Kolonya. Azıcık yakabilir.
0: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
2: Daha bitmedi canım. Saracağız. Usu durursan sana şeker vereceğim, tamam mı?
3: Yara bandı lütfen.
2: İşte geldi.
1: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
2: Sakin kalın Bey Adem.
1: Canım, iyi misin?
0: İyiyim. Derinlerde bir diken yarası.
3: İyileşecek, merak etmeyin.
1: Oh, oh, Allah'a şükür.
3: Geçmiş olsun.
2: Hadi top oynamaya.
0: Hey doktorlar, malzemeleriniz.
3: Top nerede?
2: Bilmem, ben de göremedim.
3: Annem bahçede demişti ama.
2: O zaman arayıp bulmalıyız.
3: Nasıl?
2: Gel benimle. Yok, görünmüyor.
3: Bahçe bile yok olmuş.
2: Ters tutuyorsun akıllım.
3: Evet, bahçede yok.
2: Annem bahçede dediyse bahçededir.
3: Nerede o zaman?

0: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak. Burada yok. Burada da yok. Baba.
1: Baba.
0: Oo, çok havalı.
2: Sağ ol.
0: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
2: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
3: Harika.
2: Hadi abdest almaya.
4: Allah Allah. Bahçeyi mi kazmışlar, bana mı öyle geliyor? Köstebek desem daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar. Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
0: Birim, birim, birim, birim. Taşımana yardım edebilirim. Esas ben yardımcı olayım.
2: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
3: Lütfen baba, lütfen.
2: Olmaz.
3: Olur baba.
0: Olamaz.
2: Bence de.
0: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
2: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
0: Sonra yakalarız baba.
4: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
2: Hiç de üşenmemişler.
4: Köstebek mi?
2: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
4: Çocuklar mı?
2: Kim olacak canım, onlardır.
4: E neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
0: Anne, hı? Anne, anne.
4: Efendim canım.
0: Topumuzu gördün mü?
4: Bahçedeydi.
0: Yok.
2: Oradadır, iyice bakın.
0: Baba, dürbünle bile baktık ve de define avcısı olup her yeri kazdık. Yok, yok, yok.
2: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok yetenekliyim değil mi Emel?
4: Hı hı.
0: Top.
4: Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
2: Ne?
0: Top.
2: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım, hemen tahmin edilse oho, önce bir karnımı doyurayım.
4: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
2: Hemen efendim.
0: Peçeteleri ben getireyim.
2: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
0: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım.
5: Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
4: Neyle kazdınız bahçeyi?
0: Plaj küreklerimizle kazdık ve kova ile kenara taşıdık.
5: Birçok yeri kazdık anne.
4: Bilmem mi?
0: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
4: Aferin yavrucuğum.
0: Ama topu bulamadık.
4: Çiçekleri ezen ortada yok. Top ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?
2: Bir ses mi var?
0: Böyle mi?
5: Yoksa böyle mi?
4: Çocuklar.
2: Ha? Duydunuz mu? Gelin gelin.
0: Oo, topumuz alan belli oldu.
4: Çiçeklerimi ezenler de belli oldu.
5: Çok tatlılar değil mi?
4: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

de Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım.
5: Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
6: Savunma mı?
7: Hayır, kavurma.
6: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
5: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
6: Tamam ama size hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
8: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
8: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
8: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
9: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
5: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
9: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
5: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden 5'li savunmayı bırakırlar.
3: Bence 3'lü

0: savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
1: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
2: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
1: Harika bir fikir.
2: Cidden mi?
1: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
0: Ama deve kuşları uçamaz ki.
1: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı.

0: önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak. Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
1: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
2: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
3: Çok yorucu olur.
4: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
0: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
4: Yakala! Tekrar sende. Al bakalım.
0: Savunmayı geçemiyoruz.
4: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
0: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
4: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim.
0: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
5: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
6: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
5: Yani... Neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
6: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
5: Peki, nedir bu büyük taktik?
6: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
5: Zaten öyle olmuyor mu?
6: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
5: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat üçü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun. Hala durmadı. Bu çok tehlikeli. Oyunculardan biri yaralanabilir.
7: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
5: Sayın seyirciler, yumbur lop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
8: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımın yumbur lop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
9: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
8: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
5: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu...

0: yapıyor. Önder Burak pas verdi. Burak'tan Hani'ye güzel bir pas. Hani Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmaya geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
1: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
2: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
3: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
1: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
2: Yapabilir miyiz ki?
4: Ben yaparım.
0: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
1: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
0: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Geride ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
3: İşte bu.
2: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
3: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
4: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
3: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
5: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
2: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
3: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan verdiğin kararları yazmanı istiyor.
0: Evet. Genel bir inceleme yapacakmış.
3: Aman diyeyim hoca, raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
0: Yok hatun, çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde.

0: Hocam maşallah keyfin yerinde bugün.
1: Bahar gelince de insan başka bir mutlu oluyor.
0: Raporunu da yazdığına göre senden iyisi yok.
1: Evet raporu aslında henüz yazmadım.
0: Ne? Yazmadın mı?
1: Nasıl olsa hemencecik biter canım.
0: Ama hocam, görevliler bugün gelmeyecek mi?
1: Evet, bugün ikindi civarı gelirler. Çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
0: Hocam sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir kurtul başına bir iş gelmeden.
1: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam, hocam, koş! Bizim deli Gadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı. Bir yardım edelim garibe.
1: Allah Allah. Gidelim bakalım.
2: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
1: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
2: O iş

0: kolay dur.
1: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
0: Hoca, bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.
1: Geçen sefer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse, bana müsaade. Acil eve gitmem gerek. Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi? Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
2: Hocam, Ömer Çelik çomak oynarken ayağını burktu. Yürüyemiyor. Yardım etmeniz lazım.
1: Ayağını mı burktu?

0: Şu işe bak, ne diyorduk?
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir miyim?
0: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun. Endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca. Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
4: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
4: Rahatsız ettik, kusura bakma.
0: Yo, estağfurullah.
4: Hocam, geliş sebebimizi biliyorsun.
0: Ben...
4: Sultanımızın istediği rapor işi.
0: Evet, rapor. Davaların raporuydu değil mi?
4: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz, yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
0: Tabii olur. Ben Ramazan programını da hazırlarım. İkisini birden sunarız.
4: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür sana. İşte gördün ey insan. Erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır. Bitir bugünden işini.

0: başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıyız.
1: Ters. Ters. Ters. Hop, hadi o. Ters. Düz.
2: Bu. Bu.
3: Gidin lan.
2: Gago, git. Albüm? Cap?
3: Hop! Bak!
2: Ha?
1: Aç!
3: Bak! Bak! Bak! Bak! Bak! Bak!
2: Yeter!
1: Çevir!
2: Cap.

0: Sen.
1: Sen biz.
2: Ben. Özür.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: miş miş miş miş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Memir, kaç?
4: Köstebek de var.

0: İmdat!
1: Ha? Mirminin maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
2: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
3: Temtem, yardım et.
4: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
3: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş.
5: Evet.
3: Her yerim ıslak ve yaş.
1: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
5: Göz göz.
3: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
0: İşte köstebek orada.
2: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
0: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
2: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
4: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
3: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
0: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
1: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
2: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
7: Bence köstebeğin ismi Küçük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
7: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
1: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
4: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
7: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
2: Senin ismin de o zaman Temtem.
4: Benden bahsediyorlar.
1: Her şeyi biliyorlar.
3: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
7: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
2: Görüşürüz Temtem.
7: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
0: Köz, tanıştığımıza sevindim.
1: Bize yardım ettiler.
4: Aslında ben yetişmiştim.
1: Allah'tan yetiştin.
7: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
5: Çıkmıyor.
3: Ece'nin ayağı takıldı.
1: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
0: Köz buraya geliyor.
7: Teşekkürler köz. Teşekkürler.
1: Tamam. Bu kadar, sarılma yeter.

0: toprağın altından çıkan bu kese yoksa altın kesesi mi?
1: Hazine!
2: Ne zamandır burada tünel kazıyorum, ben bile bir hazineye rastlamadım.
0: Aa, misketler! Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
1: Ninem çok sevinecek. Biz de misket oynayalım mı?
3: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
4: Hey!
1: Mir mir, kös kös ve tem tem. Hadi birlikte oynayalım.
0: Tem tem rüyasında bize eşlik edecek.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Olamaz.
0: O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya...
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.

0: işte bu. Tebrik ederim teleskop.
1: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
2: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
2: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
2: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
2: Meslek sırrı teleskopçum.
1: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
1: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gerek yok. İpin makasın mezunun olduğu poşeti ben taşırım desem ısrar etti. Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Ya bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Ah, hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Ah. Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Aa, endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Aa, şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Aha. Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Aa, ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Aa, benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ha, ne? İp bobini nerede? Ha, yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Ha, bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Ay, uh. Bursa'ya kadar gelmişiz. Oh, burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Ha, kestane şekeri. Şeker hâlâymış.
1: Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar.
0: Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

Yıktım perdeyi eledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik, insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi

0: Ben mezun olmak...
1: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
0: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak...
1: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
0: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
1: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
1: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
1: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
1: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
1: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
1: Baytar Uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
1: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
1: Evet. Ben iyi bir terziyim Uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
1: Tamam, seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
1: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
1: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
1: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın Uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
1: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet, terzi yamağı Uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti. Ne? Neden gülüyorsun? O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne kadar güzel bir gün değil mi dostum? Güneş sıcacık gülümsüyor.
1: Gitti.
0: Kuşlar bulutlarla saklambaç oynuyor.

0: Şu afacan kuşa bak sen.
1: Cik cik. Cik cik.
0: Ha? Gördün mü olanı nadir kuşum? Eğlenceli gibi görünse de afacanlık, karıştı bu yüzden ortalık. Kurallara uymak, sorumluluklarını yerine getirmek işte bu yüzden çok önemli. Ertelediğimiz masalın zamanı geldi gibi, ha? Ne dersin? İşte burada. Hadi çevir kum saatini dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Onlardan biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hakkı Efendi ailesinin geçimini denizden tuttuğu balıkları satarak sağlıyormuş. Taze balıklar, hamsiler, palamutlar diye bağırıyormuş. Hava aydınlanmadan balık tutmak için yola çıkan, tuttuklarını akşama kadar satmak için uğraşan Hakkı Efendi, eve geldiğinde pek yorgun oluyormuş. Hakkı Efendi'nin biricik oğlu Yusuf'sa babasını anlayamıyormuş. Babasının işinin nesi zormuş? Balık tutmak da, satmak da çok kolaymış. Bu kadar yorulacak ne varmış? Türkçe, matematik, resim, müzik. Okulda tanışıp tanıştığıma hiç de memnun kalmadığım problemleri bir de eve gönderiyor ödev olarak öğretmenim. En zor iş hiç şüphesiz benim diye söylenip duruyormuş. Babası biraz dinlenirken annesi sofrayı kuruyormuş. Bu hemen hemen her akşam böyle oluyormuş. Bu sırada kardeşine göz kulak olmak da bizim Yusuf'a düşüyormuş. Sanırsın çocuk değil, küçük zıplayan bir top. Hop hop, durmak yok. Annesi Yusuf'u dakika başı uyarıyormuş. Kardeşine dikkat et, kardeşine dikkat et. Ve annesi de bir alemmiş. 2 dakika bakmasa ne olabilirmiş? Yemekler yenmiş, bulaşıklar el birliğiyle yıkanmış. Her şeyin bir kuralı, herkesin bir sorumluluğu varmış. İşleri kolaylaştırmak için iş bölümü yapılırmış. Görev paylaşımı yapılırken akşam çöpleri koymak da Yusuf'a düşmüş. Bir saat geç koysam ne olur, şu oyunu da oynasam iyi olur demiş ama Yusuf. Sabah olup okula gitmek için evden çıktığında burnuna tüm apartmanı saran kötü bir koku gelmiş. Demek ki neymiş? Fark edermiş.
1: Fark eder, fark eder.
0: Hatasını görmek yerine Yusuf haklı görmüş kendisini. Okula git, ödev yap, kardeşe bak, çöp at, sorumluluğum da çok, kurallar da diye söylenmiş. Babası gibi eğlenceli ve kolay değilmiş ki işi. Öyle mi? Demiş Hakkı Efendi. Peki, bir günlüğüne benim yerime geçmek ister misin? Yusuf sevinçle kabul etmiş bu fikri.
1: Yaşasın!
0: Ertesi gün, gün aymadan uyanmak zor gelmiş Yusuf'a. Ama sesini de çıkarmamış. Deniz kenarına vardıklarında babası ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Oltayı şöyle tutacaksın, yemi böyle takacaksın. Yerinden kımıldamayacaksın. Asla oltayı bırakmayacaksın. Balık tutmanın da mı kuralı varmış? Yusuf'a göre bunların hiçbirine gerek yokmuş. At oltayı, çek balığı. Buymuş ona göre tüm gün yapacağı. Babasının anlattıkları bir kulağından girip bir kulağından çıkmış. Yusuf oltasını atmış, bir ağacın altına yatmış. Balıklar yemi yemiş yemiş bitirmiş. Saatler böylece geçmiş. Yusuf uyandığında akşam olmak üzereymiş. Eyvah demiş. Yusuf çekmiş ama bir türlü oltayı denizden çıkaramamış. Kocaman bir balık yakalamış olmalıyım diye düşünmüş. Hem de babasının söylediği kurallardan hiçbirine uymadan tüm gün uyuyarak. Ah demiş, uf demiş, çekmiş de çekmiş ve başarmış. Sonunda koca balığı sudan çıkardığını düşünmüş.
1: Yaşasın, yaşasın!
0: Erken sevinme dostum sen de Yusuf gibi. Oltayı çekti, çekti ama bil bakalım tuttuğu neydi?
1: Balık, çık!
0: Ah keşke! Evine dönerken Yusuf'un sepetinde sandığı gibi koca bir balık yokmuş. Eski püskü bir ayakkabıymış oltasına takılan. Babasının söylediklerinin bir sebebi varmış. Oltasının başında durmazsa yemleri yiyen balıklar böyle kaçarmış. Her şeyin bir yapılma şekli varmış. Buna uymak lazımmış. Yusuf almış dersini. Bu kez okuldan değil ama eski bir ayakkabıdan.

Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: 아, 내규사한테 스티커를요.
1: 호시 겔딘 주방. 루즈가르 에스틴데 메탈 인제 çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
0: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
1: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
0: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü. Prova yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
1: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
0: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözlerini yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu, lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
1: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
0: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Teller olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
1: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
0: Oldu, oldu. Allah razı olsun profesör.
1: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?
0: Yaman, hadi çalışalım. Sen neden hiç konuşmuyorsun arkadaşım? Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi çalmaya başlıyorum. Hadi başla Yaman.
2: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
0: Eyvahlar olsun. Bu nasıl ses? Ne oldu sesine?
2: Dün gece maç vardı.
0: Evet, vardı da sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?
2: Hadi gol gol gol. Hadi gol gol gol. Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
0: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
1: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
2: Yapamadık sesim.
1: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
0: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
1: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
2: Zavallı tellerim, tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
1: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
0: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
1: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
0: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?
1: Ses tellerine gideceğiz.
2: Yaşasın!
0: Şşş! Ses tellerini yorma Yaman. Kaşifi ben çağırayım.
1: Karşınızda ses telleri.
0: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
1: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında, boğazımızda yer alır. Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
2: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
1: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır.

0: ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
1: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
0: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
2: Havadır.
1: Yaman, hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
2: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
0: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
1: Tabii, çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
0: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir. Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
2: İşte tamam.
1: Ne yazdın, söylesene Yaman.
2: Sürpriz, sürpriz.
0: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
2: Yaşasın.
0: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
1: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
0: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
3: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
1: Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
3: Dur, dur. Şimdi de senin sesin kısılacak. Dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
1: Aa, defterine şarkı mı yazıyordun?
3: Evet, sadece sesim kısıldı. Kafam hala çalışıyor çok şükür.
0: E hadi, şarkınızı çalın söyleyin de dinleyelim bakalım.

0: Şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım. Odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın. Aa. Artık küçük kardeşim odaya girdiğinde haberim olacak.

0: E hadi ama kardeşim, daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamlemi düşünmüyorum kardeşim. Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum.
0: Dur, birlikte yapalım.
2: Selamünaleyküm İsmail abi.
3: Aleykümselam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
4: Hiç sorma.
3: Allah'ım, sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak. Ha.

0: Ne? Aman yarabbi. Bu da ne böyle? Ha? Ha? Dayanın arkadaşlar. Sizi kurtaracağım. Allah!
1: Ne yapıyorsun İsmail Allah aşkına?
0: Ne?
1: Daha gözünü tutturmamıştım kafasına.
2: Of abi ya. Hem geç geldin, bütün işi bize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
0: Ben sandım ki başınız belada. Meğer... Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
1: Dün arayıp söyledim ya İsmail.
3: Anladın değil mi İsmail? Yarın parkta buluşup orada parçalardan kertenkele maket yapacağız. Senin de gelirken Müşteme abinin bizim için ayırdığı bir parçayı getirmen lazım. Anladıysan bir şey söyle.
0: Müşteme abi. Anladım. Yarın parktayız. Hadi eyvallah. Son saniyede İsmail. Tabii canım. Hatırlıyorum. Hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
2: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
0: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım, şimdi buradayım işte. Geç olsun, güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
1: Tek başına fazla uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo. İşte bu bizim parça olmalı. Kertenkelemizin ikinci gözü.
2: Allah'ım ya, yine başardık galiba ortalığı karıştırmayı.
4: Hayırlı günler çocuklar. Ne zamandır görüşmüyoruz. Bekliyordum bu aralar böyle bir şeyler.
1: Size de hayırlı günler.

0: ablacığım. Kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebeplerden çıktı bu kaza.
1: Senden bahsediyor abicim.
0: Şşt. Bizim kız kardeşler buradaydı ben gelirken. Başlarına bir şey gelmedi inşallah.
2: Yok, onlar oyundan bıkmıştı zaten.
3: Bu satranç çok yorucu bir oyun. Bir taşı itemedik sabahtan beri.
4: İnsanın karnı acıkıyor.
2: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
5: İyi sonuçlanan halimiz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
4: Satranç alanınızı mahvettik.
2: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
0: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
5: Evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
2: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
0: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
4: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
2: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
4: Acaba Müçtebe abiyi mi bekleseydik?
0: Müçtebe abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
5: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
4: Hı. İşte bu.
5: Evet, çok iyi. Helal olsun Furkan.
0: Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş.
5: Deme ya.
4: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
5: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım.
0: Evet arkadaşlar, şimdi bize bir fil, bir at, bir de kale lazım.

0: abicim bu?
1: Aa, bak şimdi. Uuu,

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız öyle mi?
1: Bizim olayımız biraz da o zaten ablacığım.
0: Nasıl yani?
1: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
1: Ha? Dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
1: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Çok acıktım. Neredeler? Ha? Aa, kek yapmışlar. Yaşasın. Oo, mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi? Oh, çok lezzetli.
1: Anne, ha? Tuna gelmiş. Keki artık yiyebiliriz.
0: Aa,
1: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik. İyi ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
0: Bilmem.
1: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
2: Neye inanmıyorsun bakayım?
1: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
0: Ben...
2: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
0: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.
1: Ve hepsini yedin.
0: Aslında sadece bir dilim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
2: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor. Değil mi?
0: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
1: Neyse, hatanı anladın ya.
0: Anladım.
1: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
0: Söz.
2: Evet, tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
1: Ama kek kalmadı ki.
2: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
1: Peki ne?
2: Mozaik pasta.
1: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
2: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı edeceksin?
2: Tabii, hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım, göreceksiniz.
0: Görelim bakalım. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz.

0: arkadaşlar. Eller yıkandı. Sıra malzeme listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
2: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
2: Tamam.
0: Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz.
2: Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
2: Anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
2: Artık daha zor karışıyor.
0: Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Eline sağlık Tuna şefim.
2: Şimdi sırada ne var?
0: Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: İşte kase.
1: Bisküviler de burada.
2: Hadi kıralım.
0: Bakın, işte böyle yapıyoruz.
2: Çok eğlenceli.
0: İşte oldu. Bisküviler hazır.
1: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.
0: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
1: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
2: Karışım kağıdın dışına çıkmasın diye, değil mi anne?
1: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
0: Ben koyarım. Arkadaşlar, gördünüz. Ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar, mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
2: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Bakın, harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın. Bakın içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.
1: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
0: Arkadaşlar biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Aa, çok güzel görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Önce siz.
0: İşte bu. Harikasın Tuna.
1: Aferin benim oğluma.
0: Gerçekten çok güzel olmuş. Hı-hı.
1: Ellerimize sağlık.
2: Birlikte yediğimiz için bu kadar lezzetli değil mi anne?
1: Evet oğlum.
2: Babama da ayırdık değil mi?
0: Hı-hı. Daha çok var.
2: Çok mu var? Yaşasın.

0: Bari mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Peygamber Efendimizin yazdırdığı davet mektupları projesi için herkes gereken malzemeleri getirdi mi arkadaşlar?
3: Evet.
2: Aa! Bir eksiğimiz daha var. Hemen alıp geliyorum.
4: Atış ve basket değil. Of, yine değil ya. Çekilin, açılın. Selim geliyor. Yuhu.
5: Mustafa, neyin var?
4: Hiç.
5: Var var. Anlat bakayım kardeşine. Sorun çözmede galip bir arkadaşın varsa böyle duramazsın. Evet, seni dinliyorum.
4: Hayırdır gençler? Fısır fısır ne konuşuyorsunuz bakalım? Atamadığım basketler yine güldürmedi.
5: Anlaşıldı. Çözmem gereken çok mesele var. Ama Mustafa ile başlayacağız. Evet Mustafa, sendeyiz.
4: Robotik kodlama kursuna gidiyorum ya. İşte oraya bir set geldi.
2: Evet, suyu koyduk. Şimdi sıra kahvede. Alayım lütfen. Suya istediğimiz tonu yakalayacak kadar kahve döküyoruz.
3: Anladım. Kahve boya görevi görecek.
2: Aynen öyle. Şimdi sıra kağıtları suya batırıp rengini değiştirmeye geldi. İşte böyle. Kuruduğunda eski antik çağlardan kalma bir görüntüsü olacak.
5: Robotik kodlama kitini gördün ve çok beğendin. Sonra?
4: Sonrası işte bu. E ne güzel işte. Paran da var. Var. Ama yetmiyor. Hesaplarıma göre bu şekilde devam edersem tam 3 ay 12 gün sonra alabileceğim.
6: E tamam. Her çok azdan olur kardeşim.
5: Sıkı laf.
6: Tuttum. Laf değil. Atasözü.
4: Ama.
5: Ama.
4: 3 ay 12 gün sonra kampanyası çoktan sona eriyor ve fiyatı yükseliyor. Üzülme, bir çare buluruz.
2: Neyse ki hava rüzgarlı. Hemen kuruyor.
3: Yoksa bu kadar kağıdı kurutmak biraz zaman alacaktı.
4: Bakayım kurumuşlar mı? Kurumuş.
5: Buldum. Ne yapacağımızı buldum. Gelin gelin. Susadınız mı? Sıcak havada şöyle buz gibi bir limonata olsa nasıl olurdu?
4: Müthiş olurdu tabii.
5: İşte bu. Limonata satacağız gençler.
2: Peygamberimizin bizzat kendisinin yazdırıp gönderdiği İslam'a davet mektuplarından haberdar olmamız harika bir şey değil mi ya?
3: Aynen.
2: Üstelik şimdi bütün sınıfa hediye edeceğiz. Bana hediye etseler ömür boyu saklardım.
3: Kağıtlara sahip çıkalım.
2: Üzerlerine bir şey koymamız lazım. Siz bunları tutun. Ben kaçanları yakalayayım.
5: Eğitime küçük bir destek için cemaate namaz çıkışı limonata satma fikrimizi Bayram Hoca ile paylaşalım.
4: O zaten bize mutlaka bir yol gösterecektir.
5: İyi ki Bayram Hoca var.
4: O ne be?
5: Kağıt.
4: Sanki üzerimize uçuyor.
5: Geliyor.
4: İmdat!
5: Oo, çok garip.
4: Ne var ki?
5: Baksana, tarihin derinliklerinden fırlamış gibi. Oo, o ne? Selam ver Oli, birden belirme ya.
7: Selamun aleyküm.
8: Aleyküm selam.
7: O bilirim, bu define haritası değil mi?
4: Yok, daha neler.
5: Kağıt işte.
7: Ha?
4: Kesinlikle define haritası. Hiç inanmıyorum ama inanmak istiyorum galip.
5: Ben de.

0: Elinize sağlık. Çok güzel olmuş.
1: Sağ olun hocam. Hocam! Hocam!
0: Efendim? Sakin olun gençler. Ne oluyor?
2: Define haritamıza ortak olmak istiyor hocam.
0: Define haritası mı?
2: Evet. Çok mu komik?
0: Bu define haritası değil Galip.
1: Nasıl ya?
3: Bu bizim davet mektupları projemizin uçan kağıdı olmalı.
2: Davet mektupları mı?
3: Evet. Peygamber Efendimizin zamanın hükümdarlarına gönderdiği İslam'a davet mektupları.
0: Peygamber Efendimiz İslam'ı bir yandan yakın çevresinde yayarken bir yandan da zamanın hükümdarlarına mektuplar göndererek duyurmuştu çocuklar. Yemen, Mısır, Habeşistan başta olmak üzere birçok davet mektubu göndermiştir elçileri aracılığıyla.
2: İslam'ı kabul etmişler mi peki?
0: Habeşistan, Bahreyn, Uman ve Yemen davet mektuplarına olumlu cevap verip Müslüman olan ülkelerden.
2: Define haritası değil yani. Neyse ki değilmiş Ali. Gözü döndü çocuğun. Hocam, harita işi halloldu ama bizim acil robotik kodlama setine ihtiyacımız var.
0: Kaç tane?
4: Bir set yeterli hocam.
2: Aslında bir çözüm bulduk ama siz ne dersiniz konuşalım dedik.
0: Sanırım o çözüme ihtiyaç yok Galip.
2: Neden?
0: Elimde bir tane var da ondan.
2: Ya! Mustafa çok sevinecek hocam. Böyle güzel tesadüf mü olur hocam?

0: kalktı bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun

0: Senin söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
0: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
2: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
3: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
0: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
5: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
0: İyilik habercileri evi. Buyurun.
6: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
0: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
2: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
7: Harika.
3: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
8: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
0: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
3: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
3: İkbal, mail sana.
1: Harika. Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
0: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
5: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
0: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
3: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, şey diyor. 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş. Biziymiş. Davet ediyorlarmış. Müdürmüş.
2: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
4: Oley! Hey!
2: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
9: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
2: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
9: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
2: Yusuf, ah sen, röportaj zamanı.

0: Ne yılanı mı? Nerede?
1: Şurada. Fidanlar için açılan çukurun içinde.
2: Bu sadece bir solucan.
1: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
3: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
0: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
4: Kongi ve Badem yok ortada.
5: Kongi, neredesin?
0: Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
6: En son arazinin sonundaydılar.
0: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, Bir İnsan Bir Fidan Vakfı Müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın!
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar. Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
2: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
2: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: sessiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdikleri

0: Kendilerini bu videoyla duyururken Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
1: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
2: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
3: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
4: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar.

0: Kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldır.

0: ve selam.
1: Özgür kuş.
2: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre

0: olabilir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor. Tamam kızım, bitti zaten. Elhamdülillah, yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
1: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
1: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
1: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ama sevmişti baba.
1: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
1: Evet yara. O hayvanları çok sever.
0: Kuşları da sever mi?
1: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
2: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
2: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: Neyi?
2: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
2: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
2: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur. İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi.
0: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
2: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
2: Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
0: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Neyse. Bak, sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
2: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
2: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta. Ha? Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız.

0: Bu kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemi? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

Huh? Ah! Oh!

0: Üzülmek yok Lemi. Kafese sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin.
0: Neyse. Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha?
1: Olamaz. Nasıl oldu bu?
0: Ha?
1: Lemi, bunu neden yaptın?
2: Ha? Yele yele.
1: Olamaz.
3: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
1: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
1: Anlıyorum.
3: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
1: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
3: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
1: Ha?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Oo, Miço birken iki oldu.
1: Olmadı olmadı Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
0: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
1: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: arkadaşlar. Tekrar merhaba. Dikkat Balonu'na hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elif'cim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçeni biriktirir bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.
0: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
1: Ne yapmış peki Agah dede?
0: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
1: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
0: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
3: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
0: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, keseniz, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
1: Ne kadar ayıp.
0: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1010 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
1: Ama almadı ki.
0: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise

0: Hizmetçi kızın onurunu kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına çıkışmış.
1: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki 1 altına elimi sürdüm.
0: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum, demiş. Ona yapılanları içine sindiremeyen konu komşu, soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
2: Kadı Efendi ne demek?
1: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elif'cim.
0: Kadı Efendi, ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip Kadı Efendi'ye...
1: Efendim, ben bu iki zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
0: Demiş. Kadı Efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
1: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
0: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen Kadı Efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen Kadı Efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun, doğru mu?
1: Evet efendim, adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
0: O halde haklısın, doğru söylüyorsun.
2: Ama haklı değil ki.
1: Durun bakalım sonu nereye varacak?
0: Kadı, hizmetçi kıza dönüp, sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
1: Evet efendim.
0: O halde sen de haklısın, doğru söylüyorsun, demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
1: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun, lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi, demiş.
0: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim, nasıl olur, kese benimdir, deyince kadı ona, mahkemeyi mi oyalıyorsun, bizi mi kandırıyorsun, diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
1: Aman efendim, bir hata ettim, yanıldım. Kese benim kesemdir. İçinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum, açgözlülük ettim,
0: demiş. Kadı Efendi de adamlarına,
1: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza dürüstlüğünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin,
0: demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
1: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
2: Fistanının.
1: Tebrikler, 1 puan senin oldu.
0: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
2: 10 altın.
0: Tebrikler, bu doğru cevapla 2 puana ulaştın.
1: Peki Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
2: Kadı.
1: Aferin sana, böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru, bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
0: Son soruyu sen sor.

0: Sormak ister misin Miço?
1: Evet. Son soru şu arkadaşlar. Kadı efendi kadına ne ceza vermişti?
2: 100 altın ceza kesmişti.
1: Evet, tebrikler. Berabere bitti. Alkış. Lay lay lay, berabere bitti. Hey hey hey, dostluk kazandı. Lay lay lay lay, dikkat balonu. Şa şa şa şa, sen

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Aa Asya, gördün mü? Senin ismin bir kıta ismiymiş. Hey, sana diyorum. Oho.
1: Ne oluyor?
0: Korktun mu?
1: Korktum tabii ki.
0: Duydun mu söylediklerimi?
1: Ya.
0: Bilgisayarda araştırma yaparken gördüm. Senin ismin bir kıta ismiymiş.
1: Biliyorum.
0: Demek ki ismin Avrupa'da olabilirmiş. Ya da Avustralya. Ya da Afrika. Ya da...
1: Ay tamam, anladık. Tüm kıtaları sayacak mısın?

0: Sana bundan sonra Avustralya diyeceğim. Sonuçta o da bir kıta. Ne fark eder ki?
1: Ama ben adımdan memnunum.
0: Belki ben memnun değilim.
1: Ne saçma bir şey o. İsmini sevmediğin herkese başka isim mi vereceksin?
0: Yoo, bir tek sana.
1: Hayır, istemiyorum.
0: Sormadım ki sevgili Avustralya.
1: Eymen!
0: Hadi bana müsaade sevgili kardeşim Avustralya.
1: Of ya!

0: Avustralya.
1: Eymen, neden hoşuma gitmeyen şeyi yapmakta ısrar ediyorsun?
0: Aman Avustralya, çok büyütüyorsun.
1: Ama benim adım bu değil.
0: Kim demiş? Artık adın bu.
2: Eymen.
0: Efendim Temel amca.
2: İsminin anlamını biliyor musun?
0: Evet Temel amca. Çok uğurlu demek.
2: Aferin. Aynen öyle. Çok güzel bir anlamı var.
0: Evet.
2: Peki Asya isminin anlamını biliyor musun?
0: Evet. Onu da biliyorum. Bir kıta ismi.
2: Evet, bir kıta ismi. Ama asıl anlamı o değil.
0: Değil mi?
2: Evet. Asıl anlamı şifa veren, tedavi eden, iyileştiren demek.
0: Bilmiyordum.
2: Evet. Muhtemelen insanlara lakap takmanın bize yakışmadığını da bilmiyordun. İnsanlara onların hoşlanmadığı kelimelerle seslenmek maalesef kötü bir davranıştır.
0: Sanırım Asya'ya lakap taktığımı duydun.
2: Öyle.
0: Şimdi ben de üzüldüm.
2: Ne yapman gerektiğini biliyorsun ama, değil mi?
0: Evet. Asya.
1: Şimdiden söyleyeyim, benim adım.
0: Özür dilerim. Ayrıca hakkını helal et. Sana bundan sonra lakap takmayacağım.

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Aa, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim?
2: Haklı olarak merak ettiniz tabii. Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden geç kaldım.
1: Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla.
2: Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım.

hocam ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim. Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var mısınız? Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın? Fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin. Hasta ziyaret adabı. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek? Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım. Aa, evet keçe, anladım. Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım. Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür. Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz keçe. Buyur Kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanıyorum hastamız yatıyor. Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan. Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık. Oo, keçe başladı bile. Bir paket. Hasta ziyaretine hediye ile gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi? İçinde ne var acaba? Aman diyeyim, sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın. Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez. Ne? Soğan değil mi? Ah, iyi bari. Aa, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu. Çok iyi fikir keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir. Peki keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim. Bana mı? Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Çok mutlu oldum. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Ben gidip biraz dinleneyim. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk

0: Sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı meslekler...

0: İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
1: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
3: Başka?
2: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
3: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
5: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
4: Evet Muhtar Bey.
5: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
4: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
6: Allah! Ne güzel. Hey hey
3: hey. Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Fazinova.
1: Hayır! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.
2: Başımdan koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
3: Yusuf, Yusuf oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
3: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
3: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
0: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
4: E niye suratın beş karış?
1: Hiç.
5: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyunu oynamak istiyorum.
2: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
3: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
6: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
6: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları...

0: yaşarlar.
1: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
2: Ayrıca...
3: Tamam, tamam. Bu kadar yeter, tamam.
4: Ama ben de söyleyecektim.
3: Tamam, sen de söyle.
4: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat veçellerini yemezler.
3: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
1: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
3: Cidden mi?
1: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
3: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
1: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
5: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
3: Hangi oyunmuş?
1: Hazine avı.
3: Ama bilgisayarımız yok ki.
1: İhtiyacımız da yok.
3: E nasıl oynanıyor o zaman?
1: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
3: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
1: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
6: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
7: Ben yanıma kim alsam acaba?
4: Ben.
7: Zeynep'ciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
5: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcığım. Beni almayayım, sağ ol.
4: Ben.
7: Yusuf.
3: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
4: Ben.
7: Enişte, ne dersin?
2: Olmaz. Gümbele'ye söz verdim.
4: Ben.
7: Tamam. Seni alıyorum.
4: Yaşasın.
1: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
2: Hadi gidelim. Hadi Gümbele. Gidelim.
3: Hadi gidelim.
5: Tamam gidelim Yusuf.
7: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
4: Ne acaba?
7: Doy! Buldum. Ben tabii ki her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
4: Emin misin dayı?
7: Tabii ki. Sen merak etme.
3: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
5: Sızlanıp durma, az kaldı.
4: İşte. Sürekli düşen ama yaralanmayan şey, yağmur suyu.
3: Tabii ya. Hadi pet şişeyi dolduralım.
7: Alçacık dallı, yemesi ballı. Hayırdır! O yaptı. Ah abla, ah! Bu soruda tuzak var. Bunu atlayalım.
4: Ama dayı, bence cevap...
7: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
8: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
9: Ne yapıyorum?
8: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
9: Ha? Ay Allah, öyle miydi?
8: Tabii ya, baksana. Alçacık dallı.
9: Yemişi borlu.
7: Keçicik fıçıcık, içi dolu turşucuk.
4: Ay. Aa, dayı. İyi misin? Ay.
7: İşte bu. Bilmecenin cevabı.
4: Ama dayı.
7: Sen karışma Yavuz. Tabii.
3: Of abla ya. Bunu nasıl bulacağız?
5: Merak etme. Cevap çok yakınımızda.
3: Ha? Aa, limon. Tabii ya.
7: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin değil mi? Of Yavuz ya. Senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
3: İki camlı. Buldum. Gözlüğüm.
5: İşte bu. Harikasın Yusuf.
7: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
4: Of dayı, bence cevap...
7: Tamam, tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin, biz kazandık. Tabii.
2: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
4: Dur dayı, daha bir bilmece var.
7: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
4: Kesin kaybettik. Bari bir tane bilelim.
7: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır. Beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
4: Of dayı.
7: Şşş! Sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
4: Ben biliyorum cevabı.
7: Yok ya, nereden bileceksin?
4: Cevap el. Beş dalı var. Beyinden emir alır.
7: İyi hadi. Bunu da sen bilmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
1: İlk bilmecemizin cevabı...
7: Tabii ki ben.
1: Yağmur.
3: Bildik.
1: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...
5: Limon.
1: Limon. Ne? Dördüncü bilmecemizin cevabı...
3: Gözlük.
1: Gözlük. Beşinci bilmecemizin cevabı... Kaplumbağa. Son bilmecemizin cevabı da...
5: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
7: Maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
1: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
3: Vay be! Tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
7: Bilgisayar oyunları. Bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı,

çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere pek heyecanlı.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bir, iki, bir, iki. Aferin Boncuk, işte böyle.
1: Babacığım, hayırlı sabahlar.
0: Sana da canım oğlum.
1: Ne yapıyorsun böyle?
0: Sabah sporu. Sen de bize katılmak istemez misin?
1: İstemem baba. Yeni uyandım. Daha kendime gelemedim bile.
0: İşte bu sporu da zaten kendimize gelmek için yapıyoruz ya oğlum.
1: Nasıl yani?
0: Yani spor yaparsak kendimizi zinde hissederiz.
1: Ama spor yapınca yorulmaz mıyız?
0: Şey yani yoruluruz tabii ama bir süre sonra yorulmayız.
1: Nasıl yani baba? Anlamadım ki.
0: Bak aklıma ne geldi Sefa. Ben senin bu soruna şimdi cevap vermeyeyim. Gösteride bu konuyu işleyelim.
1: Bugün heybeden seçmeyecek miyiz konuyu?
0: Canım, hep seyircinin istediğini oynuyoruz. Bu sefer de kendi istediğimizi oynayıverelim. Evet değerli yolcular. Yılmaz ailesinin geleneksel bilmece yarışmasına hoş geldiniz. Yarışmamızın kurallarını hatırlatmak istiyorum.
1: Buyurun, sizi dinliyoruz Abidin Bey.
0: Herkes sırayla birbirine bilmece soracak. Kendisine sorulan soruya doğru cevabı veren kişi bir puan kazanacak ve bilmece sorma sırası ona geçecek.
1: Bilmeceyi istediğimiz kişiye sorabilir miyiz?
0: Elbette.
2: O halde hadi başlayalım.
0: Şimdi canımız ciğerimiz Hacer Hanım, biricik oğlumuz Sefa'ya bilmecesini soracak.
1: Eğer doğru cevap verirsem bilmece sorma sırası bana geçer.
2: Hele bir doğru cevabı ver önce. Söyle bakalım Sefa. Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. Nedir bu?
1: Kuyruklu at değil, acaba eşek mi?
0: Kanadı var, kuş değil dedi oğlum. Eşeğin kanadı var mı?
1: Yok tabii. Kuyruklu ve kanatlı ama ne kuş ne at. İpucu hakkımı kullanabilir miyim?
0: Sefa Yılmaz ipucu hakkını kullanıyor. Evet annesi, verin ipucunu.
2: Peki. Bu canlı ne karada ne havada yaşamıyor.
3: Ben buldum galiba.
1: Karada ve havada yaşamıyor mu? Nerede yaşıyor ki öyleyse? Aa buldum. Denizde yaşıyor.
0: İyi de sorumuz bu canlının nerede yaşadığı değil Sefa Bey. Hangi canlı olduğunu sorduk size.
1: Tamam canım denizde yaşıyor. Kuyruğu var ve kanadı var. Elbette ki balık bu.
4: Tebrikler Sefa.
1: Yaşasın bildim.
0: Tebrikler.
1: Soru sorma sırası bana geçti.
0: Sorunuzu kime soracaksınız Sefa Bey?
1: Ablama.
5: Sevgili köy halkımız, muhtarınız konuşuyor. Günlerdir merakla beklediğiniz, komşu köylerimize gelmiş, bize ne zaman gelecek diye sorduğunuz heybeli tiyatro nihayet köyümüze gelmiştir. Hava karardığında meydanda buluşalım.
0: Ne güzel böyle tüm köylerde merakla bizi beklemeleri.
1: Evet baba, ben de merakla bilmece yarışmasını kim kazanacak diye bekliyordum ama kazanan olmadı.
0: Nasıl?
1: Ben 4 bilmece bildim. Garip abi ve sen 1, ablam ve annem 2. Bilmece yarışının kazananı olmadı baba.
0: O halde dönüşte yarışmamızı tamamlarız oğlum.
1: Yaşasın. Ben kazanacağım. Heyo heyo.
0: Aman diyeyim, yaman diyeyim. Bal yiyeyim, şerbet içeyim ki tatlana dilim, güzeli diyeyim. Efendim, sefa geldiniz. Bugün sizlere Yüce Rabbimizin her birimize emanet ettiği bedenlerimizin önemi hakkında bir gösteri sergileyeceğiz. Yaslanın ardınıza, izleyin. Alkışlarınızla temaşa başlasın.
6: (Gülüyor)
1: Hayırlı günler dede.
0: Oo aslan torunum, sana da.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çim biçme makinemizin bakımını yapıyorum evlat.
1: Neden?
0: Bozulmasın, daha uzun süre verimli çalışsın diye. Çim biçme makinesinin parçalarını söktüm, sildim, temizledim, yağladım, geri taktım.
1: Böyle yapmazsak bozulur mu?
0: Evet, bakım yapmazsak daha evvel yıpranır. Bak, komşumuzun çim biçme makinesini görüyor musun?
1: Evet, biraz paslanmış ve eskimiş görünüyor.
0: Bizimkiyle aynı gün almıştık desem, inanır mısın?
1: Hayır dede, o daha eski görünüyor.
0: İşte bunun nedeni komşumuz Garip amcanın makinesine bakım yapmaması.
1: Ya!
0: Ya, ben makineyi yağmurdan korurum. Aşırı güneşte bırakmam. Düzenli olarak temizler, yağlar, bakım yaparım. Ama Garip amcan yapmaz.
1: Bu yüzden onunki eskidi. Bizimki sapasağlam duruyor.

0: Sabah şerifleriniz hayır ola.
1: Ay canım torunum da gelmiş. Senin de hayrola evladım.
0: Ne yapıyorsunuz böyle?
1: Egzersiz.
0: Neden?
1: Bedenimizi dinç tutmak için.
2: Bir nevi bedenimize bakım yapıyoruz evlat.
0: O ne demek dede?
2: Hani çim biçme makinesine yaptığım bakımı anlatmıştım ya.
0: Evet, parçalarını söküyordun, temizliyordun, yağlıyordun, sonra da geri takıyordun.
2: İşte şimdi aynısını bedenimize yapıyoruz.
0: Nasıl yani dede? Kolunuzu, bacağınızı söküp, temizleyip, yağlayıp geri mi takıyorsunuz siz?
1: İlahi torunum, olur mu hiç öyle şey?
2: Gel şöyle, otur da anlatayım.
1: Bedenimiz Rabbimizin bizlere bir lütfudur. Aynı zamanda emanetidir.
2: Bizlere düşense bu emaneti en iyi şekilde korumaktır.
0: Nasıl koruyacağız?
1: Sağlıklı yemekler yiyerek, temizliğimize dikkat ederek.
2: Egzersiz yapıp bedenimizi zinde tutarak. Rabbimizin bize verdiği sağlığı ve gücü iyi şeyler için kullanarak.
1: Bize bu sağlıklı, kusursuz bir makine gibi işleyen bedeni bahşeden Rabbimize şükrederek.
0: Anladım. Bedenimize iyi bakarsak yıllar sonra tıpkı bizim çim biçme makinemiz gibi sağlam olur. Ama bedenimize iyi bakmazsak garip amcanın çim biçme makinesi gibi eskir ve bozulur.
2: Aferin sana, aslan torunum benim.
0: O halde ne duruyoruz? Hadi kırlarda güzel bir yürüyüşe çıkalım.
1: Tabii ya. Yürüyüş beden sağlığımıza iyi gelir. Kırların güzelliklerini izleyerek yürümek de zihin sağlığımıza.
2: Bize bu güzellikleri sunan Rabbimize şükürler olsun.

0: yarışmasını tamamlayacaktık. Unuttun mu?
1: Unutmadım evlat.
2: Bilmece yarışması bitmemiş miydi?
0: Hayır anne. Ben 4 bilmece bildim. Garip abi ve babam 1, ablam ve sen 2 bildiniz.
2: O halde sen öndesin.
1: 5 olan kazanır. Anlaştık mı?
0: Yaşasın. Anlaştık.
1: Tamam peki. Soru sorma sırası kimdeydi?
2: Sendeydi. Sen Sefa'ya soruyordun.
1: Peki. O zaman soruyorum. Hazır mısın Sefa?
0: Evet baba.
1: Bu bilmeceyi bilirsen kazanırsın.
0: Evet baba.
1: O halde iyice dinle.
0: Tamam baba.
1: Sefa Bey'in bilmecesi geliyor. Aklıma bilmece gelmiyor.
0: Ya baba.
1: Şaka şaka. Soruyorum. Beyaz bir mendil masmavi denize düşerse ne olur?
0: Maviye mi boyanır?
2: İlahi oğlum. Denizin mavisi boyar mı hiç?
0: Sahi ya, boyamaz. Beyaz mendil mavi denize düşerse ne olur? İpucu hakkım kaldı mı?
2: Maalesef hepsini bitirdiniz Sefa Bey.
0: Ya of! Beyaz mendil mavi denize düşerse ne olur? Mesela ben beyaz bir mendil olsam, mavi bir denize düşsem başıma ne gelmiş olur?
1: Ne gelmiş olur?
0: Islanmak dışında bir şey gelmiş olmaz.
1: O halde iyi düşün. Beyaz mendil mavi denize düşerse ne olur?
0: Islanır.
1: Doğru.
0: O bilmece değil ki. Şakaymış baba.
1: Şaka maka. Sonuçta 5 oldun, sen kazandın.
0: Yaşasın, ben kazandım.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah aşkına bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle, meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya, dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlanın katı, Zeki'nin kisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
2: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, Yavuz'un buzu.
2: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
2: Komikmiş. Daha yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
2: Olmaz.
3: Niye?
2: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
2: yani.
0: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
2: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
2: Al al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
0: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
2: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
0: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
2: Tabii ya. Ne sandın? Su.
0: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
2: Hayır. Benim için değil. İcat için.
1: Su ne alaka?
2: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
1: Yani evet. Olabilir.
2: Pirinç.
0: Acıktın mı diyeceğim ama.
2: İcat için. Allah Allah.
1: Yani sormayayım sormayayım diyorum ama
2: Sor sor, çekinme. İçinde kalmasın.
1: Pirinç ne alaka?
2: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buhar yemeyecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
1: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
2: Tamam, hadi önce sen göster de kenara çekin.
1: İzleyin şimdi. İşte bu kadar. Maşallah Yavuz, harika bir icat bu.
0: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
1: Yapamam abicim. Yeter ki bana karton verin.
2: Çocuklar, çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
0: Harikasın dayıcım.
1: Gerçekten işe yarıyor.
3: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.

0: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Aha. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar, tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
1: Yavuzcum, şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
2: Olur tabii.
0: Durun ya, gitmeyin. Bakın, bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor. Hı?
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Hı? Aa! Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Huhu, ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne?

0: Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz. Beni yalamış. Bu çok kötü ama.
1: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
0: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim devenevimi seni çok sevmiş Muratcığım. Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
0: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
2: Haydi buyurun. Afiyet olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bu süt soğuk.
1: Sahiden İsmail kardeş, bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
2: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
0: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
2: Peki peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Hı? Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Hı. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
1: Aa, ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
0: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük büyük atası su testileriymiş.
2: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
1: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
0: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?
2: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
0: Çölün ortasına mı?
2: Evet.
0: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
2: Nasip olan gelir kılar Muratcığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
1: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
0: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
1: Öyle diyecektim bay çok bilmiş.
0: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nevmi koymadım.
0: Nevmi ne demek ki?
1: Uykucu demek.
0: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
1: Evet.
0: Peki Kabe'yi kim inşa etmiş?
1: Yüce Rabbimiz İbrahim peygamberden oğlu İsmail ile birlikte Mekke'de bir mescit yapmasını istemiş. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail günlerce çalışıp bugünkü Kabe'yi inşa etmişler.
0: Onlara yardım edecek başka kimse yok muymuş?
1: O zamanlar Mekke'de çok az insan yaşıyormuş Muratçığım. Zaten bu görevde İbrahim ve İsmail peygamberinmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
0: Ne istemiş?
1: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
0: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?
2: Elbette oğlum.
0: Harika. Peki sonra ne olmuş İsmail amca?
1: Sonrası gördüğünüz gibi. Artık dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar hacca geliyor. Birbirleriyle tanışıp kaynaşıyorlar. İlk mescidimizde ibadet etmenin huzurunu yaşıyorlar.
0: Çok güzel. Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
1: Ben de Kabe'ye giden yolculara bir durak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
2: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
0: Bence de.
1: Uyandı iki gözümün çiçeği.
0: Zemzem Nevmi'nin ilgisini çekmeye çalışıyor.
2: Devenin hiç umurunda değil.
0: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz.

0: ama yine mi?
1: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat. Gözün aydın.
0: Demek dost olmak istiyorsun. Hmm. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
1: Neymiş, çok hızlı koşar Murat. Bir daha düşün istersen.
0: Öyle mi? Yakalasın da görelim. Hey! Bu haksızlık. Birinizin kanadı, diğerinizin dört bacağı var.
1: Seyreyle cümbüşü.
2: Murat, geri dön bari oğlum.
0: Olmaz baba. Bu yarışı ben başlattım. Dönemem.
2: Ah oğluma.
0: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
2: Eyvah.
1: Endişelenme. Nevmi iyi huylu bir devedir.
2: Çok güzel oldu.
1: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
0: Baba, bize bak.
2: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
1: Dedim sana.
0: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
1: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
0: Yaşasın. İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.
1: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
2: Hepsi de birbirinden afacan.
0: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
1: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
0: Gazeteci Kenan amcaya mı?
1: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
0: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
1: İnşallah oğlum.
0: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
1: Aa, bunu nasıl da düşünemedik.
0: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
2: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
0: Benim aklımda bir isim var aslında. Nasıl oldu?
1: Harika.
2: Çöl güzeli mescidi. Harika bir isim.
0: Artık bu güzel mescit ziyaretçileri için hazır.
1: Harika. Murat uyan çabuk. Çok güzel bir haberim var sana.
0: Ne oldu baba? Medine'ye geldik mi?
1: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi Çöl Güzeli Mescidi'ni ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
0: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
1: Elhamdülillah.
2: Keşke biraz daha kalsaydınız.
1: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
0: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
2: O nasıl olacakmış?
1: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar Çöl Güzeli Mescidi'ni çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
2: Deme. Nasıl oldu bu?
0: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
2: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ın. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

0: Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Bir daha o kadar geç uyumak yok. Sabah kalkamadık. Bahçeye geç kaldık. Abim merak etmiştir. Geldik abi. Bahçeye geç kaldık abi. Kim bilir ne kadar merak ettin bizi.
1: Merak etmez olur muyum? Nerelerde kaldın?
0: Ben de onu diyorum ya abi, geç kaldık işte. Oyuncak kutusu. Harika.
1: Oyuncak kutusu değil bu, canımın içi. Alet kutusu.
0: Alet kutusuna bayılırım. Ben de oynayabilir miyim?
1: Ben oyun oynamıyorum ki. Kutunun kapağı kırılmış, onu tamir ediyorum.
0: Ben de tamir edeyim. Ben de. Ay.
1: Zaten senin yardımına ihtiyacım var. Bu çiviler karışmış. Onları boylarına göre yerleştirebilir misin? Bak böyle. Ayrı ayrı. Yapabilir misin?
0: Tabii ki yapabilirim abi. Bu benim işim.

0: Emre eteğinde yarım günlük işle geliyor.
1: Çok yoruldum.
0: Aa, ne güzel. Bloklarından ev mi yapacaksın kardeşim?
1: Hayır abi. Sen benim bloklarıma ev yapacaksın.
0: Bloklarına ev mi yapacağım?
1: Senin çivilerinin hepsinin ayrı odası var. Benim bloklarım karma karışık.
0: Sana daha yeni bebek evi yapmadık mı? Bloklara ev yapılmaz. Bloklardan ev yapılır.
1: Yapamıyorum ama abi. Aradığım parçaları hiç bulamıyorum. Oyunlarım çok uzun sürüyor. Seninle oynamaya vaktim kalmıyor. Sen de yalnız başına oynuyorsun. Üzülüyorsun. Ben senin üzülmene asla dayanamam.
0: Tamam. Yapalım şu blok evini.
1: Yaşasın!
0: Ben malzemeleri toplarken sen de bloklarını odalarına girecek şekilde ayır. Olur mu? Biraz vakit kazanalım.
1: Olur tabii abi. Vakit kazanmak benim işim.
0: Ya ne demezsin? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şunu da yapalım. Tamam. Oldu. Oh, çok şükür.
1: Oh, çok şükür.
0: Getir bakalım bloklarını. Tam altı odalı eviniz hazır. Ha? Sen blokları 9 gruba mı ayırdın Cemre?
1: Evet abi. Vakit kazanalım diye yaptım.
0: Boylarına göre ayıracaktın ya kardeşim. Renklerine göre ayırmana ne gerek vardı?
1: Ne gerek yoktu abi. Boyları farklı olursa evim yamuk olar. Renkleri farklı olursa da çirkin olar.
0: Olarsa olar. Ne yapayım yani?
1: Daha çok oda yapabilirsin.
0: Of Cemre.
2: Oo, hay Allah. Cimcime nihayet abisini ağlatmayı başardı galiba. Vah vah vah. Hayırdır Çelebi? Neyin var evladım?
0: Bitmeyen işlerim var dede.
1: Üzülme abi. Ben sana yardım ederim.
2: İlahi çocuklar. insan senin kadar becerikli olunca yardım isteyen de çok olur Çelebi. Elinden her iş geliyor maşallah.
0: Ben de elimden her iş gelsin istiyorum ama sonra çok yoruluyorum.
2: Boş dur bak, insanı daha çok yorar evladım.
0: Öyle mi?
2: Elbette. Çalışmak insanın hem beden sağlığını, hem akıl sağlığını, hem de kalp sağlığını korur.
0: Nasıl korur peki?
2: Şöyle izah edeyim. Allah her kuluna bir kabiliyet verir ve herkesin bu dünyada yapabileceği bir iş vardır. Kişi hiçbir işle meşgul olmazsa yaratılış amacına uygun yaşamaktan uzaklaşır. Zamanla kendini işe yaramaz gibi hissedebilir.
0: Doğru ya. Bütün gün boş durduğumu düşündüm bir an. Ne kadar sıkıcı.
2: Hem de nasıl. Halbuki bir şeyler imal etmek, inşa etmek, hele de insanlığa faydalı olmak ne kadar mutluluk verir.
0: Ya evet aslında. Bu kutu da hiç fena olmadı. Cemre'nin de ihtiyacı vardı zaten.
2: Senin de Cemre'ye ihtiyacın var biliyor musun?
0: Ne demek istedin dede?
2: Kabiliyet kişiye Allah'tan verilmiş bir hediyedir. Bu kabiliyetlerle başkalarına yardım etmek de bir anlamda Allah'a teşekkür etmek gibidir.
0: O zaman Cemre sayesinde Allah'a sık sık teşekkür ediyorum dede. Şimdi padişahları düşündüm de ne kadar sıkılıyorlardır kim bilir.
2: O niyeymiş?
0: Yaşadıkları dönemde en iyi aşçılar, mimarlar, terziler, marangozlar hepsi padişahın emrinde. Canları ne kadar sıkılmıştır kim bilir.
2: Hiç öyle şey olur mu evlat? Sultan Fatih'in aldığı eğitimi, yapabildiklerini, kabiliyetlerini unuttun mu?
0: Aa evet. Tabii ya. Nasıl da düşünemedim. Sultan Fatih'in çok maceralı bir hayatı olmuştur bence.
2: Yalnızca o değil ki evlat. Yalnızca sultanlar da değil. Bütün saray halkı dönemin en yüksek eğitiminden geçiyordu. Her birinin ustalık gösterdiği bir alan muhakkak vardı. Olmak zorundaydı.
0: Gerçekten mi? Onlar da mesela okula gitmek zorunda mıydı?
2: Elbette. Endarun denen saray okulunda eğitim görüyorlardı. Ve bu gayet zorlu bir eğitimdi.
0: Vay, çok etkileyici.
2: Başka türlü olamaz evlat. Kendi iradesine hükmedemeyen koca devlete nasıl hükmetsin?
0: Çok mantıklı.

0: Oh, tam oldum. Çok şükür.
1: Hey maşallah. Paran bozuk da gerçekten iyisin Çelebi.
0: Teşekkür ederim dede.
1: Peki tahmin et bakalım. Hangi padişah marangozdu?
0: Bilemedim dede.
1: Sultan II. Abdülhamit. Usta bir marangozdu evlat. Hem de kendi yaptırdığı camide kusursuz bir ahşap işçiliği sergileyecek kadar.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Keşke görecek vaktimiz olsa dede.
1: Mavi karavan bize biraz vakit kazandıracaktır evlat.
0: Yaşasın!

0: Ne kadar değişik bir cami. Vay.
1: Öyle. Osmanlı'nın son dönemleri de 19. yüzyılda inşa edildiği için Avrupa mimarisinin etkileri gözlenebiliyor.
0: Çok güzel. Dede, neden bu camide yalnızca bir minare var? Sultan camilerinde birden fazla oluyor diye biliyordum.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Haklısın. Yalnızca sultanlar birden fazla minareli camiyi inşa ettirirlerdi. Sultan II. Abdülhamit belki alçak gönüllülüğünden burada böyle bir tercihte bulunmuştur.
0: O da güzel.
1: Asıl adı Hamidiye Camii olan Yıldız Camii 1881-1885 yılları arasında 2. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır.
0: Aa, Hamidiye ismi Sultan Abdülhamit'ten mi geliyor?
1: Evet evlat.
0: O zaman mesela Hamidiye çeşmeleri de mi ondan?
1: Elbette. Sultan Abdülhamit öyle hayırsever bir padişahtır ki yaptırdığı eserler onun ismiyle anılır.
0: Ne güzel. Dede, caminin içi daha da değişik.
1: Evet evlat. Yapı hem planı hem de süslemeleriyle diğer camilerden farklıdır. Mesela bu sütunlar. Aa. Binanın taşıyıcı elemanları olmalarının yanı sıra dekoratif olarak da farklı bir zenginlik sunar.
0: Kubbe ne kadar muhteşem dede. Aynı gökyüzü gibi.
1: Hakkın var evlat. Kubbe gök kubbe renginde. Kubbenin etrafına yerleştirilmiş 16 pencere de caminin çok iyi ışık almasını sağlıyor. Ayrıca kubbede yazılı ayetler de görüntüyle uyumlu.
0: Ya hangi ayetler dede?
1: Necm. Yani Yıldız Suresinin ayetleri evlat.
0: Ne güzel düşünmüşler.
1: Hadi bakalım etrafa şöyle bir bak. Muhteşem marangoz ustalığını keşfet.
0: Dede bu bölüm muhteşem.
1: Bu ahşap kafesler hünkâr mahfilini örtüyor evlat. Hı? Bu camiye özel 2 adet hünkâr mahfili var. Ve bizzat hünkârın yani sultanın kendisi tarafından el işçiliğiyle imal edilmiş.
0: Gerçekten de çok güzel. Sultan Abdülhamit bu ustalığı kazanmak için çok çalışmış olmalı.
1: Muhakkak.
0: Benim bu ustalığı kazanmam için Cemre'ye daha çok ev yapmam lazım. Bebek evi yaptık, blok evi yaptık. Şimdi sırada kitaplarının evi var.
1: İlahi çocuk. Götürme beni.
0: Sonra defterlerinin, sonra kalemlerinin, sonra boya kalemlerinin, elbiselerinin, ayakkabılarının, tokaları da var evet. Toka evi olmalı. Toka evi şart.

0: Bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hago'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hago'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hago'nun aklı uçakta. Hago üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hago, neşelen. Hago'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hago. Hayır ama Hago yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hago hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hago. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir portre.

gün çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Professeur? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah!

0: Yokmuş ki nadirimin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekliye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar, yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca Kara'nın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zubi'nin ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zubi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Tombul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop hop hop, bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayede bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi, elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki, acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi.

0: Bu duvarı batan alamadı mı? Batan alamamadı mı?
1: Söylemesi kolay gibi görünüyor.
0: İstersen sen de söyleyebilirsin.
1: Elbette isterim. Bu duvarı badan alamamalı mı? Yoksa badan alamamalı mı? Ay bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
0: Hayır, o da söyleyememiş.
1: Ne yani? Benekli şimdi pamuk şeker ormanına gidemeyecek mi?
0: Beyaz kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
1: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
0: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
1: Ay bu daha zormuş.
0: Söyleyemem diyorsun yani.
1: Hayır söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
1: Evet babacığım sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mirip de mi alsak yoksa çerçevelettiremeyip de mi ne yapsak? Olmadı galiba.
1: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
0: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
1: Ay çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
0: Beyaz kelebeklerin reisi...
1: Evet.
0: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi.
0: Benekli de ben hazırım deyince beyaz kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
1: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
0: Hemen vaz mı geçeceksin?
1: Ne yapayım?
0: Bir daha söyleyebilirsin.
1: Kırık küp küp kırık küp kıkırdayınca kulpu kırık küp. Of yine olmadı ama.
0: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah devi bir daha söyle.
1: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
0: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
1: Bu defa başardın babacığım.
2: Aferin benim kızıma.
1: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
0: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken... Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp deyiverdi.
1: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
0: Evet öyle.
1: Yaşasın.
0: Beyaz kelebeklerin reisi
2: tebrik ederim doğru söyledi diye gülümsedi.
1: İğne mine yuvarlak düğme ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
0: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
3: Şekerci geldi.

0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa, annem. Aa, pamuk şekeri.
3: Pamuk şekeri ya.

0: Hep aynı şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Keşke yeni bir şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordum. İşte buldum.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz.

0: çocuklar. Hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif baba.
0: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif baba. Keşfettik cidden.
2: Daha çok o bizi keşfetti.
0: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
0: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfere versem diyordum ama bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende ama siz çoktan top bulmuşsunuz.

0: Bunu çözmenin bir tek yolu var.
1: Sırayla oynamak mı?
0: Tabii ki hayır. Bunu çözmenin yolu aranızdan biriyle benim duvara karşı yarışmamız.

0: Nasıl yani?
1: Sırayla düşürmeden duvara vuracağız topu. Bir ben, bir sen. Sonunda top düştüğünde hangimiz daha çok geometrik şekli vurduysa sağ onun olacak.
0: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
1: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
2: Ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki?

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: Çok eğlenceliydi, değil mi?
1: Evet.
0: Daha ilk kez oynamama rağmen Melihcan'ı yenebildim.
1: Ya şey aslında...
0: Ha? Aa, şu da ne? Ha? Yeni bir bilmecemiz var galiba. Bu ne olabilir ki?
1: Bilmem, üzgün surat emojisine benziyor.
0: Acaba kuş bakışı bir yerin görüntüsü mü?
1: Nasıl yani?
0: Yani belki haritada bir karşılığı vardır.

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.
0: Bu sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyledi. Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: Gazanfer amca.
1: Acaba sonra mı gelsek, ne dersin?
2: Kim o? Sakin olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer Usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan.
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir aradığınız?

0: teraziyi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
1: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
2: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
0: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
1: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanlara ayrım yapmaksızın kefesini alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
0: Hazreti Ömer mi?
3: Halifeliği zamanında halkı adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
2: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
0: Yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
2: Haksızlık etmiş olduk çocuğa. Sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
0: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?
2: Affeder mi dersin?
0: Biz doğru olanı yapalım da.
3: Aferin çocuklar. Sizden de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafın da duvarı var canım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.
2: Bir astronotum.
1: Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle. Demli bir...
1: Çay! Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Ay! Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin, gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek

0: herhalde.
1: Belki lazım olmuştur.
2: Şşş.
1: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
0: Sessiz ol sana Emin ya.
1: Ben gidiyorum. Dediğim gibi söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
0: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
1: O yazılar başka dildedir belki de.
0: Hiç benzemiyordu.
1: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
1: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
0: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
0: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
1: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
0: Al benden de o kadar.
3: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
1: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
0: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
1: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
0: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
3: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
3: Oo efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
1: Şey Selim hocayı görünce.
0: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım. Ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
0: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
1: Yorulmadık. Yok öyle bir şey. İyiyiz iyi.
3: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
4: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
0: Yardım mı?
4: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
3: Şey, olur tabii.
1: Hemen gidelim hocam.
0: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
4: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
3: Görürsünüz siz.
0: Ne var ya?
3: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
1: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
0: Evet.
3: Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
0: Söz.
4: Ne oluyor öyle fısır fısır?
3: Bir şey yok hocam.
4: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
3: Estağfurullah.
4: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
5: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
1: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
4: Cümlemizden emin.
0: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum.

0: Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
1: Merak ettik.
2: Evet.
0: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
2: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
1: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
0: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
2: İyi fikir.
3: Ne oluyor çocuklar?
0: Korktuk.
4: Onu anladık. Ama korkacak ne var? Onu anlamadık.
5: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
1: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
4: Ne şifresi?
0: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
4: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
5: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
0: Biz...
5: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
2: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
4: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
6: Mücevher sandığına.
1: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
7: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
0: Haklısın Hakkı Baba.
5: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
1: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
0: Altından ceviz sanmışsındır.
7: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
2: Demli bir çay içelim.
7: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: Dön Küfi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur, sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikrin, sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak, bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım, ah, neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım, değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım, abartıyor muyum?
2: Canım, abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı, biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
2: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
2: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
2: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
2: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan, tedbirimizi alır, takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
2: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
1: Tamam.
0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: namun yolculuk.
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
2: Yine kış geldi. Deniz suyu soğudu.
3: Benim kafam sıcacık. Canım babaannem Berem'i yüzgeçleriyle ördü.
4: Oo, güçlü gelmiş. Sabah sporunu bile yapıyor.
5: İp atlamaya bayılırım.
1: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kışın spor yapınca vücudum daha sıcak oluyor.
2: Biz de ip atlayalım.
6: Hayırlı sabahlar incilerim.
0: Hayırlı sabahlar.
3: Olamaz.
4: Ne olamaz?
1: Hiçbir şey anlamadım ki.
5: Bence karnı acıkmış olmalı.
2: Ay, hayır.
4: Ne dedin?
2: Hayır. Hayır.
4: Yok, ben de anlamadım.
6: İncim, neden ağlıyorsun?
2: Sütlaç, yoksa ödevini yapmayı mı unuttun?
6: Sütlaç, eğer sorunun ne olduğunu ağlamadan ifade edebilirsen, biz de seni anlayıp sana yardım edebiliriz.
2: Şapkam yok.
6: Aferin Sütlaç, işte böyle.
5: Aa, evet, Sütlaç şapkam yok dedi.
1: Onu biz de anladık.

0: İşte şurada. Her zamanki gibi kıpır sorunu çözer. İşte buldum. Da-da-da-dam.
1: Ama pompon bu.
2: Şapkanın sadece pomponu kalmış.
0: Aa, ne demek pomponu? Aa, şapka nerede? Ha? Ne olmuş bu şapkaya?
3: Taşa takılıp sökülmüş incilerim.
1: Babaannem bu şapkayı benim için örmüştüm. Onu çok seviyordum.
3: Bu şapka pamuk ipliğinden yapılmış.
2: Aa, benim peluş ayıcığım geçen gün sökülmüştü. İçinden pamuk çıkmıştı.
0: Pamuk nasıl ip olabilir ki?
4: Bunu öğrenmek istiyorsanız benimle bulut tarlasına gelin.
5: Bulut tarlası mı?
3: Ah yengeç, şaka yapıyor yine. Pamuk tarlası demek istedi incilerim. Bu harika bir fikir yengeç.

0: gerçekten bulut gibiler.
1: İncilerim, burası pamuk tarlası. Şu beyaz pamuklar pamuk bitkisinin çiçekleri diyebiliriz.
2: Bir sepet bulut. Aha.
3: Hayır, pamuk.
2: Şimdi pamukları temizleme makinesine atıyoruz ki tertemiz olup içindeki tohumları ayıklasın. Hop, makine!
0: Kar gibi!
3: Ama hala ipe benzemiyor ki.
2: Acele etme güçlü. Pamuğun yolculuğu henüz bitmedi. Tarama makinesi! Ve son olarak dön baba dön makinesi.
4: Hı? Dön baba dön mü makinesi mi?
1: Yengecin her zamanki şakaları incelerim. Pamuklar bükülüp döndürülerek ip haline gelir. Yengeç de pamukları döndürdüğü için ona dön baba dön makinesi ismini koymuş.
0: Boyanıyorlar.
2: Ve sonra renk renk ip yumakları.

0: Alın bakalım bu ipler de size hediye.
1: Yaşasın!
2: Yaşasın! Babaannem bu iplere bayılacak. Belki bana da yeniden şapka örer.
1: Aynalar!
3: Maydanozu çok severim.
4: İncilerim, beslenme saatimiz bitti.
3: Annemin yaptığı köfteler güzel miydi Kıpır?
5: Çok lezzetliydi dostum. Annenin yüzgeçlerine sağlık. Aa, dişinde bir şey var.
3: Aa, hani çıktı mı?
6: Hayır, çıkmadı. Sanırım maydanoz.
4: Güçlü. Ayna yardımıyla dişindeki maydanozun hangi tarafta olduğunu görebilirsin.
3: Evet, işte şuradaymış.
2: Lila, eteğin çok yakışmış.
7: Teşekkür ederim arkadaşım. Gerçekten yakışmış mı?
4: Evet İncim, çok ama çok yakışmış.
7: Arkası da uzun ama göremiyorum bir türlü.
3: Dişimdeki maydanoz tanesini ayna yardımıyla gördüm.
6: Belki Lila da eteğini aynayla görebilir.
4: Aferin incilerim. Çok haklısınız. Hadi benimle gelin. Lila, şimdi aynanın önüne geç bakalım.
7: Aa, şimdi arkamı da görebiliyorum. Gerçekten eteğim çok iyi duruyor.
5: Kafam karma karışık. Bu aynalar bizi nasıl gösteriyor ki?

0: Yengeçin de sesi duydu yavru balıklar. Yengeç büsün de aynası kırıldı. Ona yeni ayna almak için aynalı mağaraya gidiyorum.
1: O zaman biz de seninle gelebiliriz.
2: Yaşasın!

0: güçlerin var dostum?
1: Çünkü o sensin güçlü.
2: Öğretmenler geliyor.
3: Hayır. Öğretmenimiz bir tane.
4: Sağ yüzgecini kaldır Puf. Allah Allah. Ben sağ yüzgecimi kaldırıyorum. Aynada sol yüzgeç kalkıyor.
5: Çünkü aynaya baktığımızda yansımamız ters tarafı gösterir. Aynalar ışığı yansıtan özel bir camdan yapılır. Dümdüz olur. Aynaların arkasında bulunan kaplama sayesinde ışık yansır ve kendimizi olduğumuz gibi görürüz.
4: Yengeç yine eğlenecek bir şeyler buldu.
6: Küçük yengeç, sen ne yapıyorsun burada?
5: Aynalar dümdüz olduğunda görüntüyü olduğu gibi yansıtır. Ancak şekilleri değiştiğinde böyle komik görüntüler olur.
4: Oo, ne kadar da zayıfım. İncecik.
2: Tüm aynayı kapladık.
0: Ve ben de upuzun oldum. O kadar uzunum ki.
1: Aynalı mağara çok eğlenceli.
5: Eğlenmenize çok sevindim incilerim. Aynalar hayatımızı kolaylaştırır. Arabalarda geriye bakmak için, mağazalarda kıyafet denerken,
1: odamızda ne kadar yakışıklı olduğumuzu görmek için ayna kullanırız.

0: Aferin incilerim. Hem eğlendik hem öğrendik.
1: Yengeç misin? Aynası da tamam. Hadi yolculuğa devam.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ayla Bera.
1: Gülümse. Gökyüzü masmavi, güneş ışıl ışıldı. Uçaklar uzak diyarlara gitmek için gökyüzünde süzülüyordu. Kuşlar da özgürce kanat çırpıyordu. Çocuklar bu güzel gökyüzünün altında neşeyle oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera gökyüzünü çok ama çok seviyordu. Uçakları, kuşları izlemek çok eğlenceliydi. Gökyüzünde sadece onlar mı uçuyordu? Helikopterler, zeplinler ve paraşütle atlayanlar. Gökyüzü hakkında konuşmayı çok seven Ayla ve Bera'nın aklına güzel bir fikir gelmişti. Neden oyuncaklarına paraşüt yapmıyorlardı? Böylece onları uçurabilirlerdi. Ayla oyuncak ayısı Fionk'u uçuracaktı. Bera da oyuncak filini. Ama bazı malzemelere ihtiyaçları vardı. Paraşüt bezi ve ipler. İşte paraşüt bezi ve ipler. Ayla ve Bera önce özenle ipleri beze bağladılar. İplerin diğer uçlarını da oyuncaklara tutturdular. Ayla hemen ellerini havaya kaldırdı ve paraşütü uçurmak için bıraktı. Ama o da ne? Fionk baş aşağı düşmüş, paraşüt de üstüne kapanmıştı. Ayla hemen Fionk'u yerden aldı.
2: Bizim bir oturağa ihtiyacımız var. Oyuncaklar içinde oturmalı. İpleri de oturağa bağlamalıyız. O zaman daha dengeli olur paraşütler,
1: dedi Ayla. Bera da hak verdi ona. Hemen oturak yapmak için çalışmaya başladılar. Bir kartona, makasa ve yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir karton, makas ve yapıştırıcı. Ayla ve Bera kestiler, biçtiler ve yapıştırdılar. Tam da oyuncaklarına göre oturaklar yaptılar. Küçük, şirin oturaklar. Artık paraşütleri uçmaya hazırdı. Hemen ellerini kaldırıp aşağı bıraktılar. Ama paraşüt uçmadan yere düştü. Daha yüksek bir yere çıkıp bırakmaları gerekiyordu. Etraflarına dikkatlice baktılar. Bahçenin bir köşesinde masa ve sandalye duruyordu. Sandalyenin üzerine çıkıp bırakabilirlerdi. Önce çok dikkatli bir şekilde Ayla çıktı sandalyeye. Paraşüte bağlı Fionk'u dikkatlice bıraktı. Bu sırada tatlı bir rüzgar çıkmıştı. Rüzgar paraşütü kaptığı gibi uçurdu. Ayla çok ama çok sevindi. Sıra Bera'daydı. Bu rüzgarı kaçırmak istemiyordu. Hemen paraşütü rüzgara bıraktı. Bera'nın oyuncak fili de uçuyordu. Ayla ve Bera uçuşan paraşütlerin peşinde neşeyle koştular. Rüzgar hafifleyince Bera'nın paraşütü yere düşmüştü. Ama Ayla'nınki ağacın üstünde kalmıştı. Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fionk paraşütle birlikte ağaç dallarının arasındaydı. Onu oradan kurtarmak için ağacı salladılar ama paraşüt düşmedi. Bir sopayla almaya çalıştılar. Yine de paraşütü bir türlü kurtaramadılar. Ne yapsalar olmuyordu. Ayla çok ama çok üzgündü. Yüzü iyice asılmıştı. Ablasının üzgün olduğunu gören Bera dayanamadı ve onu güldürmek için komik oyunlar yapmaya başladı.
3: "Abla, yüzüme bak!"
1: dedi Bera. Komik şekillere soktuğu yüzünü göstererek Ayla hafifçe gülümsedi ama hala üzgündü. Bera bu defa uçmayı unutan bir kuşu taklit etmeye başladı. Ayla biraz daha gülümsedi. Bera önüne bakmadan yürüyüp ağaca çarpan adam taklidi yapınca Ayla katıla katıla gülmeye başladı. Bera sonunda başarmıştı. Ayla artık ağaçta kalan oyuncağı için üzülmüyordu. Onu unutmuştu. Ayla da kardeşi Bera gibi komik şakalar yapıp birilerini güldürmek istiyordu. Bera'nın aklına harika bir fikir geldi.
3: "O zaman Ayla Bera güldürme ekibini kuruyoruz,"
1: dedi Bera. İlk görevleri annelerini güldürmekti. Hemen eve doğru koştular. Ayla ve Bera güldürme ekibi ördek taklidi yaparak odaya girdiler. Anneleri önce bir şaşırdı. Çocuklarının ne yapmaya çalıştığını anlamadı. Ayla önce yüzünü komik bir şekilde buruşturdu.
2: Bak, kakam kaydı, bak.
1: Dedi Ayla ördek taklidi yapmaya devam ederek. Bera hemen araya girdi.
3: Bak, senin kakan yanlış yerde. Ver bakayım onu bana. Hah, kafanda daha güzel oldu.
1: Dedi Bera. Anne buna çok güldü. Ayla gagasını kafasından kurtarmak için kendi etrafında dönüp durdu. Sonunda da komik bir şekilde mahsuscuktan yere düştü. Anne buna katıla katıla güldü. Ayla ve Bera duydukları bu gülücük sesiyle çok ama çok mutlu olmuştu.
3: Ayla Bera güldürme ekibi, görev başarıyla tamamlandı.
1: Diye coşkuyla zıpladı iki küçük kardeş. Bu neşeli ekip için bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera gördüğü herkesi gülümsetmek için komik oyunlar yapmaya devam ediyordu. Mutfak lavabosunu tamir eden babalarının yanına boru taklidi yaparak gittiler. Ağızlarıyla gıcır gıcır boru sesleri çıkarıyorlardı. Baba şaşkınlıkla çocuklarına baktı.
1: Lavabo borusunu açılması için ikna edemedim.

0: dediyseniz biz konuşabiliriz onlarla,
1: dedi Bera. Ayla hemen devam etti.
2: Boruların dilinden biz borular anlarız. Bırakın konuşalım.
1: Boru taklidi yapan çocuklar çok sevimli görünüyorlardı. Ayla ve Bera birbirlerine çarpıp düşme numarası yapınca babaları daha da güldü. Şimdi de bu borular düştükleri için kırılmıştı. Babalarının biraz da bu küçük borularla konuşup onları tamir etmesi gerekiyordu. Baba da çareyi iki küçük miniyi gıdıklamakta buldu. Onları gıdıkladı da gıdıkladı.
0: Gıdı gıdı gıdı gıdı.
1: Şimdi hepsi birden gülüyordu. Gülücükleri duyan anne de mutfağa gelmişti. Ailesinin neşesine o da eşlik etti. Ayla Bera güldürme ekibi işini çok iyi yapıyordu. Etraflarına neşe saçıyorlardı. Arkadaşları Efe ile Cemre'yi de güldürmeyi başarmışlardı. Marketten dönen Fatma teyzelerini de güldürmüşlerdi. Başka güldürecek kim kaldı diye etraflarına bakarken bir anda rüzgar çıkmıştı. Ayla ve Bera rüzgarın uğultusuyla irkilmişti. Ağaçlar sallanmaya başlamıştı. Öyle sallandılar, öyle sallandılar ki ağacın dallarında sıkışan paraşüte bağlı Fiyonk havalanıvermişti.
2: Bera bak, paraşüt uçuyor. Fiyonk orada,
1: diye heyecanla gösterdi Ayla. İki küçük kardeş paraşütün peşinde koştular, koştular. Paraşüt havada süzülüp duruyordu. Sonunda bahçenin bir köşesine iniş yapmıştı. Ayla heyecanla Fiyong'una koştu. Sonunda ona kavuşmuştu. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Bugün o kadar çok insanı güldürüp mutlu etmişlerdi ki Allah da onları güldürmüştü. Çocukların neşeli gülücüklerinin gökyüzüne ulaştığı günün sonunda gece olmuştu. Çocuklar uyumak için yataklarına girmişti. Ayla ve Bera bu gülücük dolu günü bir şiirle süslediler. Paraşüt yaptım oyuncağıma, süzüldü durdu havada. Rüzgar aldı götürdü uzaklara, kaldı oyuncağım ağacın dalında. Üzüldü Ayla, güldürdü Bera. Güldürme ekibi kuruldu sonra, kardeşler başladı etraflarına neşe, mutluluk ve huzur yaymaya. Yüzlerin gülümseyerek çiçek açtığı, yüreklerin sevgiyle ısındığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: kaç kere söyledim. Bu keçi derisi değil ya. Koyun derisi. Ne demek ne fark eder? Orası öyle. İkiniz de M diyorsunuz. Ama yine de aynı şey değil. Hacivat'a soralım. O en zor soruları bile bilir.
1: Bilmediğim pek az şey var benim. Söyle bakalım.
0: Bu ne?
1: Bilmeyecek ne var? Basit, yuvarlak bu.
0: Allah Allah. Kare değil mi bu?
1: Yok yahu, yuvarlak. Bildiğin yuvarlak. Gayet yuvarlak.
0: Dalga geçme Hacı Canca. Biliyoruz yuvarlak olduğunu. Neyden yapılmış?
1: Ha, öyle bir soru. Deri galiba.
0: İyi de ne derisi?
1: Hayvan mı?
0: Of, hangi hayvan?
1: Deve mi?
0: Koyun yahu, koyun.
1: Madem biliyorsun, niye soruyorsun o zaman?
0: Aman, neyse.
1: O koyun hayvanının derisinden yapılma yuvarlak ve şişik şey neye yarıyor?
0: Yüzerken batmamaya.
1: Ne yani? Sen yüzmeyi bilmiyor musun?
0: Yok canım. Ne alakası var? İyi yüzerim ben.
1: Tabii tabii.
0: Bunu amcamın oğluna götürüyorum.
1: Tabii tabii.
0: Gerçekten ya.
1: Tabii tabii.
0: Var mısın? Gölde yüzelim.
1: Varım be.
0: Yarışta yapar mıyız?
1: Yaparız be.

Oldu mu keçi? Hey, kaç saniye oldu? Kaç saniye? Ne demek saymadım ya? Ben de sana güvendim. Bırak Allah'ını seversen. Kendi işimi kendim görürüm. Parmağım bitti. Sayamadım. Bırak. Ben kendim takarım şapkamı. Zaten yüzmeyi bilmiyorum. Bari biri beni kurtarana kadar suyun altında kalabileyim dedim. Senin yüzünden suyun altında nefes tutma çalışması da yapamadım. Kesin boğulacağım. Of. Bu kadar basit bir işi bile yapamadın. Yok öyle. Me deyip kurtulma. Sıra sende. Sen de sokacaksın kafanı suya.

0: hastayım deyip yarışı biraz erteleyeyim. Yoksa işim zor. Hacı. Bat.
1: Aman. Karagöz, görmedim seni.
0: Koca insanı görmek bu kadar zor olmasa gerek.
1: Buradan küçük görünüyorsun.
0: Bir de kafa buluyor ya.
1: Bir de iyi tarafından bak. Yüzme öğrendin işte.
0: Biliyorum yüzmeyi ben zaten.
1: Tabii tabii. Sen niye geldin? Ney?
0: Biraz hastayım da.
1: Anlaşıldı. Yüzme yarışından kaçacaksın.
0: Ne münasebet. Daha fazla hasta olmadan bir an önce yapalım şu yarışı diyecektim.
1: Bir an önce mi?
0: Ne oldu? Korktun mu?
1: Ne alakası var? Ne zaman, nerede istersen.
0: Şimdi.
1: Şimdi mi?
0: Öyle mi dedim?
1: Demedin mi?
0: Dedim mi?
1: Demez olaydın.
0: Dedim.
1: Ben de kabul ettim.
0: Haydi.
1: Haydi.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Hayda.
0: İşte geldik yolun sonuna.
1: Hiç sorma Karagöz.
0: Her neyse. Şimdi göreceksin gününü.
1: Ne oldu? Korktun mu? Hadi bakalım. Yarış başlasın.
0: Korkmuyorsan eğer, önce sen gir suya.
1: Korkmak mı? Ben hiçbir şeyden korkmam.
0: Güzel. Hadi bakalım. Hadi.
1: Dur Karagöz. Konsantre oluyorum.
0: Konsantre acı var. Ne oldu ya?
1: Gıcık tuttu.
0: Tutmasına gerek yok. Gıcıksın zaten.
1: Ben duramayacağım.
0: Durma zaten. Atla suya.
1: Atlayamam. Su içmem lazım.
0: Ya her yer su. İç işte.
1: Bu su olmaz.
0: Allah Allah. Yoksa bu da yüzmeyi bilmiyor da beni mi kandırmaya çalışıyor?
1: Kaçmadım.
0: Kaçtın.
1: Öksürük tuttu.
0: Numara yaptın.
1: Yapmadım.
0: Seni mahallede öksürürken gören olmamış.
1: Öksürük görünmez.
0: Duyan da olmamış.
1: Belki geçti öksürüğüm.
0: Uydurma.
1: Hadi oradan.
0: Nereden?
1: Lafın gelişi.
0: Üstünden atma her işi.
1: Dün de sen hastayım diyordun.
0: Hastaydım, geçti.
2: Susun artık yahu. Amma uzattınız meseleyi.
3: Hakikaten ya.
0: Ama yarıştan kaçtı.
1: Öksürük tuttu, ne yapayım?
2: O zaman tekrar yarışırsınız.
1: Tekrar mı?
0: Aslında Hacı Vat'ın öksürüğü geçene kadar bekleyebilir yarışma.
1: Karagöz de hasta zaten. Bekleyelim bence de.
3: Hayda. Az önce birbirinize inanmıyordunuz.
2: Yoksa yarışı tekrarlamak mı istemiyorsunuz?
1: Yok. Ne alakası var?
3: Bence alakası var ama dur bakalım.
2: Neyse. Bu yarış yapılmazsa sizin çenenizden kurtulmak zor. O yüzden yarın sabah yarış tekrarlansın.
1: Yarın mı?
3: Mükemmel fikir. Hatta biz de orada olalım.
1: Siz de mi?
2: Evet. Sizin için sakıncası mı var?
0: Ya. Aksine iyi olur. Hacı Yuvat hile yapamaz.
1: Asıl benim için iyi. Senin kaybetmene ne kadar çok insan şahit olursa o kadar iyi.
0: Göreceğiz.
1: Göreceğiz.
2: Görelim bakalım.
0: Önce sen.
1: Hayır sen.
0: Sen dedim.
1: Hayır sen.
0: Geçen sefer sen gidiyordun önce.
1: Tamam işte. Bu sefer de sıra sende.
0: Niyeymiş?
1: Beni ilk düelloya davet eden sendin de ondan.
0: Dello mello bilmem ben.
1: Düello demek yarış demek.
0: O zaman yarış demek.

0: Yarış.
1: Tamam işte. Git yarış.
0: Olmaz.
1: İyi be.
2: Kara gözü gören var mı?
0: Yok. Suya battı galiba.
2: Neden çıkmadı hala?
0: Çıkar birazdan.
3: Ya çıkmazsa?
0: Çıkar çıkar.
2: İnşallah.
0: Ha, çıktı. Dedim size.
3: Çok şükür.
1: İmdat!
2: Ha? Boğuluyor mu?
3: Bilmem.
0: Yok ya, numara yapıyor.
2: Emin misin?
1: Boğuluyorum.
2: Boğuluyor.
3: Aman Allah'ım.
0: Hadi ya. Ne var? Neye bakıyorsunuz?
2: Atlasana.
0: Nereye?
3: Suya.
0: Niye?
3: Ne demek niye? Kurtarsana Karagöz'ü.
0: Siz kurtarın. Niye ben kurtarıyormuşum?
2: Ben yüzme bilmem.
3: Ben de.
0: Ben de bilmiyorum.
3: Ne?
1: Ben yüzme bilmiyorum.
2: Karagöz de bilmiyor.
3: Ne yapacağız?
2: Senin beygir değil mi bu?
3: Evet ya, beygir bu.
0: Ne beygiri? Aslan o, aslan.
1: Boğuluyordum.
0: Yahu, yüzme bilmiyorsan ne diye söylemesin?
1: Sanki sen söyledin yüzme bilmediğini.
3: Eğer beygir olmasaydı.
1: Aman düşünmek bile istemiyorum.
2: Ah çocuklar, ah. Bu kadar büyümesine gerek var mıydı bu iddianın?
3: Ben yüzme bilmiyorum demek çok mu zor?
0: Evet.
1: Yani biraz gaza gelmiş olabiliriz.
0: Biraz mı? Bildiğim boğulmayı göze aldık ya.
2: Bu da size ders olsun çocuklar. Bilmediğiniz şeyi iddia etmeyin.
3: Hadi iddia ettiniz. Bari yarışa girmeyin.
0: Hadi yarışa girdik. Bari suya atlamayalım.
1: Hadi atladık. Bari boğulmayalım.
2: Doğru. Burada tek söz hakkı beygirin. Sabaha kadar çişnese yerin. Siz boşuna konuşmayın.
1: Bu nereye gitti şimdi?
0: Belki yüzmek istedi.
2: Belki de susamıştır.
3: Acaba birini kurtarmaya mı gitti?
1: İmdat diyor.
0: İmdat mı? Hayda! Nedir arkadaş bu beygirin çektiği? Hey.

0: Yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan Atlı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde.

0: 네. Önder, niye yaptın bunu?
1: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
2: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
3: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister. Aha.
2: Hadi o zaman.
4: Yumurcaklı!
2: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
5: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
2: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
5: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
2: Elma var ama gelmene gerek yok.
5: O ne demek?
2: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
5: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana bir kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
2: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye bir kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
1: Kerim, bir kilo elma tart.
6: Hemen tartıyorum.
7: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
2: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
5: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
2: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
5: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
2: Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah!
0: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
7: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
8: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
9: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
2: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
9: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
10: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
9: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
2: Ben götürürüm anneme.
9: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
11: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
9: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber. 1 kilo domates.
0: Ben götürürüm.
9: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
12: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
9: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
8: Emin misin? Çilek olmasın o.
9: Eminim. Sen devam et.
8: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
0: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
2: Annem de sarımsak istememiş.
8: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
0: Ne?
8: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
2: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
8: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim.
0: Ay ay.
8: Tutmayın.

0: 엄마 사지.
1: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
2: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
1: Güçlerimizi birleştirelim.
2: Birlikte hareket edelim.
0: Nasıl?
1: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
3: Şimdi ne olacak?
1: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz, sen kasaya geç.
3: Masa başı işlere bayılıyorum.
1: Önder, sen de ürünleri tart.
0: Tartı işi benden sorulur.
1: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
4: Derhal.
1: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

Net Çocuk'ta.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
1: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
1: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Oo, benimki bitti.
1: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür ederim anne.
1: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
2: Hı-hı.
0: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
1: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
1: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Tebrik ederim.
0: Bitti. Elhamdülillah. Bütün işleri bitirdim anne.
1: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
1: Başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş, çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
1: Ciddi bir iş.
0: Çok ciddi.
2: Elhamdülillah benimki de bitti.
1: Tekrar ister misin canım?
2: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık.
0: Eyvah.
1: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
1: Evet, gelecek.
2: Koş Eren, işimiz var.
1: Hey, ne oluyor bakalım?
2: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
1: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
2: Ama anne.
1: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
0: Bu kez otelimiz çok güzel olsun.
2: Her zaman güzel oluyor zaten Eren.
0: Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun.
2: Tamam.
0: Ben kapıda karşılarım.
2: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
0: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
2: Buldum. Misafir odası.
0: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
2: Oda mı?
0: Evet.
2: Koş.
0: Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
2: Geçen sefer sen oldun ya akıllım.
0: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
2: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
0: Tamam.
2: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
0: Not alıyorum efendim.
2: Okunmuyor liste.
0: Şimdi...
2: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
0: Hemen not çiziyorum.
2: Tamam, çok iyi not çizdin.
0: Başka? Oyuncak?
2: Gerekmez, aşağıda oyun bölümünde oynarız.
0: Tencere, tabak.
2: Komiksin, ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akıllım, buraya gerek yok.
0: Tamam o zaman.
2: Hadi, eksikleri tamamlamaya.
0: Anne.
1: Efendim canlarım.
2: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
1: Mercimek çorbası.
0: Başka?
1: Köfte.
2: Başka?
1: Pilav.
0: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
2: Biraz da iş konuşalım.
0: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
1: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
0: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
1: Okurum tabii.
2: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
1: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
0: Şimdilik bu kadar.
2: Müşteri ağamız için çiçek toplamayı unuttum.
0: Olamaz.
2: Koş.
1: Koşma.

0: Aman.
1: Hadi toplayalım.
0: Aa, unuttuk.
1: Neyi?
0: Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
1: Hmm, buldum. Hemen gidip getireyim.
0: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
1: Geliyorum.
0: Kamyonu neden getirdin ki?
1: Çiçek toplayacağız işte 5 numaralı oda için.
0: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
1: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri alamız çok sevinir.
0: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
1: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
0: Yarısı da çok. Yine üzülür.
1: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
0: Ben hemen geliyorum.
1: Aa, kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
0: Ay, kafam acıdı.
1: Benim de.
0: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
1: Kelebek kovalıyordum.
0: Annem koşmayın demişti.
1: Haklıymış. Bak düştük.
0: Hadi kal.
1: Tamam. Özür dilerim abla.
0: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
1: Geçti bile.
0: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri. Sonra da vazoya koyarız.
1: Zavazo mu?
0: Vazo, vazo.
1: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.
0: Anne bak.
2: Çok güzel. Eren nerede?
1: Buradayım anne.
2: Aa, Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Ceren, sen Eren'i gördün mü kızım?
0: Ya, görmedim.
1: Buradayım anne, çiçek adam oldum ben.
2: Aa, Eren buradaymış Ceren. Büyümüş de çiçek adam olmuş. Aa, Eren, Ceren nerede?
1: Demin buradaydı anne, yok olmuş.
2: Allah Allah, uçtu mu bu çocuk?
0: Geldim, geldim.
1: Uçtun sandık.
0: Uçamam akıllım. Kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın vazosu anneciğim.
2: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
3: Biz de seni.
1: Aa, biz halama kale yapmadık.
2: Kale mi?
0: Ne kalesi Eren?
1: Hala kalesi. Hadi koş.
2: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
1: Acelemiz var anne.
2: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
0: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
2: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
0: Ne yapabiliriz peki?
2: Mesela uzay yürüyüşü.
0: Uzay yürüyüşü mü?
2: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
1: Oldu mu?
2: Harika oldu.
0: Bana bakın, bana bakın.
2: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
3: Anlaştık. Hoş geldin.
1: Kimse yok.
0: Zili duyduğuma eminim.
2: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
3: Sürpriz.
0: Hala.
2: Buyurun.
4: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Otelimize hoş geldiniz.
4: Otel mi? Otelimiz mi var Emel?
2: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
0: Kolonya?
5: Evet, lütfen. Oh, mis gibi.
4: Bana yok mu?
1: Var tabii. Almaz mısınız?
4: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
1: Hadi Allah, 5 numaralı oda seni bekliyor.
5: Geliyorum canım.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Ehem, ehem. Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
0: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam, şimdi bunu ne böyle...
0: Her duyduğuna inanma Hatun. Haydi selametle.

0: bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin? Hı?
2: Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, Karakaçan'ın yemi de hiç kalmamış.
0: Kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat. İşler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler ayetler, evet. Neydi ayetler?
3: Hocam, çalışmadın mı yoksa?
4: Aa, olur mu öyle şey?
3: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: Selamın aleyküm. Hocaya hamsinin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi?
1: Yo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Ben de değildi. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmış dur.
1: Belki de askerler...